0: Yani yemek tadı inanılmaz kötü. Çiğnemek bile istemedim. Benim yediğim yemeğin, benim yemeğimin üstüne bu yemeği yemek bana çok kötü koydu şu an.
1: Puanınız gelsin.
0: 0.

0: açalım. Buyurun gelsin yorumlar.
1: Bu benim yemeğimin yanından bile geçemez. Bu sarımsakların nasıl ezilmiş, nasıl yapmış, inanılmaz şekilde sarımsak tadı alıyorum. Bu benim yemeğim değil, eminim. Sarımsak yiyorum ya, antibiyotik herhalde, ilaç koymuş içine. Doğal antibiyotik. Teşekkür ederim. Sarımsağı da seven bir insanım. Çiğ çiğ de yerim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Bahar Hanım'ın.
0: Puanınız?
2: 0.
0: Çıkartalım gözlüğü. Yerimize geçelim.
3: Şefim, ilk yorumumu ben yapabilir miyim?
1: Yes, işte bu ya, işte bu.
0: Evet Fikri Bey, buyurun.
3: Yani şöyle söyleyeyim şefim. Ya gerçekten burada çok büyük bir uyanıklık var.
0: Ne diyelim? Gibi?
3: Yani şöyle bir şey diyeyim. Ben Karadeniz hamsisiyim. Ben Mısır ekmeğiyim. Ben lahana hamsisiyim. Ben Tay hamsisiyim.
4: Yani bu kadar, bir dakika.
3: Bir dakika, bu kadar uyanıklık olmaz arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi... Birisi yoğurtu koymamış, Damla Hanım yoğurt koymamış, Bahar Hanım efendime söyleyeyim limonu ve sirkeyi basmış, Ülker Bey'in iskembesi pişmemiş. Tabii böyle bir şekilde.
1: Beş verdiniz Fikri Bey
3: abi
1: bana.
3: Abi böyle bir şekilde yemeklerini bulurlar.
1: Bana beş
3: şöyle
1: verdiniz.
3: Şöyle bir söz daha söyleyeyim. Hamsiyi küçük görmeyin, söylesi kalabalıktır. Ben de yarınki bölümde çok büyük bir uyanıklık yapacağım.
4: Fikri bence daha fazla konuşmuyorsun. Çünkü sen zaten kendi yemeğini bulamıyorsun.
3: Görürsünüz, görürsünüz. Boş ver, hamsiyi görürsünüz yarın. Benim şefim iyi niyetimi biraz da suistimal ettiler.
4: Arkadaşlar.
3: Uyanıklıklar yaptılar. Uyanıklık siz görmediniz. Ben Karadenizliyim, uyanıklığı final bölümde size göstereceğim.
4: Hadi evet, bakalım
3: biraz,
4: be.
3: Biraz da hiddetlendim şefim, kusura bakmayın.
0: Ben tek bir şey rica edeceğim. Benim tadımımı yaparken kimsenin konuşmasını istemiyorum.
4: Tamam. Evet.
5: Tamam şef.
0: Uyanıklık bir başlasın. Ben Karadeniz, hamsi, protein, dün zeytin, bugün yoğurt yok.
3: Evet, her şeyi siz söyleyecek.
0: Yok sıra geliyor. Evet. Başlayalım.
5: Fikri bence programa gelirken uyanmayı öğrensin. Ondan sonra uyanıklık yapmayı öğrenebilir bence.
0: Hazırsanız başlayalım.
5: Hazırız
3: şefim.
0: Hazırsınız.
5: Hazırız.
0: Şeyi hatırlatmama gerek var mı? Ne olabilir sizce hatırlatmamız? Bahar hariç. Bahar hariç bir şey hatırlatmam lazım.
1: Şefim, Bahar hariç 3 arkadaşımızla yani ben de dahil 2'şer puan kesileceğini hatırlatmak istiyorum.
4: Ya niye hatırlattın?
0: Ha, ben hatırlamıyorum yani.
4: Tabii ki de hatırlıyorsunuz.
1: Afiyet
4: şefim.
1: Olsun şefim.
0: İlk Ülker'le başlayacağım.
1: Bal şeker olsun şefim.
0: Eline sağlık.
1: Afiyet olsun şefim.
0: Çok güzel yanmış bir pankek.
4: Aynen.
1: Yapma şefim.
0: Pişmemiş bir işkembe. Zaten kesemedim. Tadına bakalım şöyle. Pişmemiş bir bulgur. Yanmış bir mücver. Mücver değil de. Başka bir şey ya. Adana'da bunu böyle mi yapıyorlar? Yapmıyorlar. Ki sporcu beslenmesine en uygun lezzetlerden bir tanesi mücver. Bol yağ koyuyorsun, sporcuyum diyorsun hocam. Pankeki yakıyorsun, dün kanserojen diyordun. Bugün kanserojenler yanmış bir şekilde tabakta. İpliydi zaten. 2 puan da oradan kırdık. Geriye ne kaldı? Kocaman bir 0.
1: Ben şeften bugün sıfır almayı bekliyordum. Çünkü işkembe kuru olmaz. Suyunu az koydum. Yine öz eleştiri yapıyorum. Bunda şefim haklı.
0: Damla.
4: Evet şefim.
0: Kare bulmaca bilir misin, kare bulmaca?
4: Evet.
0: Kare bulmaca gibisin. Cevap anahtarın yok.
4: Ne güzel, gizemliyim demek ki.
0: Gizemlisin de bu gizemi ben yemem ya. Gizemli olmak demek işi unuttum deyip, unuttum zeytini unuttum, eyvallah. Yoğurdu unuttum, eyvallah. Tuz, tuz atmayı unuttum, eyvallah. Tuzsuz yemeği bul, bu yemek benim 5. Zeytinsiz pideyi bul, bu yemek benim 5. Yoğurtsuz yemeği bul, bu yemek benim 5.
4: Mücverim çok güzel ama.
0: Mücverim muhteşem.
4: Vallahi çok güzel.
0: Unlu bir pankek. Mücver değil, bu pankek. Muhteşem bir pankek. Mücver değil. Ben sizden mücver yapmanızı istedim. Pankek yapmanız değil. Pankek yapsaydın hemen tarifini mutlaka paylaş sosyal medyandan falan. Çocuklar için inanılmaz güzel bir pankek.
4: Sağlıklı.
0: İnanılmaz güzel.
4: Yaz.
0: Hepsini yemek istiyorum. Hepsini.
4: Vallahi sevinirim.
0: Ama sana kocaman bir sıfır.
4: Ya şef. Ya. Ama dolmamdan tatmadınız.
0: O dolma pişmemiş dedim ya. Tatsam ne olacak ki? Pişmemiş bu çiğ.
4: Şeften 0 puan almam benim motivasyonumu düşürmedi. Aslında benim taktik yaptığımı zannetti ama ben orada dediğim gibi yarışmanın heyecanıyla içine yoğurdu da koymuş bulundum. Ama yarın ben onu telafi edeceğim eminim.

0: Mehmet'in sosu nerede?
1: Sosu biraz fazla tencerede kavurdum. Yani sosu tamamen çekti şef maalesef.
0: Mücver. Bakacağım mücvere de. Güzel. Mücver de güzel. İşkembesi de pişmiş. İlk atan sendin çünkü.
1: Evet şef.
0: Of.
1: Ben sarımsak olayını biraz abartmışım sanırım.
0: Abartmış mısın? Sarımsak tarlasını gömseydin buraya. Sarımsağı pas geçtim.
1: Evet şefim.
0: Bu demek değildir ki sana iyi puan vereceğim anlamına gelmiyor.
1: Vereceğim.
0: Ama ne demiştik? Balans, denge. Sarımsak bütün o muhteşemliği ne yaptı?
1: Çok etkilememiştir şefim ya.
0: Aa, öyle mi?
1: Olur mu?
0: Sana ne oluyor?
1: Yarışıyorum.
0: Sana puanım. Üç.
1: Teşekkür ederim. Ülker Bey ile Damla Hanım'ın sıfır alması ve benim şeften tabii ki 3 puan almam benim için 5 puan sayılır. Arkadaşlara hiç üzülmedim.
0: Fikrimin ince gülü.
2: Evet şef.
0: Kalbimin sahibi.
2: Kalbimin şembülü.
0: Karadeniz'in hamsisi.
2: Evet.
0: Ne yiyeceğiz burada?
1: Hiçbir şey. Boş tabak.
2: Sizin tabaklarda görüyoruz.
0: Bazı tabaklarda iyi. Hiç olmazsa bir şey var yani.
3: Bir de kesilebilse.
0: Efendim?
3: Bir de kesilebilse.
0: Sizinki de kesilmiyor. Hiç kesilmiyorsunuz.
3: Bizimkiler yutulmuştu.
0: Fikrimin ince gülü.
2: Efendim şef.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, iyiyim, iyiyim.
0: İyi misin?
2: Evet, ya sıfır puanları aldık diye biraz modum düştü ama dediğim gibi yarın artık.
0: Yarın. Dur ya, daha puan yarın vermedim.
2: Evet.
0: İplikler ne olacak?
2: İplikleri aldım ama yani bir ufak iplik evet kalabilir.
0: Ufak bir değil, daha var bak.
2: Öyle mi? Evet. Biraz kalmış, doğrudur şefim, evet. Evet. Benim bir tanesinde, diğerinde var mı şefim? Bir tanesinde...
0: Bunda yok Fikirciğim.
2: Bir tanesinde yoktur şefim.
1: Fark eder mi?
0: Ama tabakta her şeyin aynı olması.
2: Evet.
0: Fikri, tam aradığım mücver burada. Vallahi.
3: Çiğ.
0: Yok, çiğ değil.
2: Biraz az pişmiş diyelim şefim herhalde. Ben öyle düşünüyorum da.
0: Bol abi, unlu.
2: Doğru, un, doğru.
0: Sarımsaksız.
2: Sarımsak aslında...
0: Geç sarımsağı, boş ver. Baharın sarımsağının kokusu yeter buna.
1: Aşk olsun şefim.
0: Ama
1: ya.
0: Bembeyaz pişmemiş bir mücver.
2: Şefim ne yapalım?
0: Sana hamsili bir tane sıfır güzel yakışır.
2: Yakışır.
1: Yakışır.
2: Ne yapalım?
0: Yarın 10 puan var ama.
2: Evet. Ya şeften işte gene de 0 puan aldık ama yarın inşallah tabağımı bulacağım. Yarın işimiz zor ama bakalım hayırlısı olsun.
0: Yarın 10 bin liranın sahibi 4 yarışmacıdan bir kişi de olacak. Bakalım kimde olacak? Şimdi 4 günün sonunda almış olduğunuz puanları bir hatırlatmak istiyorum.
3: Lütfen.
0: Fikri 22 puan.
3: Ya üzülme.
0: Ülker toplamda 4 günün toplamında almış olduğum puan 28. Bahar.
1: Evet şefim.
0: Toplamda almış olduğum 4 günün sonucunda puanın 30.
1: Teşekkürler şefim. As.
0: Ve dün ve bugünün lideri Damla.
3: Ben tabii ki.
0: 4 günün sonucunda almış olduğum puan.
3: Evet.
0: 32.
3: Of, çok iyi.
0: Yarın 0'dan 10'a kadar puan vereceğinizi unutmayın.
3: Evet.
0: Her an her şey değişebilir. Sıfırdan beş değil. Bakın çok önemli. Sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz. Fikri de şampiyon yapabilirsiniz. Kendin de şampiyon olabilirsin. Ülker de olabilir. Bahar, aranızda iki puan var. Hı hı. İki puan deyip geçmeyin. Bir puanın bile acayip çok büyük önemi var. Ona göre yarın çok önemli bir gün. 10 bin liranın sahibi yarın belli oluyor.
4: Damla buradan yarın mutluluk gözyaşlarıyla değil, timsah gözyaşlarıyla değil, tamamen ağlayarak çıkacak. Zirvede olması hiçbir şey ifade etmiyor.

hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun tren yolculukları vardır hayatta. Arkeoloji de böyle bir tren yolculuğu aslında. Uzun ve dış dünyadan koparan, başka başka boyutlara ve zihinsel yolculuklara götüren karşı konulmaz bir zevk. Bir yaz güneşi içimizi ısıtırken, yataktan kalkmamak için çocukça bahaneler üretirken biz yine düştük yollara. Ve bu sefer durağımız Magnezya. Kent, Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmakta. Anadolu'ya gelen magnetler tarafından kurulmuş kent, Roma döneminde önemini korumuş, Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olmuş.

0: isterseniz bu
1: kent planı.
0: Kent planında konumumuzu belirleyelim. Ondan sonra da gideceğimiz yerlere birlikte karar vereceğiz. Biz şu anda şu noktadayız. Artemision burası sağımızda. Artemision belki Aurora'dan bir bölüm. Sonra hedefimiz Sebastian adlı bir yapımız var. Çok önemli yeni keşif. Daha sonra Stadion ve Tiatron. Kentin gördüğünüz gibi büyük bir kısmı hala toprak altında.
1: Evet. Burası neresi hocam? Konum itibariyle neredeyiz şimdi?
0: Şimdi biz 3B olarak bu kapıdan çıktık ama aslında bu Tanrıça Artemis'in göründüğü bir kapıydı.
1: Eyvah! Artemis'ten sonra 3 tane,
0: tane kapıdan çıktık. Bu tapınağın batıya bakan üçgen alınlığının ortasındaki kapı. İki tane de yanlarda var. Bu her tapınakta yok.
1: Evet.
0: Bir işlevinin olduğu varsayılıyor. Kimisi hafifletmek için yapıldı deniyor. Hafifletmek için olsaydı bütün tapınaklarda olurdu. Evet. Ama bu belli tapınaklarda var. Efes Artemis'te de var. Bunun nedeni ne diye düşündüğünüz zaman işte burayı kazan Human demiş ki Tanrıça'nın yaş günlerinde tapınağın içinde duran heykeli alınıyordu ve bu kapıdan tapınağın önünde toplanmış halka gösteriliyor. Yıkıldığı zaman tapınak batıya doğru bir kısmı toprağın içine gömülmüş, bir kısmı yukarıda kalmış. Evet. Yukarıda kalanlar doğanın ve insan elinin marifetiyle yok olmuş, tahrip olmuş. Burada bakın o tahrip olan kısımları biz betonla tamamladık.
1: Hemen arkasından sonra eklenilen günümüzde yapılmış olduğu, yakın bir zamanda yapılmış olduğu belli oluyor.
0: Evet, o betonla tamamlıyoruz. Bunun tercih nedeni iki tercih yapabilirsiniz. Ya betondan ya da mermerden.
1: Mermer masraflı olabilir.
0: Hem biraz masraflı olur ve zamanla o fark ortadan kalkabilir. Halbuki biz
1: o
0: bunu
1: çok sakıncalı bir şey
0: muhakkak yani göstermek durumundayız. Doğru. Hangisi farklı? Burada baktığınız zaman betonun kaba işçiliği, kaba yonusu her zaman dikkati çekecektir. Orijinalden farklı olduğu belli olacaktır. O bakımdan bir de fakirlikten ötürü bunu tercih ediyor.
1: Aslında doğru yöntem.
2: Orhan hocam,
1: mermer nereden geliyor Magnezya'ya?
0: Şimdi muhakkak ki çok farklı ocaklardan geliyor. Ama bu tapınağın mermerinin ortaklardan Selçuk'a giderken yani Söke yolun Selçuk yolunda, Efes yolunda sağdaki giderken sağdaki tepelerde olduğunu biliyoruz orada. Evet. Ama öteki yapıların gerçeği o. Henüz inceletmedik.
1: Anladım.
0: O araştırma henüz yapılmadı.
1: Kutsal alana doğru bir gidelim mi?
0: Evet, şimdi buradan bunun bulunduğu yere
1: gerçek
0: gidelim.
1: Yerine. Değil mi? Gerçek evet, yerine. Gerçek yerine. Evet. Orhan hocam, şimdi biraz önce bize Artemis Tapınağı'nın aslında kutsal alanın yerinde olmadığını söylemiştiniz. Bunun gerçek yerini göstereceğim size evet demiştiniz. Şu anda kutsal alandayız herhalde, değil mi? Tam Artemis Tapınağı'nın önündeyiz.
0: Evet.
1: Yön olarak
0: batı. Doğru. Bu alındığın yıkıldığı yerdeyiz. Bu tabana baktığınızda burada yeşil alan göreceksiniz. Yıkıntılarla dolu. İşte bu alınlık buraya yıkılmış idi.
1: Buradan kaldırdınız.
0: En tepe yani noktası burasıydı.
1: Evet.
0: Arkamızda 15 metre yukarıda sütunların üstünde duruyordu.
1: Demek ki yapı şurada, bu taraf.

0: taraf.
1: Evet.
0: Burası da önündeki açık
1: önündeki
0: alan.
1: Önündeki açık alan.
0: Tamam.
1: Sunak burada.
0: Sunak da bu taraf.
1: Sütunlarından bir tanesini yıkılmış halde görüyorsunuz. En iyi koruman sütun o. Yüksekliğini bize söyleyebilecek.
0: Evet.
1: Ve arkada da bizim incilerimizi görüyorsunuz. Onlar bizim iyon başlıklarımız. Termogenes'in yaptığı iyon sütun başlıkları.
2: Öyle ya, böyle hani minicik bir sikkeden, minicik bir yüzük parçacığından tarihin seyri ve akışı değişiyor değil mi hocam?
1: Doğru.
2: Bu tabii bilimsel, ne kadar bilimsel de çalışılsa o da bilime bir şekilde
1: muhakkak,
2: yön veriyor.
1: Muhakkak.
2: Buradan şimdi o hani bizim için çok değerli dediğiniz
0: Hermogenes'in
2: iyon sütun başlıklarına gidelim.

0: Hermogenes'in yapmış olduğu Artemis Tapınağı'ndaki sütun başları hepsi de İyon tarzında.
1: İyon düzeninde. İyon düzeninde yapılmış. Şimdi alındı gördük. Yıkılmış bir sütun gördük. O sütunların üstünde bu başlıklar duruyordu.
0: Evet.
1: Bir tapınaktan, burada 28 tane sütun var, başlık. Bir tapınaktan bu kadar başlık sahibi olmak övünç verici bir şey. Ama bunun bir başka övünç verici özelliği daha var. O da şu, çok büyük yapılarda belki çok daha fazla başlığa sahip olabilirsiniz. Ama onlar hepsi birbirinin aynıdır. Ama bu başlıklara baktığınız zaman özellikle yastık dediğimiz yan taraflarına, yastık yüzlerine hepsinin birbirinden küçük de olsa farklarla yapıldığını görürsünüz.
2: Birer özgün heykel gibi hepsi.
1: Aynen, lafı evet. Ağzımdan aldınız. Onun için biz bunları böyle dizdik diyoruz ki bunlar bizim heykellerimiz.
2: Evet.
1: Heykellerimiz ve onun için de bunlara karşıdan bakacaksınız. Ve o özelliklerini göreceksiniz. Bunlar hakikaten çok önemli. Bir tane İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bir tane Berlin, Pergamon Müzesi'nde teşhirler. Başlıklar var burada. Hermogenes'e ait özgü olduğu söylenen bir takım özellikleri görüyoruz. Örneğin bu volut kısımlarına baktığımız zaman bütün başlıklarda o yapıncaya kadar onlar yuvarlak hatlı. Fakat Hermogenes etkiyi ışık ve gölge ile yapmaya çalıştığından onları köşeli yapmış. Böylece gölge ışık kontrastını temin etmiş. Bir de bunların altında bakın sütunların en üstü başlıkların altına eklenmiş. Eskiden böyle değil. Eskiden sütunu yaparlardı. Başlığı da tek başına yapıp üstüne oturturlar. Ama bu bir kolayını bütün bulmuş.
0: Evet.
1: Çünkü bildiğiniz gibi bu giller sütunlar ayağa kalktıktan sonra işlenirdi.
2: Evet evet.
1: Bu da ölçü açısından işte kolay olmazdı. Olmaz.
0: Hermogenes haklı mı diyelim
1: burada? Hermogenes burada çözümü bulmuş. Çözümü. Daha yukarı koymadan bunu işlemiş. Yukarı koyduktan sonra da oradan ölçü alınarak aşağıya
2: sütunlar
1: kadar yapılmış.
2: Tekrar buna göre
1: o bakımdan birçok özellikler daha var. Bunlar çok belirgin özellikler. Özellikle bu farklı yastık hoş tertipleri bizim için çok özel. Buradan baktığınız zaman hem cephelerini görüyorsunuz, öteki tarafta da yan yüzlerini görüyorsunuz. Ama yan yüzleri çok önemli olduğu için onları öyle dizdik ki şimdi karşıdan baktığımız zaman göreceğiz. O heykelleri hep yan yüzlerini göreceğiz.
2: Yani durağan bir takım nesnelerin zamanla farklı farklı yerlerden algılanışı, yani nesnenin o seyirlik durumuna bir zaman mefhumunun katılışı, hareketlenişi, bu çok sanatsal bir tavır.
1: Çok teşekkür. Belki o da babamdan geçen belki bir şey değil de. Ama bunları taş olarak görmemek lazım.

0: deniz anlamıyla tuvalette antik dönemden Roma dönemine kadar, özellikle galiba Roma döneminde her konu konuşuluyordu. Yan yana oturup böyle insanlar, ki arada separasyon da yoktu. Ve siyasetten, felsefeden, sanattan, özel işlerden hepsini burada hallederlerdi.
1: Belki ticaret bile agoradan önce evet, burada
0: dönüyordu. Belki de yapılıyordu. Özgür şimdi...
1: Hocam şimdi meseleyi... güzel konuları konuştuktan sonra gelelim latrine konularına.
2: Evet.
1: Burası bir genel ve umumi bir tuvalet.
2: Evet.
1: Antik çağda, yani bu ve bundan sonraki dönemlerde bu kadar büyüğünü görebiliyor muyuz?
2: Çok daha büyükleri var.
1: Çok daha büyükleri
2: var.
1: Burada konuşulan konular, insan ilişkileri.
2: Şimdi
1: arkada görmüş olduğunuz bu güzel mozaikler.
2: İsterseniz ondan başlayalım. Tamam. Bu Opus Sectile dediğimiz mozaiğe benzer ama mozaikten çok farklı bir teknik.
3: İnce bir mermer.
2: Bunda ince mermerler oluşturulacak forma göre kesiliyorlar.
1: Evet.
2: Ve o formların oluşturulmasında yan yana getirilerek kompozisyonlar yaratılıyor. Ama öyle ki mesela şu eğimi, olmayan bir parçayı buraya koyamıyoruz.
1: Doğru.
2: Yani bu bir bilinmeyen puzzle'ı çözmek gibi.
1: Evet.
2: Ancak birbirine uyanları yan yana getiriyorsunuz. Biz de burada o işlemi yaptık. Yan yana gelenlerden kompozisyonlar oluşturduk. En baştaki en tam olanı ve bu taraftaki en az olanı kendimizce öyle bir düzenleme yaptık. Ve bir de sistem kurduk. Hep böyle bir çerçevenin içine bir geniş bir dar, bir geniş bir dar ve ortasında bir yuvarlak. Bu latrinalar hakikaten en fazla konuşulan, en fazla vakit geçirilen yerlerin başında geliyor ve konuşulanların başında da daha doğrusu dedikodu geliyor.
1: Dedikodu, evet.
2: En fazla dedikodu yapılan yer burası ve o nedenle denir ki yandaki havuzdan gelen ses gibi muhakkak bir akarsu olacak. Ki o su havuzu aksın, gürültü çıkartsın ki insanların çıkardığı doğal sesler de duyulmasın.
1: Evet, az ötedik
2: yaptıkları dedikodu da duyulmasın.
1: Hocam şimdi böyle bir oturak var değil mi? Bunlar oturak,
2: evet.
1: Oturak sistemi. Herhalde üzerinde şey kıyafetler
2: tabii,
1: var.
2: Normal.
1: Uzun kıyafetler aynen. Var. O kıyafetlerle birlikte yani o dönemde mahremiyet var mıydı?
2: Vallahi bu kadar şimdi bunlar hepsi gördüğünüz gibi beton. Biz burada hiç özgün tuvalet taşı bulamadık.
1: Evet.
2: Ama bir tane bulduğumuz başka yerden bir tuvalet taşına bakarsanız bunların deliklerin arası daha da dar.
1: Daha mı dardı?
2: Yani belki ondan yola çıkarak acaba dedik biz o gençler için bir tuvalet mi vardı, o bulduğumuz taş oraya mı aitti diye sorguladık ama bunu nasıl tespit ettik? Bakın burada önlerinden su akıp gidiyor. Evet, evet. Temiz su.
1: Kanal.
2: Bunun ama ayak koyacak yerlerine bakarsanız ne kadar aşınmış olduğunu görürsünüz.
1: Özellikle baş kısmı.
2: Evet.
1: Mesela şurada daha fazla.
2: Aynen.
1: Şurada.
2: Şimdi orada bir defa oturma düzenini saptayabildik. O aralıklarla bunları dizdik ve diğer tarafa bakarsanız orası dümdüz.
1: Evet, orası çok kullanılmış.
2: Şimdi burada millet ihtiyacını gidermek için koşa koşa buraya geliyor ve temiz suyun başına oturmaya çalışıyor.
0: Bu kadar güzel bir şehirde tuvalete çok olup kalmayalım isterseniz.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.

0: araçları var. Onlarla kesiyorlar. Yani pek problem oluşturmadığı bu kadar çok oluşumdan anlaşılıyor zaten.
1: Biz sadece burada kaldık ama yani bütün kaplıyor aslında.
0: Zaten buraya kitap kütüphane dememizin birkaç nedeni var.
1: Evet.
0: Onlardan bir tanesi enine bir mekan bu. Enine dikdörtgen.
1: Evet.
0: Yani ne demek? Girişi geniş tarafta ve üç tane girişi var. Celsus kitaplığının da böyledir. Sagalassos'un da üç tane girişi olacak. Enine planlı olacak. Hı hı. Nişlerden oluşacak. Tabanı zengin dekore edilmiş olacak.
1: Olacak. Tutuyor bunların
0: hepsi. Bunların hepsi tutuyor.
2: Parşömenler vardı değil mi içinde?
0: Parşömen

0: insanlar burada işte nişlerin içinde, yani şu karşıdaki üst yapı elemanlarını iki katlı olarak düşünün.
1: Papyrus değil ama parşömene yazılmış kitap bizim bugünkü kitap anlayışımıza daha uygun. Yani hem arkalı önlü, evet, hem onlar tabletler halinde de yan yana dizilerek saklanıyor.
0: Evet. Rulolar da oluyor, kitap haline de geliyor. Evet, en erken eski kitaplar zaten parşömen.
2: Rulo oluyor galiba, rulo. Evet. Bunun bir kabı oluyor, o, evet, o ahşap
0: dolapların içinde,
2: içerisinde muhafaza
0: ediliyor. Artemis Tapınağı'ndan söz ettik, tapınağın başlıklarından söz ettik. Bir de onun önünde sunak var, Artemis sunağı.
1: Evet, evet.
0: Ondan maalesef geriye bir şey kalmamış, sadece bir temel. Fakat o sunağın ünlü Bergama sunağına öncülük ettiği söyleniyor. Kanıtlanmış değil. Bergama mı önceydi, Magnezya mı önceydi, kanıtlanmış değil. Ama ikisinin de en önemli yönlerinin başında kabartmaları geliyor. Ünlü Bergama sunağının kabartmaları Berlin'de, Bergama Müzesi'nde, dünya harikası tabii. Ve onların boyu sadece 2 metre. Magnezya'nın kiler de Berlin'de, yine Bergama Müzesi'nde, hatta Bergama sunağının hemen yanındaki mekanda 5 tane kabartma sergilenmekte. 1894-93 kazılarında daha fazlasını bulmuşlar. İşte bunlar o daha fazlası.
1: Bunları bırakmışlar yani.
0: Bırakmışlar. Hoşlarına gitmemiş. Bırakmışlar. Ama bakın,
2: ne oldu?
0: Bakın hocam, bu sizin boyunuzu biraz daha geçiyor.
1: Evet.
0: Bunların yüksekliği 2 metre.
1: Evet.
0: Burada ne korunmuş? Belki şunda bir elbise kıvrımını görüyoruz, değil mi? Evet, pahalı, evet, mantonun, evet, kıvrımını görüyoruz. Burası belki daha ilginç. Bakın, bir kişi şöyle oturuyor.
1: Ayak
0: bir tahtta oturuyor. Baldırı, bacağı ve ayağı.
1: Evet. Şöyle gibi.
0: Sandal.
1: Sandalye.
0: Şöyle ayağını bir ayaklığın üstüne koymuş.
1: Evet, bir kaidenin üstüne.
0: Evet, bir kaidenin üstüne koymuş.

0: Kutsal alandayız değil mi hocam şimdi?
1: Evet, Artemis kutsal alanının tam ortasında demin kabartmalarını gördüğümüz sunağın temeli üstündeyiz.
2: Almanların beğenip de almadıkları.
1: Aynen. Beğendiklerini götürdükleri.
0: 3 metre boyundaki heykeller.
1: Yüksekliğindeki. Evet, burada o kabartmalar duruyordu. Ve bizim şu anda işte üstünde oturduğumuz iki blok elimize geçen en yüksek kalıntı diyelim. Buradaydı o iki tarafında kanatlı, ortadan basamaklarla çıkılan, kurban kesilen bir alan mevcuttu. Evet. U planlı sunak diyoruz biz ona.
2: Burada bir zeminle karşılaşıyoruz. Devam eden bölümlerde zemin biraz düşüyor.
1: Evet.
2: Sonra tekrar yükseliyor.
1: Evet. Şimdi onu da şöyle, bu altların bakın biz temeli üstündeyiz dedik. İçine bakarsanız içinde de bir temel var. Evet. O temel, işte bu önümüzde gördüğümüz temelle aynı temel.
2: Evet.
1: Yani adamlar sunağı yaparken o temelin üstüne getirip bunu oturtmuşlar.
0: Evet.

0: O üçgen alınlıktan işte böyle Artemis'in heykeli göründüğünde o ahşap ve üstü altın kaplama. Burada böyle kurbanlarıyla geliyorlar. O kurbanların sunak alanlarında bağlıyorlar hayvanları.
1: Yani ben sana daha basit bir şeyden bahsedeyim. Yani burada duruyorlar.
0: Evet, burada duruyorlar. Mesela kutsal toplanma alanı.
1: Mesela toplanma alanı var. Dionizosçuların var mesela. Dionizos kültüne

0: olanların.
1: Tiyatro ile ilgili.
0: Yok, tiyatro değil. Yani genel olarak o kült'e sahip. Tiyatro da bunun içinde tabii yani. Tiyatro zaten Dionysos ayinini yapanlar zaten tiyatro yapmış oluyorlar.
1: Şurada Efesliler var mesela.
0: Öyle
1: Efesliler
0: mi?
1: Efesliler orada duruyor.
0: Ha, onu bilmiyorum.
1: Efes.
0: Şeyin şimdiye kadar gördüklerimizin mantığı şu. Toplanma alanında herkes kendi yerlerine yerleştiriliyor.
1: Evet, doğru. Buradan böyle Artemis'in işte heykeli buradan geliyor herhalde. Ya da böyle işte buradan Bulgarlığa ait böyle kral geliyor. Belki selamlıyor orada halkı, insanları. O da ona böyle saygısını belirtiyor. Ondan sonra buradan kutsal su alanına, en arkada da kutsal sunağa geçiliyor. Oradan da zaten Artemis Tapınağı'na giriliyor. Vay be, çok görkemli gerçekten ya. Şu surların işte Orhan Hoca'nın da anlattığı gibi hem Bizans'la ilgisi. Hocam beni dinlemiyorsun galiba ya. Kendi kendime anlatıyorum ya. İstifa edeceğim artık ya. Bütün bildiklerimi kendi kendime tekrarlıyorum. Bekle, geliyorum.

0: Hocam işte ve yarışlar kenti Magnezya'nın müthiş stadyonu. 28 bin kişilik ve Atnalı biçiminde yapılmış. Hocam.
1: Çok etkileyici.
0: Çok etkileyici ya. Daha ki açılmamış yani. Açılsa neler olur kim bilir. Şimdi burası stadyonun en başlangıç noktası. Burada böyle atlı arabalar geliyor hocam. Arabalar var ve sürücüleri var. Burada kapılar kapalı. Öbür tarafında da kapalı aynı zamanda. Bir açıyorlar bunları. Atlar böyle... Ta oraya kadar gidiyorlar hocam. Gittikten sonra aynı şekilde paralel olarak geri geliyorlar ve buraya başlama noktasına geri geliyorlar. Ve 30 bin kişinin ya da 28 bin kişinin... Çok mu heyecanlandım?
2: Ciddi mi söylüyorsun bunları yoksa atıyor musun?
0: Hayır, gerçekten ciddi söylüyorum. Bakın bu aralardaki boşluklar var ya,
2: evet.
0: Bunlar at arabalarının tam bu izada durdukları şey.
2: Yani, demek ki araba yarışları.
0: Araba yarışları çok ünlü. Bunu açtığı an start verilmiş oluyor, evet. Ve buradan ta sonuna kadar yani şeyin virajına kadar gidiyor.
2: Aynı stadyum. Zamanda burada tabii diğer spor müsabakaları
0: tabii,
2: da yapılıyor.
0: Tabii çok.
2: Bir takım gösteriler de müzik ya da spor.
0: Ve çevre uygarlıklardan ve kentlerden de buraya geliyorlar zaten.
2: Burada arkeolog arkadaşlardan öğrendiğimize göre, yani genç arkeolog arkadaşlardan, yani burada ödüllü, para ödüllü bir takım müsabakalar yapılıyor.
0: Evet.
2: Ve daha çok onunla, o ödüllerle anılıyor burası. Hani evet. Olimpiyatlara katılmak önemlidir de kazanmak çok önemli değildir diye bir tırnak içinde söylüyorum. Geyik vardır ya, aslında burada bayağı profesyonelce yarışıyor sporcular. Para evet. için yarışıyorlar. Ama gerçekten çok esaslı bir mimariyle karşı karşıyayız.

0: Sanki ucunda bir sopa var. Sopanın üstünde gladyatör kıyafeti var. Yüzü boş.
1: Yani gladyatörün kazandığı zafer var. Trifaion. Ve o zaferden sonra kazandığı bir ödül gene bu. Aslında bu ödülü kimse ona sunmuyor. Birisi çıkıp da ona vermiyor yani. O öldürdüğü gladyatörün zırhını çıkartıyor. İşte miğferini çıkartıyor ve bir sopaya geçiriyor ve
0: buradaki 28 bin kişiye
1: halka gösteriyor. Ve o da ona bir onur sağlamış oluyor. Bir ödül sağlamış oluyor.
0: Evet, evet.
1: Evet. Bunu da hemen bu arada öbür resme geçmeden söyleyeyim. Şuradaki demir parmaklıklar da definecilere karşı
0: maalesef yapılmış. Ya. Bu arkeolojinin hırsızı denilen bu şey define arayıcıları. Evet. Buradaki kaideleri ve kaidelerin üstündeki kabartmaları oyun mekandaki, stadyumdakileri çalıyorlarmış galiba.
1: Burası atlar için.
0: Burası atlar için, evet. Demiştik yani biraz önce böyle. Atlı arabalar geliyorlar.
1: Geliyorlar, şuradan döndüler herhalde.
0: Dönüyorlar böyle. Döndükleri zaman oyunu işte tamamlıyorlar. Oyunu kazananlar burada böyle halk tarafından coşkuyla karşılanıyor.
1: Finish'in taşının da şu olduğunu söylüyor.
0: Evet, finish ve dönüş taşı olarak da kabul edilebiliyor
1: dönüş
0: hocam.
1: Artık bittiği zaman şurada bitiyor herhalde.
0: Evet. Geliyorlar, hayvanların hemen buraya işte yemlerini, sularını falan veriyorlar. Hayvanların başını buraya koyuyor.
1: Şunu deminden beri bakıyorum, çözemedim. Nedir?
0: Orhan Bingöl, Sayın Orhan Bingöl, kazı başkanı, Magnezya'da kazı başkanı. Bu kabartmanın bir boks eldiveni ve ucunda da çivi gibi bir nesnenin olduğunu söylüyor. Yani düşünsenize, Roma'da iki boksör karşılaşıyorlar ya da bir oyun içinde var. Ucunda çiviler var. Birbirlerine böyle çivilerle vuruyorlar
1: yok
0: hocam.
1: Artık.
0: Gerçekten yok artık dedirtebilecek. Bu da demek ki bir oyun biçimiydi. Onun da böyle kabartmasını buraya yapmışlar. Onun galibi de bunun önünde duruyordu herhalde. Halkı selamlıyordu. Halk kendisini coşkuyla alkışlıyordu. Bir de bu tarafta da bunu Anadolu medeniyetlerinde çok sık görüyoruz. Çember çevirme oyunu. Bir çember çevirme oyunu var. Çember kabartma. İşte o çemberin ucundaki şey oluyor hocam.
1: Ha, bununla çeviriyor.
0: Evet, onunla çeviriyor. Tuttuğu, eliyle tuttuğu şey. Bu gerçekten birçok uygarlıkta görmüş olduğumuz kabartmayı yine bu oyun alanına, stadyumun yan duvarlarına bir şekilde işlemiş oluyor. Üç bölümden oluşuyor değil mi? Bir, iki ve üç bölümden. Ha. Aralarda galeriler var böyle, sütunlu galeriler.
1: Böyle kafalarını estiği gibi oturmuyorlar.
0: Evet.
1: Bunlar gruplara ayrılmış durumdalar ve mesela şehirlere de ayrılan yerler var.
0: Efesliler mesela.
1: Şimdi buradan ne anlıyoruz? Daha önce de mesela Orhan Bingöl Hoca ile konuşurken o da bunu belirtmişti. Yani bir şehrin nüfusunu aslında bize vermiyor stadyumun nüfusu.
0: Evet.
1: Çünkü başka şehirlere ayrılan bölümler var.
0: Neticede oyunlar yapılıyor yani.
1: Neticede oyunlar yapılıyor. Buraya böyle baktığımda yine edindiğim bilgilere göre mesela Efeslilere ayrılmış bir yer var. Onun hemen yanında bize doğru olan bir bölümde Smirna'ya ayrılmış bir bölüm olduğu söyleniyor.
0: Pergamonlara ayrılmış.
1: Pergamonlara ayrılmış. Burası galiba yine işte edindiğimiz bilgilere göre bu kente, Magnezya'ya ait bir bölüm.
0: Hı hı.
1: Neden? Çünkü en iyi
0: izlenilebilecek.
1: Yarışın en iyi izlenilebilecek yeri burası ve finişin de en iyi buradan izlenebileceği söyleniyor.
0: Evet.

0: hocam. Oturduğumuz sıranın arkalığı var bir de böyle. Kalın bir mermer. Sırtımızı dayadık.
1: Biraz daha konforlu bir yerde oturuyoruz biz. Evet. Aşağıdakilere göre.
0: Acaba böyle kent soyluların oturduğu bir şey miydi bu sıraydı?
1: Ne bileyim yani bir ayrıcalıklı durum var ortada kesin, ama evet. Kimler oturuyor bilmiyorum gerçekten.
0: Gerçi hani bu mimari yapının en son basamak olmasından kaynaklı sırtlığının olması doğal. Belki bu mimari yapıya özgü bir şeydi böyle belki sırtlığının olması.
1: Kim buraya denk gelirse rahat ediyor diyor.
0: Evet.

0: O da olabilir. Bu galeri mesela birinci, ikinci, üçüncü basamaktan sonra galeri var. O galeri bölümünde sütunların alt kaideleri var. Orada bir takım kabartmalar var. Aslında o kabartmalar iyi ki var. Bu stadyonla ilgili, burada yarışlar olduğuna dair buradaki sembollerden anlıyoruz herhalde.
1: Evet, yani o pistte de vardı. Onları zaten gördük, işte konuştuk üzerinde.
0: Hocam, bir başka şey daha var. Antik çağlarda kentler kurulurken birçok neden gözetiliyor. Bu nedenlerden bir tanesi de antik kentin kurulacağı coğrafya üzerindeki rüzgarlar. Şimdi diyeceksiniz ki rüzgarın ne alakası var? Doğal rüzgarın kendi kendine o antik kenti temizlediği saatler var. Özellikle bu böyle akşam üstüne doğru bu rüzgar böyle hafif böyle dağın yamacına çarpıyor ve dağın yamacından geri gelerek o antik kentin içerisindeki tozu, toprağı, mikrobu temizlemiş oluyor. İşte bu doğanın hiç de küçümsenmeyecek olan gücünün bir antik kent kurulurken ki yapısı göz önüne bulundurulur.
1: Valla doğrusunu söylemek gerekirse ben böyle bir şey okumadım. Yani
0: aşk olsun ya, yalan mı söylüyorum?
1: Hayır, yalan söylüyorsun değil. Yani mutlaka böyle söylediğine göre böyle bir şey vardır. Ya yani ben bilmiyorum, onu söylemek istiyorum. Orhan Hoca'ya bunu
0: sorabiliriz.
1: Evet.

0: Magnezya meandrumunun antik su yolundayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Antik su yolu. Profesör Doktor Sayın Orhan Bingöl eşliğinde bu sezon yani 2015-2016 sezonunda özellikle çalışmalar bu antik alan, evet, çalışmalardan bir tanesi antik su alanından buradan günümüz teknolojisinde su motorları kullanılarak bunun Bakırçay'a boşaltımını sağlayacaksınız, evet, herhalde, evet, değil mi?
1: Aslında burada bir sürü su kanalı var da bu onlardan bir tanesi. Biz burada hem bu kutsal alanı kışın su baskınından kurtarmak için, aha, hem de yan tarafta diğer arkadaşların da çalışmasını görüyorsunuz. Aha. Oradaki kutsal kaynak dediğimiz bir alan var. Oradaki suyu tahliye edip orayı daha da daha fazla araştırma yapmak için oranın suyunu almaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Hem de yani geçici çözümleri işte yok pompayla çekelim, hortumla çekelim değil de antik kanalı çalıştırıp antik dönemdeki gibi kenti su baskından kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarla birlikte içeriden bir sistem yaptık ve içerideki kısmen çökmüş ya da balçıkla tıkanmış alanı açacağız ve böylece suyu tahliye edeceğiz.
0: Şunu söylemeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir su tahliye yolu, kanalizasyonu, evet, yapmışlar ki kapakları bile ayrı bir mimari sanat eser gibi görünüyor.
1: Zaten şimdi ileride de göreceğiz. Çok yani altta döşemenin altında olmasına rağmen muazzam, müthiş bir kapak sistemi yapmışlar. Suyun mesela diyelim ki orada çok kirli bir su. Hı-hı. Ama çıktığı yere baktığınız zaman tertemiz bir su çıkar. Çünkü
0: evet ya,
1: kanalları bu şekilde S şeklinde yapıyorlar. Su molekül olarak her çarpmada moleküllerini ayırıyor. Ve çıktığında tertemiz çıkıyor. Yani altyapıda bir
0: sistem,
1: arıtma sistemini de yapıyorlar aslında.
0: Evet.
1: Bu bir arıtma sisteminde şeyi, göstergesi, evet, hatta, evet, birçok kentte de vardır.
0: Şuradaki eğimini görüyorsunuz değil mi? Böyle harika bir
1: tarafa. İleride de göreceksiniz. Böyle S çiziyor genelde. Çünkü su her köşeye vurduğunda içinde ne kadar katı atık olsa bile parçalana parçalana gidiyor ve çıktığı yerde gerçekten temiz bir su haline çıkıyor.
0: Peki kolay gelsin. Biz devam edelim. O kutsal, aynen, su kaynağına doğru bir gidelim.
1: Tamam.

0: kutsal alanın ortasında bir kaynakla karşı karşıyayız. Kutsal kaynak deniliyor buraya. Sizin metinlerinizden de okuduğum kadarıyla. Bu kutsal alan bir kere bir külte sahip olması lazım. En son bildiğimiz hali ama ondan öncesinin de olması lazım, değil mi? Yani buranın işte Artemis'e gelinceye kadar, ithaf edilinceye kadar geçen süre içinde birkaç tane kültünün daha olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, kutsal alanlar kent dışındaysa muhakkak bir tanrının simgelerini barındırması lazım.
0: Evet.
1: Oranın kutsal alan olabilmesi için. Nasıl bizde yatırlar vardır, türbeler vardır. Burada da bir simge, bir şey olmalıydı ki burada tapınım başladı. Bu tapınım...
0: Onun etrafına birikmeye başladı.
1: Evet, o tapınım yüzyıllarca devam etmiş. Biz de buraya geldiğimizde bu döşemeden söz etmiştik, temelden. Bazı alanlarda döşemenin olmadığını gördük.
0: Evet.
1: Onlardan bir tanesi de bu kaynağın olduğu bu alandı. Niye döşenmedi sorusunun yanıtını kazıp anlamaya çalıştık. Ve bu basamaklarla karşılaştık. Ve daha aşağıda da yine bir taban ama bir kayanın etrafını çeviren bir tabanla karşılaştık.
0: Tabii. Bakar bakmaz bir de kutsal kaynak dediğimiz zaman buranın suyla kaplı olduğunu şu anda görüyoruz. Evet. İnsanların aklı bir anda karışabilir. Yani bu kaynak sudan gelen bir kaynak mı yoksa taştan gelen bir kaynak mı diye. Bu su meselesini de biraz açıklayabilir miyim?
1: Şimdi biz basamakların çıktığını görünce bunun bir kaynağı, bir suya doğru inen basamaklar olduğunu düşündük. Çünkü kutsal alanlarda su olmazsa olmaz. Kaynak olmasa bile buraya belki 7-8 yerden bağlanan künklerle karşılaştık. Dikey, yatay künkler. Didimada da öyleydi. Didimada da kökeninde bir kaynak vardı, kurumuş bir kaynak. Sonradan oraya kuruduğu için künklerle su getirildi. Yani bizim o varsayımımızı bu künkler bir miktar doğruladı.
0: Yani ve dışarıdan gelen bir su olmaya başladı buraya da.
1: Evet, burada ama şu anda hem taban suyunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Zaman içinde ama künklerden de su geldiğini görüyoruz. Onların daha nereden geldiğini saptayabilmiş değiliz ama burada künkler açıldıkça içinden temiz, güzel su geliyor.
0: Evet, hocam çok teşekkür ederim.
1: Daha rica ederim.
0: Sıcak yerlerimiz var. Biraz yardım
1: isterim. Ben teşekkür ederim, tabii.

0: Hocam şimdi kutsal alanı arkamızda bıraktık ve kutsal alanın da toplanma alanından çıktık.
1: Evet.
0: Bir kapıdan geçtiğimizi sanıyorum çünkü sütunlu evet. bir bölümden buraya doğru geldik ve burası.
1: Evet.
0: Burayı konuşalım.
1: Burada biz Agora'nın kapısından Propylon'da geçtik, daha doğrusu onun içindeyiz şu
0: İçine,
1: anda.
0: Evet. Yani her taraftan gelen, işte tezgah açan pazarcıların toplandığı alan yavaş yavaş bir mekan haline getirilmeye
1: Aynen.
0: başlanıyor.
1: Yani bizim bir zamanlar aynı belki pasajlardan alışveriş merkezlerine evet. Geçiş gibi ya da mahalle aralarında tezgahların kurulduğu bahçelerden, alanlardan daha sonra üstü kapatılan
0: bir sabit pazarlara
1: geçişi
0: örnek gibi.
1: Burada da öyle olmuş.
0: Evet, yani kutsal alanın zemininden daha düşük. Burası.
1: Evet, hemen bulunduğumuz alandan da bir oda yüksekliğinde, 2 metre diyelim,
0: evet.
1: altında bir tabanın olduğu bir mekan varmış. Evet. Bunun özelliği de şu, bunu menfezlerden anlayıp kazdığımız zaman sütunların bir tanesinin üstünde freskler bulduk. O freskte de Artemis'in olduğunu saptadık. Büyük bir şans bu. Evet. Yani bu kadar sütun arasında bir tanesini açmak
0: sütunlarda
1: orada.
0: Sütunlarda freskler olduğuna göre demek ki şeylerde de var. Duvarlarda da var.
1: Yani burasını bu su probleminden kurtulup açabilirsek düşünün toplam 414 tane sütun var bunun çevresinde. İondor birlikte. Ve onların duvarları yani bayağı 180 metre falan bir kenarının uzunluğu muazzam bir sergi salonunu ortaya çıkartmış olacağız. Yani Pompei ile eşdeğer olacak neredeyse.
0: Evet.
1: Ve aydınlatan da şu yan taraftaki bakın hemen orada solunuzda görüyorsunuz. Bak şurada. Evet onu bak şu.
0: Şurası.
1: Şunun içine giden. Şurası. Onu da gördük. Dedik ki bunun altında havalandırma pencereleri var. Kolay bir şey de değil. Ama yapılmazsa da bu güzellikleri ortaya çıkartamayacağız ne yazık ki. Onun çözümünü arama peşindeyiz.
0: Evet hocam.
2: Devam edelim mi hocam?
0: Devam edelim.
1: Hayır.

0: Teatron hocam. Bir mesleki olarak beni en heyecanlandıran yerlerden birindeyiz. Ama burası bir tiyatro değil.
1: Evet, burası bir tiyatro görünümlü, izleyiciye yönelik bir yapı. İşlevi tiyatral performansların izlenildiği bir yer değildi. Öyle olmayacaktı. Ne olacaktı? Burası stadyon nasıl koşu, araba yarışı ve benzeri oyunlar için, yarışmalar için yapıldıysa, burası da müzikal yarışmaların sunulduğu bir yapı olacak idi, bitseydi. Ayrıca yapının planı da bir tiyatro olmadığını gösteriyor. Demin çıktığımız merdivenlerden başımızı eğerek zorlukla geçebildik. 4007 tamamlansaydı 4700 kişilik olacak bu yapıya. O kadar kişinin o kapıdan o merdivenden gelmesi imkansız olacak.
0: Şu şeylerdeki hocam ayaklar da çok güzel, sıralardaki.
1: Evet, o da belki bunun bir, normal bir tiyatro olmadığını gösteren kanıtlardan bir tanesi. Hepsi sanki heykel gibi bireysel, individüel işlenmişler ve tiyatro yani burada cazibe noktalarından bir tanesiydi. Orada adam temeli yaparken burada çoktan bloğu koymuş da mermerin üstünü işlemeye başlamış.
2: Evet, çünkü zemini kullanıyor temel olarak.
1: Zemini kullanıyor ama yeni zemin de yapıyor. Temel yapıyor. Ama burada çok farklı işçi gruplarının yan yana çalıştığını anlayabiliyoruz.
2: Evet.
1: Yani temelciler bitirip işini gidip ötekiler başlamıyor. Ve öyle ki birbiriyle öyle bağlantılı ki mesela o temeli yapıyor. Ondan sonra bir sırayı koyuyor. Arkasını dolduruyor. Üstüne ikinci sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, böyle dönüşümlü,
3: düzenli bir şey.
1: Bir sırayla hepsini yapıyorlar. Onun için bir okuldur burası. Yani taş işçiliği konusunda en kapsamlı okullardan bir tanesidir.

0: Hocam burası neresi? Böyle 5 tane sütunumuz var.
1: Evet, burasının büyük bir olasılıkla ticari agora olduğuna inanıyoruz. Daha kesin kanıtımız yok ama yazıtlardan böyle. Burada bu

0: Çalışmayı yapmamızın nedeni magnezyanın %90'ı aşağıda toprağın altında olan bir kent olduğunu söylemiştik. Onlar kazılınca ortaya hangi mükemmelliyette yapıların çıkacağını göstermek için. Hmm. Yani hepsi ayakta, bakın bu sütunlar ayakta duruyor daha. Kazıldıklarında onların tabanlarında mozaikler, heykeller, yazıtlar hepsi günümüze ulaşacak.
1: Mermerin siyahlaşmış kısmı dışarıdaydı herhalde.
0: Evet, aynen, biz de ondan zaten biliyorduk ayakta durup dikili olduklarını sütunların, ama ne kadar tabana, ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorduk. Şimdi onları da saptamış olduk.
1: Böyle kabaca tabii bakabiliyoruz ama demek ki bunun arkasında bir sıra daha sütun olduğuna göre asıl bizim alanımız
0: burada kalıyor. Evet, zaten ortada doğru. Büyük bir yapı kalıntısı var. Belki magnezyanın en büyük kalıntısı, yapı kalıntısı bunun, bu alanın ortasındaki kalıntı. Hiçbir şey yapabilmiş değiliz.
1: Evet. Zaten Agora demek bir kentin kalbi, can damarı demek.
0: Tabii işte, ama bazı kentlerde birkaç tane Agora oluyor. Bergama'da örneğin, Pergamon'da öyle. Burada da hakikaten ticari agora ise kutsal agoranın yanı sıra bir de ticari agora saptamış oluyor. Bazen balık agorası oluyor.
1: Makellum muydu?
0: Ama dediğim gibi daha çok yeniyiz.
1: Evet. Ve çok tertipli ve düzenli bir şekilde.
0: Evet.

0: bir korku filminin içinde değil, gerçekten arkeoloji belgeseli çektiğimiz bir jimnazyumun tonozlu koridorlarındayız, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam ne kadar sezon önce kazdınız burayı?
2: Burayı 80'li yılların sonunda kazdık. Tamamen toprak doluydu. Ama en son aşamada neredeyse traktörlerle içindeki toprağı boşaltabildik. Ama şu arkamızda gördüğünüz büyük blok.
0: Evet.
2: Tonozu delip aşağı kadar düşmüş. Biz de burada işimize son vermek durumunda kaldık. O zaman bunları hareket ettirecek kabiliyetimiz hiç yoktu. Alet edevat cinsinden. Burası jimnazyonun alt yapısı. Bunun altından daha kanalizasyon sistemleri, kanallar gidiyor.
3: Zemin burası ama gerçek zemin, değil mi?
2: Evet, hemen hemen
3: çünkü
2: burası.
3: Çünkü kanalları görüyorum, evet, sizin söylediğiniz.
2: Evet, yanda kürkler de var. Daha büyük sistemler de var. Sağda soldaki yuvalarda belki fener aydınlatma fenerler asılıydı, duruyordu ama ne amaçla kullanılıyordu? Belki buradan örneğin hamamın ocağını yakmak için odun taşıyorlar. Evet. Yani öyle bir işlevi olmuş.
3: Burası
2: şu
3: bir
2: anda,
3: servis mekanı yani aslında.
2: Tam olarak bilmiyoruz ama Roma yapılarında bir altyapı.
3: Evet.
2: Yükseltmek için etrafımızda hep su biliyorsunuz. Hatta duvarlardaki rutubeti görüyorsunuz ıslak. Evet. Onlar da o zaman yapıyı, esas yapıyı yukarı çekmişler. Bir alt temeli yapıp üstüne mekanları, boş mekanları kullanmışlar. İçi bunun belki de bir zamanlar zaten dengeyi de sağlamak için doluydu. Biz bunun içine inanılmaz seramik tuğla dolu bulduk. O bilinçli de yapılmış olabilir. Çünkü uzun süre bunun neden böyle, nasıl dolduğunu anlamadık. Belki hakikaten hani temel yapıp ortasını doldurdular ya, hı hı, öyle bir sistem yaptılar.
0: Evet.
2: Ve toprak yerine fazla bitki tutmayan öyle malzemeyle doldurdular. Onu da anlamış değiliz ve çalışmalarımızı...
3: Kırık tuğla mı yoksa tam tuğla, parçalar yani.
2: Parça. Buradan şimdi biz şöyle söyleyeyim, yapının en alt katındayız. Buradan bir merdivenle kullanabilir ya da günümüze ulaşan en üst dördüncü katına çıkacağız.

0: İçinden tren geçen antik kente veda zamanı geldi hocam.
1: Evet, beni de etkileyen şey, çok güzel görüntüler var ama burada doğa koşullarına karşı da müthiş bir çaba var, arkeolojik bir çaba var. O koşulların üstesinden gelme ve bu kenti anlamlandırma, ayağa kaldırma çabası var. Beni çok etkileyen tarafı da o oldu. Buradaki çalışma oldu yani.
0: Yolu Söke'ye düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir antik yer.

0: %100 Türk formatı olan cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımızla birlikteyiz ve aramıza yeni katılan Sema Hanım, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: Tabii. 48 yaşındayım. Bir oğlum var. Üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. İnsan kaynakları üzerine çalışıyorum. Yaklaşık 27 yıldır iş hayatındayım.
0: Ne güzel.
1: Öğlene kadar da çalışmak istiyorum.
0: Sektör hangi alanda?
1: Sektör turizm şu anda.
0: Turizmle
1: evet, ilgilisiniz. Turizm otelcilik yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır.
0: Kırmızı bir ceketle gelmiş Berivan Hanım bugün. Ve 5000 lira kazandığı dün akşamki final yarışmasında. Nasılsınız Berivan Hanım?
2: İyiyim Ersin Bey. Daha zengin dursun diye kırmızı giydim bugün. Sonuçta 5000 aldım artık. Vallahi 6. günüm. 5. finali hedefliyorum. Ve 5000 daha alırım diye düşünüyorum.
0: Dün gece rüyanızda ne gördünüz peki? Film eşkıya filmiydi final sorusu. Bir Fırat türküsü var mıydı? Şu Fırat'ın.
2: Vallahi en sevdiğim filmlerdendir. Oradan da gelmesi ekstra güzel oldu. Artık ölene kadar favori filmim olacak. Asla da değişmeyecek. Ne çıkarsa çıksın. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Tekrar tebrikler. Başarılar diliyoruz. Gülnaz Hanım.
3: Merhaba.
0: Bugün saç stili değişmiş.
3: Evet.
0: Pembe gitmiş. Yoksa pembeyi ben arkada mı bir yerlerde üstü
3: yok,
0: gri mi
3: gitti,
0: oldu? Ne
3: gri oldu. Saçlarım ağırdı.
0: Bir yarışmada bu olduysa
3: evet.
0: Eğer.
3: Ha? Bugün. Berivan'dan dolayı diyorum. Berivan'ı görünce saçlarım ağırdı. Bugün böyle gri olsun dedim. Daha böyle dinamik oldu. Öyle. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. Ve Nilay Hanım.
4: Merhaba.
0: Kaçıncı kez birlikteyiz?
4: Bu beşincisi galiba. Evet, beşincisi.
0: Bir final var.
4: Evet, bir final var. Hep ucundan döndüm ettim böyle. Gittim geldim, gittim geldim. Bakalım bugün göreceğiz.
0: Bugün şimdi haftanın son programı.
4: Evet.
0: Ve haftanın son programının bir özelliği var. Finale çıkan yarışmacımızın bir sonraki hafta devam etme ihtimali söz konusu. Ancak en az puan alan 3 yarışmacımıza ne yazık ki veda etmek zorunda kalacağız. Bu bakımdan en büyük rakibiniz Berivan Hanım. Ya onu da göndereceksiniz ya da sizler gideceksiniz. Yerinize yenileri gelecek haftaya.
3: Bence en büyük rakibimiz kendi bilincimiz. Berivan'la yemekte de konuşmuştuk. Evet. Bence burada sadece baş başayız bilincimizle diye düşünüyorum. Berivan bizim arkadaşımız oldu. Saçımı ağrıttıktan sonra.
0: Peki formatla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Sema Hanım için ve izleyicilerimiz için. Final öncesinde 3 etapımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etapta dikkat etabı olacak. Yine 4 soru. Her bir sorunun değeri bu kez 2000 puan. Ve 3. etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı var. 3000 her bir sorunun değeri. Bir yarışmacımız bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. En fazla puan alan yarışmacımızla 5000 TL para ödülü için birebir yarışacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Ve ben süreniz başladı dedikten sonra cevaplarınızı yazmanızı da rica ediyorum. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: O halde dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabında ilk sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

0: Her zamanki gibi artık bir gelenek oldu neredeyse. Çizgi filmle başlıyoruz. He-Man, gölgelerin gücü adına sloganıyla 90'lı yıllara damgasını vuran bir çizgi film. Gölgeler Şatosu'nun gizli güçleri Adam'ın kılıcı ile ilişkilidir. Kılıcını havaya kaldırıp gölgelerin gücü adına güç bende artık der ve çok güçlü bir süper kahramana dönüşür. Aslında titrek bir kedi olan ancak He-Man'in sihirli kelimeleri söylemesiyle güçlü bir kaplana dönüşen Atılgan'ı unutmak da mümkün değil tabii ki. He-Man'in ayrıca uçan, kırmızı pelerin ve kırmızı şapka giyen Orca adlı bir dostu var. Sorumuz gelsin. He-Man'in kötülüklere karşı mücadele ettiği karakter kimdir? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Sadece 90'lı yıllarda çocuk olanlar hatırlamıyor aslında. Daha sonra filmleri de yapıldı He-Man'in. O yüzden pek de yabancı olduğunuzu sanmıyorum. Ama kafa sallayan yarışmacılarımız
1: eski
0: var.
1: Eski bilgiler. Çok eski bilgiler.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: İskeletor.
0: Berivan Hanım.
2: Kızıl maske. Şöyle bir şey ekleyeceğim ama.
0: Vallahi hiçbir şey eklemeyin bence kızıl maske dedikten sonra.
2: Ama nedenini anlatabilir miyim?
0: Buyurun.
2: Çünkü
0: buyurun,
2: sizin yapıyorum. İzlettiğiniz videoda ben bir kafatası mağarası gördüm. Sonra birkaç bölüm önceki yarışmaya gittim. Tabii üstünden de zaman geçti ama. Sanırım işte kızıl maske nerede yaşıyor diye sormuştunuz. Cevap kafatası mağarasıydı. Ben o zaman Texas falan demiştim. Onu kafatası mağarasının önünde görünce dedim ki herhalde rakibinin evine gitti. Rakip.
0: Ya da şöyle dediniz. Yani Texas'tan daha garip, tırnak içinde de söylüyorum. Daha saçma bir cevap versem ne verebilirim acaba dediniz. Kızıl yani, maske.
2: 97'liyim ben. Hiç He-Man falan bilmiyorum açıkçası.
0: Bilmiyorsunuz.
2: Bilmediğim de çok belli etmişimdir.
0: Yani üzgünüm. Gülnaz Hanım.
3: Cevap yok ama yarışmacı arkadaşımız Sema Hanım'ın cevabının doğru olduğunu yazınca hatırladım. İskeletor'u hatırladım.
0: Nilay Hanım.
4: Benim de He-Man en izlemediğim çizgi filmlerden biridir ama şu an kesin babam biliyordur. Çünkü babam He-Man'in sanırım hem izlemişti hem sanki onların kitapları da vardı değil mi? Onları da okumuştu diye hatırlıyorum.
3: Sheila da vardı değil mi?
0: Sheila. Evet bir de onun evet, kadın karakteri var.
3: Sheila.
0: Peki şu anda tek bir yarışmacımız İskeletor. Bir yarışmacımız efendim.
2: Kızıl.
0: Biri var ama. Altıncı kez bizimle birlikte olan, dört kez final başarısı gösteren Berivan Hanım. Dün hatta 5.000 lira toplam pala ödülü de 8.000 lira olan Berivan Hanım kızıl maske dedi.
2: Var en azından böyle biri.
0: Var tabii canım ya. Peki doğru cevabı görelim mi? İskeletor, yeni yarışmacımız Sema Hanım iyi başladı.

0: 2000 puanla başladınız. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: İskeletor doğru cevaptı. Sizin Himen'e karşı...
1: Yok, sadece çizgi film severdim. Hala da severim. Hala da zevkle seyrediyorum.
0: Eskilerden bir bilgi olarak kalmış
1: evet,
0: demek ki.
1: Evet.
0: Ne güzel. O da size 2000 puan kazandırdı.
1: Evet.
0: O halde ikinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Önce konu başlığımızı görelim.

0: Ekstrem sporlar konu başlığımız. Yapan kişiye özgürlük ve adrenalin vaat eden bir hava sporudur. Bu sporu yapmak için profesyonel olmaya gerek yoktur. Kişi lisanslı pilotlar eşliğinde dağlardan veya yüksek yamaçlardan hız kazanarak atlar ve havada belli bir süre süzülerek gökyüzünün tadını çıkarır. Ülkemizde özellikle Fethiye Ölüdeniz'deki Baba Dağı üzerinden yapılmaktadır. Sorumuz gelsin. Lisanslı pilotlarla dağlardan atlanarak yapılan sporun adı nedir? Süreniz başladı. Fethiye Ölüdeniz, Baba Dağı özellikle sadece Türk vatandaşlar değil, uluslararası olarak da çok katılım sağlanmıştır bu sporu yapmak için. Son anda yazdı Sema Hanım da süre bitmeden. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Yamaç paraşütü, paragliding.
0: Yamaç paraşütü cevabı geldi Sema Hanım'dan. Berivan Hanım.
2: Yamaç paraşütü.
0: Gülnaz Hanım.
3: Yamaç paraşütü.
0: Ve Nilay Hanım.
4: Yamaç paraşütü, hatta yaptım da ben.
0: Yaptınız.
4: Evet yaptım. Baba Dağı'da yaptım hem de.
0: Nasıl bir macera yaşadınız?
4: Ya aslında oraya çıkarken zaten çok heyecanlanmaya vakit bile olmuyor. Çünkü çok hızlı bir süreç işliyor. Daha sonrasında çıktığımızda 1700 metrede ilk başta atlama seçeneğimiz vardı. Ama pilotlarımız buradan zıplamayalım dediler. 2000 metreye çıkarttılar bizi. Ben de hatta havadayken sordum hani neden zıplamayalım oradan dediniz diye. Ters rüzgar var çünkü orada demişti. Evet. Ama bir daha yapmam. Yani
0: o da iyiymiş. Çok sevdim. Keşke bir daha yapabilsem falan diyecek diye bekliyorum. Yo. O kadar güzel anlattınız.
4: Ama o an şey yani çok korkuyorsunuz da ve korksanız da hiçbir şey sonuç elde edemiyorsunuz. Çünkü düşseniz zaten yine öleceksiniz. O yüzden hani sonrasında böyle denizin üstüne geldikçe biraz da aşağılara indikçe zevk alıyorsunuz. Baba Dağı ile ilgili dünyada da ünlü bir yer diye biliyorum.
0: Tabii tabii. O yüzden az önce yani uluslararası alanda da bu spora ilgi duyan çok fazla insan gitmiştir oraya. Yani sadece bu sporu yapabilmek için cevabı şimdi görünce aslında daha rahatlıkla söyleyebileceğim. Bu sporu demekten vazgeçmek istiyorum çünkü cevabı görelim. Yamaç paraşütü 4'te 4 doğru cevaptı. Baba Dağı'da uluslararası alanda çok önemli bir yere sahip yamaç paraşütü dalında. Böylelikle yemyeşil oldu şu anda yarışmacılarımızın ışıkları. O zaman üçüncü sorumuza geçiş yapalım ve önce konu başlığımızı görelim. Sanat dalları konu başlığımız. Bakalım hangi daldayız? Kağıt üzerine özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Yoğunlaştırılmış sıvı üzerinde renkler kullanılır, karıştırılır ve desenler yaratılır. Yapılışı oldukça zevklidir ancak bir o kadar da sabır ister. Resmin yapıldığı suya kitre adında bir tür zamk katılır. Kitre yerine salep, ayva çekirdeği, gaz yağı gibi değişik maddeler de kullanılır. Fırçasının yapımında ise genellikle at kılları tercih edilir. Sorumuz gelsin. Yoğunlaştırılmış sıvı üzerinde renklerin karıştırılmasıyla yapılan resim sanatının adı nedir? Süreniz başladı.

Dört tane hanımefendi olunca öyle tahmin ediyorum ki bu sanatla ilgili öyle ya da böyle bir tecrübesi olan vardır sanırım, ama önce cevapları göreyim lütfen. Buyurun.

0: Dörtte dört aynı cevabı görüyorum. Ebru. Nedense hiç de şaşırmadım. Sema Hanım.
1: Ebru.
0: Berivan Hanım.
2: Ebru.
0: Gülnaz Hanım.
2: Ebru.
0: Ve Nilay Hanım.
3: Ebru ve bu sanatı da deneyimleme şansım olmuştu.
0: O zaman önce cevabı görelim ondan sonra dinleyelim. Tamam. Endüstride de çok fazla böyle bir vakitte tutmanızı da istemiyorum. Cevabı görüyoruz. Doğru cevap Ebru olacaktı tabii ki. E anlatın bakalım Nilay Hanım. Nasıl bir macera geçti?
3: O da şöyle olmuştu. Bursa'ya gitmiştim arkadaşımla birlikte gezmeye. Bir gün kalmalı gitmiştik. O sırada geziyoruz işte. Orada şu an unuttum meydanın adını. Orada bir meydanda bir hana girdik. Orada handa deneyimleme fırsatım olmuştu. Sonra onu aldım hatta eve de getirmiştim. Çok güzeldi. Bir kere denedim ama evde devam etmedim. Keşke etsem diye düşündüm şu an ama.
0: Siz hep bir kere deniyorsunuz sonra bir daha devamını getirmiyorsunuz herhalde. Böyle bir alışkanlığınız var.
3: Galiba biraz öyle evet.
0: Tamam peki. Şimdi dördüncü sorumuza geçiş yapacağız. Yani ilk etabın son sorusu. Konu başlığımıza bakalım.

Geometrik şekillerle devam ediyoruz yarışmamıza. Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene verilen isimdir. Paralel kenarlarının uzunlukları her zaman birbirinden farklıdır. Paralel olan kenarlarına tabanları, paralel olmayan kenarlarına ise yanal kenarlar adı verilir. Ardışık açıları bütünlerdir. Yani ardışık açıları birbirini 180 dereceye tamamlar. Sorumuz gelsin. Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Tam süre biterken iki yarışmacımız da cevabını yazdı. Bir yazdılar, bir sildiler. Kararsızlık var şu anda, öyle görüyorum ki. Bir cevaplarınıza bakalım lütfen. Sema Hanım.
1: Ben yamuk dedim.
2: Ay doğru tabii ya.
3: Ben de yamuk dedim, sildim ya.
0: Ne oldu Berivan Hanım?
2: Yamuk dedim, sonra paralel kenar dedim, sonra da deltoid dedim. Niye
0: 20
2: diyorsun?
0: Saniyede bunları mı yazdınız? Sildiniz, yazdınız, sildiniz. Önce yamuk mu yazmıştınız?
2: Evet. Y yazmıştım, sonra
0: şimdi
2: paralel kenar.
0: Şimdi ne yazıyor
2: kenar
0: orada?
2: Deltoid. Hiç ne alaka deltoid değil tabii ki. İşte basiretim bağlandı yine.
0: Gündüz Hanım?
3: Dikdörtgen dedim.
2: Yok.
0: Dikdörtgen cevabı geldi. Aynı cevabı görüyorum Nilay Hanım'dan ama ben yüzündeki ifade...
3: Evet, yamuk yazdım. Sildim. Dikdörtgen yazdım ama yalnız iki kenarı paralel diyor. Dikdörtgende diğer iki kenar da paralel. O yüzden dikdörtgen evet olduğunu da düşünmüyorum.
2: Yamuk yamuk.
3: Ama yamuk yazdım, sildim. O zaman niye sildim oldum?
0: Güzel. Yani verdiğiniz cevabın ne kadar yanlış olduğunu aslında ancak bu kadar güzel anlatabilirdiniz.
3: Evet.
0: Çünkü doğru cevap...
3: Yamuk.
2: Yamuk.
4: O da değil.
2: O.
3: Yamuk evet. Yamuk yamuk.
0: Doğru cevap geliyor. Doğru cevap yamuk olacak efendim şu anda gördüğünüz gibi. Ve Sema Hanım'a yine çarpı iki... Böylelikle 4500 puana ulaştınız. Giderek de arayı açıyorsunuz. Birinci etaptayız üstelik.
1: Umarım daha iyi olacak.
0: Yeni yarışmacımız Sema Hanım. Berivan Hanım nasıl buldunuz performansı?
2: Bence muhteşem.
1: Ay teşekkür ederim.
0: Gerçekten. İlk etap itibariyle öyle tahmin ediyorum ki yani en yüksek puanı alan yarışmacılarımızdan birisiniz kesin. Belki birincisi olabilirsiniz. 4 soruluk etap karşılığında. Yanılmıyorsam eğer. Diğer yarışmacılarımızın şu anda 500'er puanı bulunuyor. Ama daha önümüzde final öncesinde 8 tane sorumuzun olduğunu da hatırlatayım. Ve ikinci etaba geçiş yapacağız şimdi. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevabın sorunun içinde yer aldığı bir etap. Bu kez dikkat etabı, her bir sorunun değeri artık 2000 oldu. Eğer hazırsanız yeni sorumuzun konu başlığını ekrana getirelim.
2: Hazırız.
3: Hazırız.

Çin Seddi konu başlığımız. Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu 21.196 kilometredir. Çin Seddi'nin temellerinin M.Ö. 7. yüzyılda artan Hun, Moğol ve Tungus saldırılarına karşı atıldığı tahmin edilmektedir. Seddin bazı kısımları taş ve tuğladan yapılmıştır ve oldukça kalındır. Bazı kısımları kum ve kerpiç gibi zayıf malzemelerle inşa edilmiştir. Bu kısımların amacı düşmanı durdurmak değil, yavaşlatmaktır. İddialara göre Seddin yapımı sırasında binlerce işçi hayatını kaybetmiş ve bunlar duvarın içine gömülmüştür. Çin Seddi 2007 yılında dünyanın yeni 7 harikasından biri seçilmiştir. Sorumuz gelsin. Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu kaç kilometredir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. 5. sorumuz. Yeni etabın ilk sorusu. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: 21.968 dedim. Sonunu hatırlayamadım.
0: Bir şüpheniz var yani. Berivan Hanım.
2: 21.196.
0: Ben Gülnaz Hanım.
3: 2.198 olarak hatırlıyorum.
0: Siz 2.198 dediniz. Ve Nilay Hanım.
4: 21.196.
0: 21.196. Şu anda iki yarışmacımız da var. 21.968 Sema Hanım da var ve Gülnaz Hanım'ın cevabı 2.198. Acaba ben ne demişim? Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu 21.196 kilometredir. 21.196 demek iki yarışmacımıza puanları bölüştürüyoruz demek. 8.851.8 aslında yıkılmamış kısımlarıyla olan hesaplamalardı. Hatırlarsanız eğer normalde Çin Seddi'nin uzunluğu ile ilgili olarak hep bu bilgiler mevcuttu. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarla birlikte ki detayı da size aktarırken UNESCO tarafından tüm arkeolojik çalışmalarla birlikte 21.196 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu belirtilmiş. Biz de bu soruyu sizlere aktarmış olduk böylelikle bilgilerle beraber.
2: Ekstra bilgiler için teşekkürler.
4: Teşekkür ederiz.
0: O halde 6. sorumuzda yolumuza devam ediyoruz.

Doğal taşlar yeni sorumuzun konu başlığı. Doğal taşların çeşitli faydaları olduğu düşünülmektedir. Akik taşı cilt hastalıklarına iyi gelir. Kehribar taşı ağrı kesici olarak kullanılır. Ametist taşı doğal rahatlatıcıdır, uyku problemine iyi gelir. Kristal kuvars taşı zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir. Turkuaz taşı tansiyona ve migrene karşı etkilidir. Yeşim taşı korku ve endişeyi azaltır, huzur verir. Ay taşı

hazımsızlığa iyi gelir, sindirim sistemini düzenler. Onyx taşı sakinleştirici özelliği vardır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendiren taş hangisidir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Bakalım hangi yarışmacımızın arası taşlarla iyi. Hanımefendiler olunca karşımda daha fazla ilgi gösterdiğinizi ve böylelikle bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Mu.
1: Çok yani. Bilmek de bazen kafa karıştırabiliyor.
0: Hele ki arka arkaya ben böyle sayınca değil mi? Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Kuars.
0: Yanlış. Kuars taşı evet. Diyorsunuz evet. Sema Hanım. Berivan Hanım.
2: Ben kehribar yazdım ama kristal kuars diye 20 saniye bana yetmiyor. Bana gerçekten bir 40'ta falan anca düşüyor.
0: Ben ne diyeyim daha, Allah gözünüzü doyursun. 4 kez finale çıkmış. Bir tanesinde 5000, diğer üçünde 1000 almış ve bana 20 saniye süre yetmiyor diyor. Sema Hanım ne diyorsunuz?
1: Yani 20 saniye çabuk geçiyor gerçekten. İşte.
0: Oo, bir kadın ittifak oluştu efendim şu anda karşımda. Karşımda bir ittifak oluştu. Kehribar dediniz. Eğer ekstra 20 saniye süre verseydim peki hangi cevap verecektiniz?
2: O zaman kesinlikle kristal kuvars yazardım.
0: Peki acaba var mı o cevabı yazan?
3: Kuvars.
0: Yunus Hanım.
3: Kuvars.
0: Kuvars diyor. Nilay Hanım.
3: Turkuaz dedim ve kuvars. Bana da süre yetmedi. Ben şu an dediklerinde hatırladım yani.
0: Hayır peki çok o 20 saniyelik sürede ne yapıyordunuz onu ben çözemedim.
3: İşte başta saydıklarınız. Ama da. Taşları hatırlıyoruz. Mesela kehribarın kesici şeyleri iyi geldiğini ben hatırlıyorum şu an. O başta anca geliyordu işte. Sonrası gelecekti ama süre yetmedi.
4: Turkuaz da nazara iyi geliyor.
2: 20 saniyede anca düşüyor. Siz sonlardan sorduğunuzda 20 saniye yetmiyor. Çünkü bir 20 saniye daha ihtiyaç duyuyorum ben en azından.
0: Güzel. Ya 2000 çarpı 2 4000 puanı kazanırsanız az önce kullandığınız ifadelerden dolayı bana ne diyeceksiniz?
2: Özür dilerim yani. Gerçekten özür dilerim. Ama çok sanmıyorum.
3: Ben de kristal kuvars olduğuna ben eminim. Hatta kristali öyle kodlamıştım zekadan diye.
0: Peki o zaman cevabı görelim mi hep beraber? Ben ne demişim? Cevap soruda. Kristal kuvars taşı zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir. Cevap soruda. Kristal kuvars taşı, harf hatanız var. Başına kristal yazmadınız Gülnaz Hanım.
2: Evet.
0: Bu bakımdan puan veremiyorum. Yoksa aslında şu anda çarpı 2... Tek başınıza belki de 4000 puan kazanabilme şansınız vardı.
2: Anlıyorum. Sağlık olsun.
0: O yüzden ne yazık ki puan veremiyorum hiçbir yarışmacımıza. Yeni sorumuzla devam edelim o halde. Önce konu başlığımız geliyor.
5: Abim değilsin artık, uşağımsın. Bunu aklından çıkarma. Hadi şimdi iş başına.
6: Başımı belaya sarma.
7: Bela değil ulan, nimet. Devlet kuşu say. 100.000'i bir arada görmedin. Milyonu göreceksin. Ama gönülsüzsen başkasını bulurum. Bulamaz mıyım ha?
6: Bulursun elbet. Elinden ne kurtulur ki?
8: Ben onun hayat adamı olmasını istiyorum. Elindekini kaptırana ne derler? Hanım evladı derler. Tamam mı?
9: Çok tatlısın Gamze. Hayat dolusun.
0: Yeşilçam'ın kötü karakterleri. Tabii kötü derken tırnak içerisinde söylüyoruz bunu. Yeşilçam'ın en kötüsü denildiğinde akla ilk Erol Taş gelir. Birçok filminde et yiyişi esnasında çekilen sahneleriyle de meşhurdur. Hüseyin Peyda köylerdeki kötü adendimi ilk akla gelen karakterdir. Süheyl Eğriboz her filmde bol bol dayak yiyen yan kötü karakterlerin en aranılan isimlerinden biridir. Gaddar, merhametsiz ve filmdeki esas kadında gözü olan karakter denince akla gelen isim Bilal İnce'dir. Bir döneme damga vuran, ilaçlı gazoz efsanesini tanıtan şüphesiz Yeşilçam'ın en yakışıklı kötüsü Nuri Alço'dur. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre her...

0: filmde bol bol dayak yiyen Yeşilçam karakteri kimdir? Süreniz başladı. Bu karakterlerin içerisindeki en çok dayak yiyen isim acaba kim? Başından öyle bir olay geçmişti ki, birazdan cevabı gördüğümüzde 2014 yılında maalesef kendisini de kaybettik. Bir filmde oynadığı sahneden sonra dışarıda maalesef dayak yiyor ve kafasına 18 dikiş atılıyor. Yani filmi gerçek sanıp da ona böyle bir saldırıda bulunanlar olmuş. Ay. Böyle bir hayat hikayesinin içerisinde böyle bir anısı da var. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım?
1: Cevap yok.
0: Birinci etabı iyi başladınız.
1: Evet.
0: Ama ikinci etap sıkıntı.
2: Utanıyorum şu an.
0: Ve Berivan Hanım?
2: Süheyl nokta nokta gil.
0: İsmi hatırladınız ama...
2: İsim doğru mu? Aa, iyi.
0: Hayır, soyadını yazmamışsınız, o yüzden diyorum. İsmini hatırladınız ama...
2: Bu kadar hatırlayabildim.
0: Soyadını hatırlayamadınız. Soyadı yok zaten.
2: İsim de doğru olmayabilir.
0: Ve Gülnaz Hanım'da da aynı şeyi görüyorum
3: Süheyl.
0: Ben.
3: Eğri bol muydu? Tam olarak hatırlamıyorum.
0: Nilay Hanım?
4: Süheyl Eğri Dağ diye hatırladım.
0: Siz Süheyl diye mi?
4: Süheyl diye mi yazdım?
0: Süheyl Eğri Dağ diye yazdınız.
4: Ay ama Süheyl.
0: Ama Süheyl mi demek istediniz?
4: Evet.
0: Ama Süheyl yazdınız. İki tane isim görüyorum, soyad yok. Bir tane de cevap yok. O zaman ben ne demişim bir izleyelim isterseniz. Süheyl Eğriboz her filmde bol bol dayak yiyen yan kötü karakterlerin en aranılan isimlerinden biridir. Az önceki gibi maalesef yine puan veremiyorum size. Aslında kavgalı, dövüşlü filmlerde hemen hemen her filmdeki belki de 400'e yakın filmde oynamıştır. Hep Süheyl Eğriboz vardı ancak bu kez puansız ayrılıyor yarışmacılarımız bu sorudan. Madem öyle yeni sorumuzla devam edelim.

İstanbul Havalimanı yeni sorumuzun konu başlığı. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete açıldı. İlk uçuş TK-2124 koduyla İstanbul'dan Ankara'ya yapıldı. Havalimanının ana terminal binasının büyüklüğü 1.3 milyon metrekaredir. Havalimanına ait büyük uçakların iniş ve kalkışlarına uygun toplam 6 pist bulunmaktadır. Bunların 5 tanesi Karadeniz'e dik ve bir tanesi Karadeniz'e paralel uzanmaktadır. 90 metre yüksekliğinde ve 17 katlı olarak projelendirilen Hava Trafik Kontrol Kulesi, lale figürlü tasarımı ile 2016'da Uluslararası Mimarlık Ödülünü kazandı. İstanbul Havalimanı 2021 yılında dünyanın en iyi havalimanları arasında 17. sıraya yükseldi. Ayrıca 2021

0: Sekizinci sorumuz, ikinci etabın son sorusu ve cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: TK 21-24.
0: TK 21-24. Berivan Hanım.
2: TK 2124.
0: Ve Gülnaz Hanım.
3: TK 2124.
0: Nilay Hanım.
2: TK 124. Ben orayı tam hatırlayamadım.
0: Tam hatırlayamadınız.
2: Evet.
0: 124 yazdınız. Diğer yarışmacılarımızın da TK 2124 olarak görüyorum cevabını. Acaba burada puan verecek miyim? Ben ne demişim? Cevap soruda. İlk uçuş TK 2124 koduyla İstanbul'dan Ankara'ya yapıldı. Cevap soruda. Tebrik ediyorum. 3 yarışmacımıza puanları bölüştürdük. Doğru cevap TK2124 olacaktı. Bu kadar detayın içerisinde bunu hatırlayabilmek de gerçekten çok çok önemli. Bazen ben burada içeriği sizlerle paylaşıyorum. Sonra soruyu aktarıyorum. Empati de yapıyorum. Acaba ben orada olsam ne olurdu diye.
4: Deneyelim.
2: Evet, deneyelim.
4: Ben geçiyorum.
0: Yok, denemeyelim. Ama itiraf edeyim. Herhalde Berivan Hanım kadar bu kadar başarılı olamazdım diye düşünüyorum. Yani evet, bilgilerim var, ilgim var ama bu kadar başarılı olabilir miydim? Oranın başka bir heyecan içerisinde olduğunu da bilmesem de tahmin edebiliyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: İkinci etabı bitirdik. Son puan durumunu hatırlatayım sizlere. Çünkü üçüncü etapta dengelerin nasıl değişeceğini belki de tahmin edebilirler. Sema Hanım, bugün aramıza katıldınız. Özellikle ilk etaptaki performansınız, ikinci etapta devam ettiremediniz onu ama yine de liderliğiniz devam ediyor. 5200 puanınız var. 2200 puanda Berivan Hanım, Nilay Hanım 1500 puanla şu anda 3. sıradasınız. Oraları da sevdiniz sanki, bana öyle geliyor.
2: Aslında sevmedim ama alıyorum.
0: Ve Gülnaz Hanım, dün iyiydiniz.
2: Evet.
0: Bugün ilk iki etapta beklediğiniz gibi değil.
4: Aslında Kuvars, yani o beni üzdü. Kristal yazabilirdim. Yani hatırlıyordum, yine de yazmadım o yüzden. Süheyl cevabını da verseydim daha iyi olacaktı.
0: Gülnaz Hanım, siz yine bir kelimeyle kaçırdınız çarpı ikiyi. Evet. Yanınızdaki hanımefendi bir harfle kaçırdı. Ya bir harfle bile kaçırdığı oldu.
4: Sağlık olsun.
0: Üçüncü etaba geçelim.
2: Geçelim.
0: Üçüncü etap, akıl oyunu etabı işte başlıyor. Final öncesi artık önümüzde 4 soru var. Akıl oyunu etabındayız ve her bir sorunun değeri artık 3000 puan. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray.
5: Kayıyor, tam ikiye doğru kaleler iniyor. Son tarafta bir daha aşağıya doğru, deniz tarafta kaleye doğru gidiyor Metin. Kalede Özcan var, vurdu Metin, kaleye doğru gidiyor. Fenerbahçe 0, Galatasaray 1. Umulmadık anda, umulmadık bir gol. Fenerbahçeliler top avuta çıktı diye itiraz ediyorlar. Ağları yüktü geçti top. Özcan şaşkın, taraftarlar şaşkın. Ama Galatasaray 1-0 galip durumda.
0: Bir efsane Metin Oktay. Rahmetle anıyoruz kendisini. Ve bakalım sorumuzun içinde neler var. Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay, 1936'da İzmir'de doğdu. Taşsız Kral lakaplı futbol kariyerine 1952'de Damlacık Spor'da başladı. 1955'te Galatasaray'la anlaştı. Oktay'a imzaladığı 5 yıllık sözleşme karşılığında taksi plakalı bir otomobil verildi. Toplam 6 kez gol kralı oldu ve ligin en çok gol kralı olan futbolcusu unvanını aldı. Galatasaray formasıyla toplamda 258 profesyonel lig maçına çıkan Metin Oktay 217 gol attı. İlk kez 1955'te giydiği milli takım forması altında 30

46 maçta 19 gol attı. 1965'te kendi yaşam öyküsünü anlatan Taçsız Kral filminde başrol oynadı. 1991 yılında Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Metin Oktay kaç yaşında vefat etti? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. ...20 saniye süre bitti. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sema Hanım.
1: 53.
0: 1991-1938 yanlış yaparak, evet, böyle bir yanıt buldunuz. 53 dediniz.
1: Yanlış çıkardım.
0: Berivan Hanım.
2: Ben 91-36, 55 dedim.
0: 55. Ve aynı hesabı ben Günaz Hanım'da da görüyorum.
2: 55.
0: Siz de?
3: Samsun plakası.
0: Samsun. Nilay Hanım.
4: Ben de 55 diyorum.
0: 3-55 var ve bir de 53 var. Ya 6000 puan vereceğim, ya puanlar bölüşülecek, ya da puan veremeyeceğim sizlere. Cevabı görelim isterseniz. Acaba bu sorumuzun cevabı ne? 55 yaşında, maalesef genç bir yaşta hayatını kaybetmişti. Türk futbolunun, Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. 3 yarışmacımız doğru cevap verdi. Berivan Hanım, Günnaz Hanım ve Nilay Hanım. Böylelikle Sema Hanım'a bu kez puan veremiyoruz. Şimdi 10. sorumuza geçiş yapalım. Yeni sorumuzun konu başlığını da görelim.
5: Konuklarımız var.
6: Vakti gelmişti dostum.
7: Sözleri de bitirdik. Açlıktan ölüyorum.
8: Tam bir yemek çılgınlığı yaşadık.
7: Hadi şu işi bitirelim.
9: Bir ömür boyu karım olur musun?
10: Ben ayrılmak istiyorum.
9: Ne?
10: Bu arada profil fotoğrafına alakan yok.
11: Kowalski, maymunlara işaret ver. Buluşma noktasına süper uçakla gelsinler. İstikamet Otel. Hadi çabuk.
12: Yuhu. Evet.
13: Günaydın.
14: Günaydın.
15: Günaydın, günaydın. Sana ve sana ve sana. Ne kadar da çabuk büyüyorlar.
16: Kral ve kraliçenin yerini dolduracağın için bugün çok işin var.
0: Ünlü animasyonlar yeni sorumuzun konu başlığı. Kayıp Balık Nemo 2003'te gösterime giren film ilk 3 günde 70 milyon dolar hasılat yaptı. Yukarı Bak 2009 tarihli filmin ana karakterini Erol Günaydın seslendirdi. Buz Devri 2002 yapımı animasyon filmin başarısı üzerine devam filmleri çekildi. 2006'da Buz Devri erime başlıyor. 2009'da Dinozorların Şafağı ve 2012'de Kıtalar Ayrılıyor. 2016 yılında Büyük Çarpışma vizyona girdi. Madagaskar, 2005 yapımı film New York Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların maceralarını konu alıyordu. Shrek, bir masaldan uyarlanan 2001 yapımı film, Oscar'da animasyon dalının açılmasıyla bu ödülü alan ilk film oldu. Ardından 2004, 2007 ve 2010'da 3 devam filmi daha çekildi. Sorumuz gelsin. Buz Devri serisinin ilk filmi günümüzden kaç yıl önce çekilmiştir? Süreniz başladı. Orijinal ismiyle Ice Age

0: Orada bir tane kaplan var. Buz Devri'nde karakterlerden bir tanesi. İsmi de Diego. Benim köpeğimin adı da Diego. O yüzden Shrek'le ilgili biraz bayağı bir sempatim olduğunu söyleyebilirim. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: 20.
0: Berivan Hanım.
2: 19. 18.
0: 2021-2003 yapmışsınız, evet. Ve 18'i bulmuşsunuz. Ve Nilay Hanım.
2: 19.
0: İki yarışmacımız 19, Gündüz Hanım'ın 18 ve Sema Hanım'ın da 20 yanıtını görüyorum ben. 10. sorumuz ve 3000 puan değerinde bir soru. Cevabı görelim lütfen. 19 doğru cevap olacaktı ve Berivan Hanım'la Nilay Hanım yavaş yavaş Sema Hanım'a yaklaşıyorlar şu anda. Hala liderliğiniz devam ediyor yalnız. Ve yeni sorumuzla devam edelim.
3: Paşalarım, beylerim, yiğitlerim. Siz ki nice zaferlerle taçlandırdınız Osmanlı'nın bu şanlı İslam bayrağını. Allah'ın izni, sizlerin inancı ve kahredici kuvvetinizle bu kafirlerin de sonu yakın.
0: Viyana kuşatmaları yeni sorumuzun konu başlığı. 1529 yılı Osmanlı ordusunun Viyana'yı kuşatmak için ilk denemesiydi. 10 Mayıs günü 200 bin kişilik bir ordu ile sefere çıkan Kanuni 7 Eylül'de Budin'e girdi. Kaleyi kuşatan Kanuni Sultan Süleyman 17 gün boyunca toplarla döverek şehrin surlarını iyice tahrip etti. Ancak kuşatmanın uzaması, kışın yaklaşması ve bir Alman ordusunun toplandığı haberinin gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Birinci Viyana kuşatmasında başarısız olan Osmanlılar İstanbul'a geri döndü. 1683 yılında Osmanlı Viyana'yı kuşatmak için ikinci kez yola çıktı. Bu kez saltanatta 4. Mehmet bulunuyordu. Ancak Osmanlı bu kez de başarılı olamadı. Viyana'nın anlamayışı yenilmez Osmanlı'nın gücünü Avrupa nezdinde zedeliyordu. Bu durumun sorumlusu olarak görülen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi. Sorumuz gelsin. Osmanlı İmparatorluğu kaç yıl arayla Viyana'yı kuşatmıştır? Süreniz başladı. On birinci sorudayız. 3000 puan değeri var bu sorunun. Finale adım adım gidiyoruz. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: 154. Ama biraz şey oldu. 155'ti 154 yaptım.
0: 155'ti 154.
1: 154.
0: Sema Hanım'ın cevabı 154. Berivan Hanım.
2: 154.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Gülnaz Hanım.
4: Ben süreyi kısaltayım dedim. Hemen fethedelim. Salladım yani hatırlamıyorum.
0: Aklınıza 9 mu geldi?
4: 9 uğurlu rakam.
0: Ondan dolayı. Bir şey yazmış olayım dediniz.
4: Evet evet boş kalmasın elim boş gelmeyeyim dedi. O
0: yüzden. Nilay Hanım.
2: 154.
0: 154. 3 yarışmacımız 154 dedi ve bir yarışmacımız da uğurlu rakamımı yazayım elim boş gelmeyeyim dedi. Evet. O halde cevabı görelim lütfen. 154 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımıza puanları paylaştırdık. Yani 12. soru gerçekten büyük bir heyecana sahne olacak. Çünkü puanlar böyle bölüşülürse eğer liderde bir değişiklik olmayabilir ama o puanların kime bölüşüldüğü aynı zamanda belki de tek başına birinin 6000 puan alabileceği bir soruyla karşılaşabiliriz. Final öncesindeki son soruya geçmeden şu anda ekranlara geldi ama ben bir kez daha hemen puan durumunu aktarayım. Sema Hanım 6200 puanda. Berivan Hanım 5700 puanda. Nilay Hanım'ın 5000 puanı var ve Gülnaz Hanım'ın 2200 puanı var. Şu anda karşımda duran 4 yarışmacımızın biriyle finalde karşı karşıya geleceğiz ve diğer üçüyle de maalesef bu hafta vedalaşacağız. Acaba kim finalde olacak? İşte 12. sorumuzun konu başlığı. Orhan Gencebay şarkıları, değerli ustaya buradan saygılarımızı ve selamlarımızı da gönderelim ve detaylara bakalım. 1970'te çıkan Kaderimin Oyunu, Orhan Gencebay'ın 1968-70 yıllarında çıkan şarkılarından oluşan toplama albümüydü. 1972'de Bir Teselli Ver albümü çıktı. Sanatçı albüme adını veren şarkıyı 1971'de çekilen aynı isimli filmde seslendirmişti. Batsın Bu Dünya şarkısı aynı isimli albümle 1973'te raflardaki yerini aldı. 1974'te çıkan Hatasız Kul Olmaz şarkı olmaktan çıkıp adeta bir deyiş haline geldi. 1979'da Ya Rabbim şarkısı müzikseverlerle buluştu. Gencebay bir yıl sonra şarkısıyla aynı isimde filmde başrolü Perihan Savaş'la paylaştı. 1984'te Dil Yarası adlı albüm çıktı. 2012'de Orhan Gencebay'la Bir Ömür piyasaya çıktı. Sanatçının 60. yılına özel hazırlanan albümde 32 sanatçı Gencebay'ın eserlerini yorumladı. 12. sorumuz geliyor. Dil Yarası, Bir Teselli Ver albümünden kaç yıl sonra yayınlanmıştır? Süreniz başladı. Dil Yarası albümü, Bir Teselli Ver albümünden kaç yıl sonra yayınlandı? Süremiz sona erdi. Değerli izleyiciler, yarışmamızın en kritik anı belki final olabilir ama şu anda da her şeyin belirleneceği bir sorunun içindeyiz. Ve bakalım cevaplara nasıl yansıdı. Buyurun lütfen. Sema Hanım.
1: 5.
0: 5 yanıtını verdiniz. Berivan Hanım.
2: 6.
0: Gülnaz Hanım.
4: 2 yıl.
0: Ve Nilay Hanım.
2: 11.
0: Şu anda 4 yarışmacımızın da farklı cevapları var. Acaba bir kişiye 6000 puan gidecek mi? Yoksa bu yarışmada her şey olduğu gibi mi kalacak? İsterseniz cevabı görelim. İşte finalisti belirleyen cevap. Doğru cevap 12 olacaktı ve hiçbir yarışmacımıza maalesef puan veremiyorum. Bu da demek oluyor ki yeni finalistimiz Sema Hanım oldu. Bir şaşırdınız herhalde.
1: Evet.
0: Beklemiyor muydunuz?
1: Berivan çok iyi olduğu için.
2: Estağfurullah.
1: Ben yani biraz da yaştan dolayı herhalde daha genç, daha dinamik bir zihin, daha hızlı. O yüzden şaşırdım.
0: İlk etap.
1: Evet, orası kurtardı beni.
0: Sizi kurtardı. Evet. İki tane soru arka arkaya 2000, 2000, 4000. Yani birinci etap şu anki 6200 puanın aslında içinde yer alan
1: evet.
0: Puanlar. Orası çok başarılı geçince iyi başladınız ve iyi bitirdiniz. Lider bitirdiniz. Finalde sizinle birlikte olacağız. Berivan Hanım, bir şey için seviniyorum. Yani size veda ettiğimiz için değil tabii ki. Ama en azından 5000 lirayı aldınız ya.
2: Evet.
0: Yanında da 3000 lira diğer evet. Finallerdeki cevap vermeme haklarınızla birlikte
2: tabii
0: teşekkür
2: ki.
0: Ediyoruz. Yarışmamıza büyük bir renk kattınız.
2: Ben çok teşekkür ederim Ersin Bey her şey için. Buradan da aslında ilk etabın da önemli olabileceğini görmüş olduk. Sizi de çok tebrik ediyorum Sema Hanım. Çok güzel bir yarıştı. daha bir tat aldım aslına bakarsanız. Çok iyi ki katıldım, iyi ki kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ödül de nereden baksanız iyi para yani. Aldım. Yeter bana.
0: Güle güle harcayın diyelim.
2: Teşekkür ederim.
0: Günaz Hanım, dün bizimle birlikteydiniz. Evet. Size erken veda ediyoruz biraz
4: evet,
0: ama.
4: Evet, olsun. Sizinle tanışmak
0: donanımızla,
4: güzeldi.
0: Bilginizle, eşinizle beraber yaptıklarınızla, yeteneğinizle aynı zamanda sizi daha iyi tanıma fırsatımız da oldu
4: teşekkür
0: bu yarışmada. Size başarılar diliyoruz hayatınızda.
4: Çok sağ
0: hep böyle renkli bir şekilde umarız çok güzel işlerin içerisinde yer alırsınız.
4: Umarım tekrar karşılaşırız umarım arkadaşlarımla da sizinle de umarım. Sanat hayatında. Size de başarılar diliyorum yayın hayatınızda.
0: Sağ olun. Nilay Hanım, sizi tanımak da çok güzeldi.
5: Ben de çok zevk aldım. Çok teşekkür ederim her şey için. Buraya kadarmış.
0: Buraya kadarmış. Evet. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor ve karşımda yeni bir isim var. Sema Kayıcıklıoğlu. İlk etaptaki performansı kendisini finale taşıdı ve neler hissediyor? Duygularını bir alalım.
1: Evet, çok keyifli gerçekten. Amaç yarışmaktı tabii ki. Oğlumun isteğiyle katıldım aslında. Güzel de oldu ama düşünüyorum şu anda herhalde bilgi yarışmalarında birazcık daha başarılı olabilirmişim gibi geliyor. Dikkat ve hafıza yani memori sorularında biraz takılıyorum aşın açıkçası.
0: Oğlunuz kaç yaşında Sema?
1: 13 yaşında.
0: 13 yaşında daha ufak.
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Allah sağlık versin
1: Amin,
0: diyelim.
1: Amin hepsine inşallah.
0: Güzel. Turizmle ilgileniyorsunuz.
1: Evet.
0: Benim de turizm tecrübem var. Ben 4 yıl boyunca turizmin içerisindeydim. İstanbul'a ilk gelişim de zaten turizm sayesinde oldu.
1: Otelcilik
0: 5 yıldızlı
1: mi?
0: Bir otelde. Evet, resepsiyonistim. Ama öncesinde staj dönemim vardı benim. 2 sene Antalya'da staj yaptım. Garsonluk yaptım. Aynı
1: Antalya'da
0: zamanda
1: 10 yıl çalıştım ben.
0: Muhasebe departmanında, ön büro departmanında, housekeeping'de, mutfakta. Patates de soydum Sema Hanım.
1: Süpersiniz.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, tabakları buraya dizerim, sonra buraya da dizerim. Böyle böyle servisi yaparım yani.
1: Süper. Tebrik ediyorum.
0: Belki sizi. Aradan yıllar geçmiş olsa yine de aynı şekilde iyi bir servis yapma konusunda tecrübem var.
1: Duruş da çok düzgün zaten
0: sağ ol,
1: sizde.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Umarım heyecanınız biraz olsun gitmiştir diyelim evet. Final etabında. Bir final sorumuz var. Birazdan konu başlığını göreceğiz. Ben size aynı zamanda bir iki seçenek sunacağım. Finalde para ödülümüz 5000 lira. Doğru cevabı bildiğiniz takdirde 5000 lirayı kazanacaksınız. Cevap verme hakkını da kullanabilirsiniz. O zaman ben size 1000 TL takdim edeceğim. Bu çeki vereceğim. Ve önümüzdeki hafta yine sizinle beraber yarışmaya devam edeceğiz. Ama cevabı verir ve yanlış olursa diğer 3 yarışmacımızla olduğu gibi sizinle de maalesef vedalaşacağız. Final sorumuzun konu başlığı Kızılırmak. Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğar. Sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Ankara'dan geçer. Nehir üzerinde kurulmuş 8 barajdan 3'ü Ankara civarında yer almaktadır. Kızılırmak daha sonra Çankırı, Çorum ve Sinop'tan geçer. Tarih boyunca Kızılırmak nedeniyle Çorum'da birçok kent hayat bulmuştur. Nehir son olarak Samsun ilinden geçer ve Bafra burnundan Karadeniz'e ulaşır. Türkiye topraklarından doğarak yine Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsu Kızılırmak'tır. Uzunluğu 1355 kilometredir. Adını eskiden kızıla çalan renginden almıştır. Sema Hanım için final sorumuz geliyor. Kızılırmak Nehri toplam kaç ilden geçer? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi. Bu saydığım illere hiç gitmişliğiniz ve Kızılırmak'ı görmüşlüğünüz var mı?
1: Var.
0: Var. Mesela nereye gittiniz?
1: Nevşehir'e gittim. Ankara'ya gittim, gördüm. En son Nevşehir'de şahit oldum. Kayseri gördüm. Sinop'ta gördüm. Yani gördüm ama tabii öyle sayarken çok il. Yani şu anda kafamda bir rakam var ama doğruluğundan emin değilim.
0: Doğruluğundan emin olmadığını ifade ediyor yarışmacımız.

O zaman ben de madem sorumu yönelteyim size. 20 saniye sürenizi kullandınız. Oraya bir şeyler yazdınız mı ya da bir hesap mı yaptınız bilmiyorum ama cevap verme hakkını kullanacak mısınız bu final sorumuz için? Yoksa hayır ben cevap vermeyeceğim, 1000 TL'yi almak istiyorum ve bir sonraki yarışmada sizinle birlikte olmak istiyorum mu diyeceksiniz?

0: Cevap vermeyeceğim. Vermiyorum.
1: İlk defa finalde cevap vermeme konusunda bu kadar uzun süre düşünen bir yarışmacımızsınız. Yani genelde şu oluyordu çünkü Sema Hanım. Cevap vermeme hakkını kullanacak mısınız? Evet Ersin Bey, ben cevap vermeyeceğim diyorlardı. Cevap verirken böyle düşünüyorlardı ama cevap verip vermeme konusunda ilk defa bu kadar uzun süre düşünen bir yarışmacı olduğunu. Son kararınız bu yani.
0: Evet.
1: Peki o zaman 1000 TL'yi ben size vereceğim. Yeni haftaya sizinle beraber başlayacağız.
0: Tamam.
1: Neden bu kadar düşündünüz? Ne vardı aklınızda?
0: Ben yani bir saydım kendimce. Herhalde şu anda söyleyebilirim herhalde.
1: Tabii ki söyleyebilirsiniz. Merak
0: ben
1: ediyorum.
0: Toplam 9 il saydım. İlleri de saydım ama tabii hani şimdi çok dallandı budaklandı. Şimdi Ankara'ya kadar geldi. Ankara'dan sonra tekrar devam etti. Oradan Çorum, Çankırı, Sinop gitti. Yani çok da emin olmamakla birlikte bir 9 saydım.
1: En son Samsun'dan sonra Bafra derken.
0: Şimdi Bafra il değil hani ama Samsun il. Hani böyle bir bilgi karışıklığı oluşuyor. O yüzden emin olamadığım için vermedim.
1: Ama cevap verseydim 9 derdim diyorsunuz.
0: Evet.
1: Acaba yani 9 deseydiniz iyi olacak mıydı? Hep beraber görelim,
0: görelim
1: mi? İşte final sorumuzun cevabı. ...11 olacaktı. Şöyle arkama döneyim ve tek tek sayayım. Sivas dedim, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun. Aklınıza gelmeyen hangisiydi?
0: Kırıkkale, Kırıkkale ile Sivas'ı atlamışım. Ben Kayseri'den başlattım.
1: Siz Sivas'tan değil Kayseri'den başlatmıştınız.
0: Evet.
1: O zaman cevap vermemeniz iyi oldu tabii ki. Yeni haftada tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla tekrar karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleği yapmayı, bir mesleği öğrenmeyi ve sizlerin bir günlüğüne de yerinize geçmeyi çok seviyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Peki ben bugün ne yapacağım sevgili seyirciler? Koşu yolunda ara sokakta çok güzel bir kahveci var. Hem kahve üretimi yapıyorlar hem de çok şık kahve sunumları var ve müşterilerine bu sunumlarını tattırıyorlar ve gerçekten nefis. Kahve kokularına boğulacağız biz bugün. O zaman hiç vakit kaybetmeden içeri geçelim mi? Hadi buyurun başlayalım. Merhaba Berkay
1: Bey. Hoş geldiniz.
0: Hoş
1: Merhaba.
0: Buldum. Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok güler yüzlü bir beyefendi. Beni çok güzel karşıladı. Umarım devam eder bu şekilde. Ne diyorsunuz?
1: İnşallah, öyle umuyorum ben de. Bugün burada size ya bir aksilik olmazsa hem kahve üretimi hem evet. baristalık yapılan bir yerde kahve nasıl yapılır onları öğreteceğiz.
0: Baristalığı bir anlatabilir miyiz ya, sevgili seyircilerimize?
1: Tabii ya, baristalık şöyle, daha çok kahve barmeni, yani kahve kavrulup öğütüldükten sonra kahveyi müşteriye satış haline getiren kişi. Yani kahveyi hazırlayan kişi. Evet.
0: O zaman?
1: O zaman geçelim.
0: O zaman buyurun gidelim. Şimdi biz Berkay Bey ile birlikte kahve barına geldik. Çünkü bana ne olacaktım ben?
1: Barista.
0: Ha, barista. Evet. Kahve barmeni olacağım. Sözde olmaya çalışacağım.
1: İnşallah, inşallah.
0: İlk başta ne yapacağım?
1: Şöyle, önce size ben ekipmanları tanıtacağım.
0: Tamam.
1: Şöyle, bu espresso makinesi. Yani kahveyi aldığımız, içime hazırladığımız makine.
0: Tamam.
1: Bu da kahve değirmenimiz. Kavurduğumuz kahveleri kahve değirmenlerini alıp İçtiğimiz kahvenin şekline göre burada öğütüyoruz. Espresso inceliğinde öğütüyoruz. Espresso değirmeni bu. Önce öğütme işlemi, sonra da makinede demleme işlemi yapıyoruz. İçirilerle getiriyoruz. Evet. Başlayalım isterseniz.
0: Evet, ufak başlayalım. Ufak.
1: Şimdi şöyle, bunlar portra filtre, kaşık da denebiliyor. Espresso
0: portra
1: makinesi.
0: Filtre.
1: Evet, portra filtre.
0: Oo, bayağı yani, ağırmış.
1: Evet, kahveyi içine öğüttüğümüz kaşık. Kaşık da diyebilirsiniz Türkçe tabiriyle.
0: Kaşık. Evet, evet, kaşık.
1: Şöyle, bu tek toz, tek şatlık kaşığımız. Evet, evet. Bunu değirmene koyduğumuzda evet, çekirdek toz halinde kaşığımıza dökülüyor.
0: Ne
1: Şu
0: güzel.
1: An tek şat gramajında 10 gram kahvemizi elde ettik. Ama bu kahvemizi makineye koymadan önce templeme işlemi yapıyoruz. Aynen. Şöyle buraya koyun. Düzeltiyorsunuz tempir aletiyle. Evet. 10-15 kilo kadar basınç uyguluyorsunuz. Kahvenin, yani makineyi flaşlıyoruz. İçerisinde bulunan suyu, pis suyu dışarı alıyoruz ki kahvemizi yakmasın. İlk ana suyu. Evet. Bu işlemi mutlaka her seferinde yapmamız gerekiyor.
0: Detaylar önemli.
1: Bu işlemden sonra kaşığımızı takıyoruz makineye.

0: Kahve bu koyu renkten açık renge dönmeye başladığı an yani miktarı tamamlanmış anlamına geliyor. Yani bir süre sonra pis su akmaya başlıyor çünkü demlemesi bitiyor.
1: Allah Allah.
0: Evet. Espressomuz içime hazır.
1: Espresso
0: tadına da bakabilirsiniz.
1: Sert bir kahve değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Hemen tadına bakayım. Ben böyle şeyleri çok seviyorum, böyle tadılmak işleri. Evet,
0: biraz serttir ama kahvenin kralıdır yani.
1: Evet, bana bayağı sert geldi çünkü başında da söylediğim gibi benim kahve kültürüm yok gibi bir şey. Çok seviyorum öyle kokusunu falan ama ben çaycıyım. Kahvemi öğüteceğim
0: evet.
1: Burada.
0: Evet.
1: Ha, bu miktarını da kendi belirliyor.
0: Evet, otomatik bir değirmen bu.
1: Evet, şimdi sevgili seyirciler geldik.
0: Önce flaşlıyoruz.
1: Ha, yani, pardon.
0: Evet, içerideki
1: özür dilerim,
0: suyu
1: pardon.
0: Alıyoruz. Evet.
1: Pardon, unutuyorum. Allah'ım tek seferde
0: biraz
1: bir şeyler
0: daha,
1: yapabildim.
0: Evet, çekebilirsiniz. Tamam. Küçük bir fincan alın.
1: Peki nasıl gidiyor? Benim çalışma disiplinimi sevdiniz mi? Çok disiplinli çalışıyorum ben çünkü.
0: Yani hiç yapmamanıza göre iyi tabii. Yani ilke göre iyi. Kötü değil. Ama çok iyi de değil. Evet, şu an durdurabilirsiniz.
1: Bu sefer siz tadın bakalım. Buyurun Berkay Bey.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
0: Gayet güzel olmuş.
1: Peki siz böyle yanınızda yeni başlayacak arkadaşa böyle sevimli tatlı mı davranıyorsunuz yoksa nasıl?
0: Ya şöyle arkadaşa göre değişir. Yani öğrenciye göre değişir öyle söyleyeyim.
1: Yani mesela şu an kameralar olmasaydı ne yapardınız?
0: Ya şöyle tabii kameralar olmasa bu kadar hassas olmazdı böyle şeyler. Amerikano'da espressonun suyla inceltilmiş hali oluyor. Ha, double espresso.
1: Bir tık,
0: evet.
1: Bir tık daha şey mi? Evet. Seyreltiliyor mu?
0: Evet, daha seyreltiliyor. İçimi daha yumuşak ve keyifli oluyor.
1: Ha, o zaman o bana göre herhalde.
0: Evet, ama sadece shot farkı var. Yani kahve miktarı fazla. Bu sefer tek gruplu kaşık değil, çift gruplu kaşığımızı kullanacağız.
1: Nasıl?
0: Daha fazla kahve miktarı. Sepet haznesi daha geniş olduğu için bu 10 gram, bu 18-19 gram kadar kahve alıyor içerisine. O yüzden daha sert, daha yoğun bir kahve elde etmiş oluyoruz.
1: Allah Allah, evet. Her şey çok ayrı ayrı detaylı.
0: Evet, onun için de değirmenimizden tek fincan değil,
1: çift
0: fincan basın. Evet, şu an çift fincana göre kahve verecek size.
1: Bu americano mu?
0: Evet, americano yapacağız şu an. Evet, yine aynı işlemi uyguluyoruz.
1: Ne güzel. Jilet gibi.
0: Şimdi americano'da önce bardağın %70'ini sıcak suyla dolduruyoruz. Hı hı. Sıcak suyun üzerine kahvemizi çekiyoruz.
1: Ha.
0: Evet. Makinemizin sıcak su düğmesi bu.
1: Tamam.
0: Yukarıya doğru kaldırın. Evet. Durdurabiliriz şu an. Evet. Suyumuzu aldıktan sonra yine flaşlamamızı yapalım.
1: Buraya mı alacağız?
0: Evet, evet. Basın. Korkmayın makineden.
1: Elimde kalmasın makine.
0: Yok, kalmaz, kalmaz. Evet, alabiliriz bardağı altına.
1: Yani gittiğim yerlerde şu zamana kadar Berkay Bey, bazı böyle zararlar verdim yani ne gibi? Tabak kırmak gibi mutfakta, tavuk çiftliğinde yumurta kırmak gibi falan. O yüzden artık böyle korkuyorum bir şeylere dokunmaya.
0: Ya pek korkmayıp rahat davrandığınız sürece bir problem olmaz. Kahvede bir de severek yapılan bir şey olduğu için.
1: Evet.
0: Basabilirsiniz düğmeye. Evet. Bardağımız dolum haline geldikten sonra durdurabiliriz.
1: Ha, ben kendim müdahale
0: evet,
1: edeceğim.
0: Evet, kendiniz buradan durduracaksınız, evet.
1: Bu oldu herhalde.
0: Evet, oldu. Şimdi tadına bakabilirsiniz.
1: Önce bir gösterelim efendim şu güzelliği. Beni değil, kahveye göstereceksiniz. Güzellik derken hemen yanlış anlamayın kameraman arkadaşlarım. Evet, bu daha bana hitap eden bir
0: evet,
1: kahve.
0: Daha keyifli zaten. Uzun süreli tüketilebilen bir kahve.
1: Tamam, ben o zaman içeyim. Siz devam edin çalışmaya. ben iyiyim böyle yani şu an. Neyse, ben çok fazla işi cıvıtmayayım. Berkay Bey çok böyle şey sabırlı davranıyor ama bir yerden sonra farklı bir yüze dönebilir yani. Yani şey tamam evet. Ne yapıyorduk?
0: Evet şimdi süt ile hazırlanan kahvelere geçelim. O biraz daha teferruatlı. Yani evet. Yani bu işin biraz daha ustalık gerektiren kısmına giriyor o konular. Yani süte o lattenin üzerine yapılan artlar, içilen kıvamlar, kremalar.
1: Oo.
0: Evet onlar biraz daha ustalık gerektiren işler.
1: O zaman başlayalım mı?
0: Evet başlayabiliriz.
1: Evet. İkimiz aynı anda. Evet.
0: Evet. Şimdi latte yapmayı öğreneceksiniz.
1: Tamam.
0: Latte'nin anlamı tek shot espresso ya %80 süt. Ama nasıl süt? İşte işin inceliği de orada devreye giriyor.
1: Espresso yani buna.
0: Evet. Ama bardak porsiyonumuz büyük tabii
1: ki de. Evet. Yani bunu tek shot gibi göstereyim. Bunun üzerine süt olacak.
0: Ama tamam. Nasıl süt? İşin inceliği de orada devreye giriyor zaten.
1: Ay ne çok şey biliyorum. Evet.
0: Evet. Krema kıvamında süt yapmamız gerekiyor latte için. Şöyle tek shot espressomuzu alalım önce.
1: Öğrendim artık. Evet. Tek shot.
0: Evet. Güzel.
1: Bak bravo. Detayları kaçırmayın arkadaşlar.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Evet. Templeme işlemini yapalım.
1: Yeterli mi?
0: Yeterli. Düz olduğuna emin olun.
1: Eminim.
0: Evet, tamam. Şimdi onu takmadan önce sütümüzü 200 milim süt alıyoruz. Süt potlarımız picture'da deniyor. Yani camia içerisinde ismi picture ama süt potu da diyebilirsiniz. Bardak boyutumuz kadar bizim bardaklarımız 200 milim. 200 milim süt ilave ediyoruz içerisine. Kullanacağımız kadar. Şimdi takabilirsiniz flaşlama yaptıktan sonra. Önce flaşlayalım. Evet. Şimdi kahvemiz, tek shot kahvemiz hazır. Şu an bunun üzerine ilave edeceğimiz sütümüzü yapacağız. Makinemizin buhar çubuğu, yani sütü ısıttığımız aleti makinenin.

0: Bunda önemli olan sütümüzü girdap haline getirmek ısıtırken. Girdap haline geldiği anda süt krem olmaya başlar. Ve yakmamamız gerekiyor.
1: Ne evet, güzel.
0: Evet. Buhar çubuğumuzun önce havasını alıyoruz.
1: Of.
0: Evet. Buna fazla değmememiz gerekiyor. El yakıyor çünkü. İsterseniz bir tane ben yapıp göstereyim size. Tamam. Bakarak görün, sonra siz yapın.
1: Krema oldu süt
0: evet, yani. Onu vurmamızın amacı da alttaki süt ile üstteki krema birbirine homojen şekilde karışsın. Hani sadece dökerken krema gelmesin, sadece süt de gelmesin, kremalı bir süt gelsin. Evet.
1: Şimdi
0: onu biraz sallayabilirsiniz. Evet. Dökerken de yavaş yavaş, bir anda bocalamadan döküyoruz. Yavaş, dairesel hareketlerle dökerseniz daha sağlıklı olur. Evet. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi, kahvenin üzerindeki kremasını görüyorsunuz. Bu kremanın dağılmaması. Hmm. Yani eğer ki sütü bocalamış olsaydınız veya da sütümüz 70-80 derecenin üzerinde olsaydı, bu krema olmayacaktı, dağılacaktı, kötü bir içim olacaktı.
1: Evet. Şimdi anladım, bu nasıl köpük oluyor evet, içerken böyle püf diye.
0: Evet, içip tadına bakabilirsiniz.
1: Bu kahve bana göre.
0: Evet, bu hafif bir, ya en hafif içimli kahvelerden
1: evet,
0: bir
1: daha yumuşak. Evet. Hani Amerikano da, ama neydi? Amerikano da,
0: Amerikano.
1: Burayı verme tamam mı kurgu yönetmenim Ulaş? Amerikano. Bu da latte.
0: Evet. Şimdi süt köpürtme işlemini bir de siz yapın.
1: Bir de benden
0: gidin. Evet, evet.
1: Bir de beni tek çek. Şey, bunlar böyle bakraç gibi. Sokakta süt satarlardı, böyle bakraçla doldururlardı falan, o aklıma geldi.
0: Evet. Ama önce ne yapıyoruz? Kahvemizi hazırlıyoruz. Kahvemizi hazırladıktan sonra üstümüzü
1: tamam,
0: ısıtıyoruz.
1: Tamam, doğru. Evet. Önce buraya alacağım o zaman.
0: Evet.

0: Durduralım. Evet. Siz bu arada sütünüzü kaynatabilirsiniz. Evet. Önce havasını alıyoruz. Evet. Evet, gayet güzel. Evet, açabilirsiniz biraz daha. Evet.
1: Aa, yandı.
0: Evet, tamam. Gayet güzel.
1: Bak, bunu Berkay yaptı. Bunu ben yaptım.
0: Evet, duyuyorum. Evet, duyuyorum.
1: İkisi de çok güzel oldu bence.

0: Fena değil. Yani ilk güne göre gayet başarılı buldum. Ya tabii biraz daha emek gerektiren iş olduğu için kahve işi. Ama ilk güne göre gayet iyi. Ya eğer ki heves edip devam ederse tabii ki de becerebilir. Yani kimsenin beceremeyeceği bir şey değil, öyle söyleyeyim. Sevdikten sonra gayet başarılı olabilirler.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben de
1: kendinize
0: teşekkür ederim.
1: Çok iyi bakın.
0: Memnun oldum, sağ olun.
1: Bana göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, efendim sabıra karşı çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün kolay mı sandığındaki görevim kahvecilikti. Böyle en başından başladım ben bu işe. Ne yapabildim bilmiyorum sevgili seyirciler. Artık sizin takdirinize bırakıyorum. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da müthiş mutluluk duyuyorum. Çünkü ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmayı çok seviyorum. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Gidiyorum, kim ne iş yapıyorsa ona yardımcı da oluyorum. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Çok güzel işler yapıyor burada hanımlar. Ben bugün dedim ki dokumacı olmak istiyorum. Gel Tuğba dediler, bakalım nasıl oluyormuş. Bir gör, görelim mi? O zaman Güler Hocam'ın yanına gidelim. Hadi buyurun başlayalım. Efendim şimdi ben Güler Hocam'ın yanına geldim. Dokumacı olmak istediğini söyledim. O da bu işin o kadar kolay olmadığını, gel dedi sana bir çarpana dokuma öğretelim. Seni bir çarpsın. Değil mi hocam? Hoş geldiniz
1: evet,
0: programımıza.
1: Evet, hoş bulduk. Çarpana dokuma ve diğer adıyla kolon dokuma diye geçiyor. Kartlarla dokunan bir dokuma tekniği. İstediğimiz ölçülerde nereye ne kadar kullanacağımız dokumaya bağlı. Ona göre ipleri ayarlıyoruz ve ipleri kesiyoruz. İplerimizi kestikten sonra kartımız 4 delikli bir kart, bu şekildeki bir kart. Buna evet Tuğba Hanım bunu geçirsin. İplerimizi geçiriyoruz. Önce A deliğimizi kullanıyoruz. A.
0: A, evet. Hocam çok hızlı bir giriş yaptık. Heyecanlandım direkt.
1: İkinci olarak B deliğini kullanıyoruz. Ama bundan önce öncelikle bir desen hazırlıyoruz. Hı hı. Desene göre iplerimizi kesiyoruz. İplerimizin renklerini ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra
0: yani
1: A,
0: sonuç, sonucunda böyle bir şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar yöresel kıyafetlerde kullanılıyor. O yüzden evet. Ben bugün böyle bir kostüm giydim. Böyle gözümüz gönlümüz açılsın diye. Biliyorsunuz ben her gittiğim yerde bir şeyler giymeyi seviyorum.
1: Evet, diğer delikleri de kullanıyoruz Tuğba Hanım. B ve C'yi de geçiriyoruz iplerimizi.
0: Karıştırmıyoruz değil mi hocam? Yani evet. Ben size...
1: Hayır, karıştırmıyoruz.
0: Karışıklığa sebep olacak bir şey yapmıyorum.
1: Evet, diğer deliğimizi de kullanıyoruz. Yalnız iplerimizi Tuğba Hanım hepsini aynı boy ve üst tarafta tutuyoruz. Hı. Yukarıda tutuyoruz.
0: Ne kadar dinlendirici bir sesiniz var.
1: Aa sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, böyle bir anda böyle kapıldım gidiyorum ben.
1: Aa, teşekkürler. Evet,
0: şimdi bunu nasıl oldum ben?
1: Evet. Sağlıyoruz Tuğba. Düğüm attıktan sonra bu kartlarımızı dizim şeklinde diziyoruz. Bakın bir...
0: Kaç tane yapacağız böyle?
1: Şimdi bugün çalışacağımız desen 13 karttan oluşuyor ve 13 kartta şu deseni elde edeceğiz.
0: 13 kart mı?
1: Evet.
0: Hepsi böyle mi oluyor gerçekten?
1: Evet.
0: Of ne kadar zor bir işmiş ya. Kolay mı sandın değil mi?
1: Evet.
0: Kolay mı sandın Tuğba?
1: Aynı şekilde ipleri geçiriyoruz.
0: Şimdi hocam A'dan geçirdim bunu.
1: A'dan sonra B, C ve D deliklerini kullanıyoruz. Buyurun. Şimdi Tuğba Hanım ipler yukarıda kalıyor ve yukarıda kalan kısmı bağlıyoruz.
0: Tamam. Bu kadar basit. Desem de inanmayın.
1: Bence de.
0: Kendimi böyle şey gibi hani... ana sınıfında böyle yeni bir şeyler öğrenen öğrenci gibi hissediyorum ama hoşuma gidiyor.
1: Evet, öğrenmeyi
0: yaşıyor. Dokumacılığı evet. Merak
1: tekrar
0: ediyorum.
1: Tekrar kartı ters çeviriyoruz bu sefer.
0: Oluyor geçiriyoruz. Benden evet. Oluyor değil mi?
1: Dördü geçiriyoruz.
0: Süremiyoruz, ipimiz bitti. Hocam hemen keselim. Ben bunu bileklik olarak da gördüm bir yerde. Hocam.
1: Evet, bileklik olarak da kullanılıyor. Yani her ev dekorasyonunda da kullanılıyor. Her alanda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renkleri kendiniz istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz.
0: Ne kadar güzel işler ya. Gerçekten Türk hanımları ayrı bir şey. Yani el sanatlarında çok ustayız. Her şeyde mutfakta, yaptığımız her bir meslekte bence kadınlar çok farklı bir yerde. Bunu bir kez daha söylemek isterim ve kadınlarla çalışmaktan da çok mutluyum. Onlardan yeni bir meslek öğrenmekten ve onlara yardımcı olmaktan da mutluyum. Değil mi Güler Hocam?
1: Bizler de mutluyuz.
0: Mutlu musunuz ben buraya geldim
1: evet,
0: diye?
1: Evet, yaptığımız işlerin bu şekilde sunulması bizi de mutlu.
0: Evet, ben mesela buraya gelmeseydim belki böyle bir şey öğrenemeyecektim. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Dokumacılık çok başka bir şey. O kadar çok böyle alanı var ki. Çarpana dokuma dedim ki, çarpana ne demek? Hemen bana örnek gösterdiler. Dediler Tuba Hanım böyle bir şey yapacaksınız. Allah Allah, nasıl yapacağız bunu? Gerçekten çok enteresan. Bir kartlar falan çok değişik.
1: Evet. Yine diziyoruz Tuba Hanım. Yine A dediğini kullanıyoruz.
0: Tamam. Onlarca iş öğrendim böyle program sayesinde.
1: Evet, şanslısınız.
0: Her gün bir yerdeyim hocam. Bir gün bir yerde çöp kamyonun arkasında beni görebilirsiniz. Bir gün yemek yemeye gittiğiniz restoranda beni garson olarak görebilirsiniz. Her yerdeyim ben. Şaşırmayın görürseniz.
1: Sizler de şanslısınız.
0: Güler hocam bu şekilde. Oluyor, olacak benden. Ve geri kalanını da yaptıktan sonra diğer işlemlere geçeceğiz ama daha benim işim çok. Hocam ben şimdi tamamladım kartlarımı.
1: Evet. Şimdi kartlarımızı muntazam bir şekilde toparlıyoruz şu şekilde ve bunları hepsini aynı hizada ters çeviriyoruz ve dokumaya geçiyoruz.
0: Allah Allah ya, oyun oynar gibi hissediyorum şu an kendimi ama şimdi göreceğim oyunu değil mi hocam?
1: Evet.
0: Bunu alıp oraya mı gideceğiz?
1: Evet.
0: O zaman hadi buyurun gidelim. İşler ya. Yani dokumanın böyle en manuel hallerinden biri herhalde değil mi?
1: Evet.
0: Böyle elle bir şeyler. Ben gerçekten böyle makinede bir şey yapacağız zannediyordum.
1: Hayır, tamamen elle dokunuyor ve bunu gergin tutuyoruz. Mümkün olduğu kadar gergin tutulması lazım. Yoksa dokuma hatalı çıkıyor.
0: Ben hazır giydim kostümümü, böyle konu mankeni gibi şöyle duruyorum. Hocam gerçekten yani yapabilir miyim sizce ben bu dokuma işini?
1: Yaparsınız.
0: Şimdi Güler Hocam bana kızacak. Oynamaya mı geldin? İş öğrenmeye.
1: Yok yok, hem oyun hem iş. İkisi birlikte.
0: Ne kadar tatlı bir hanım. Nasıl yapacağım?
1: Evet Tuba Hanım, benim dokuyacağım buraya kadar. Bundan sonrasını size veriyorum, siz dokuyorsunuz.
0: İnşallah hocam. Bakalım. Kartlarımız dağılmasın diye onları bağlıyoruz.
1: Evet, kartlarımız dağılmasın diye bağlıyoruz.
0: Şimdi bana bağlayacağız onu.
1: Evet, size bağlıyoruz.
0: O zaman bağlayalım. Gidiyorum. Hayır. Ne güzel ya. Evet, hazırım.
1: Yalnız gergin duruyorsunuz.
0: Ha,
1: yani
0: şöyle.
1: İpler mümkün olduğu kadar, evet, çözgüler gergin oluyor.
0: Kaç saat çalışıyorsunuz hocam bu şekilde böyle bu pozisyonda?
1: Bu pozisyonda yarım saat, bir saat. Ondan sonra bir dinlenme süreci oluyor. Ondan sonra tekrar dokunmaya geçiniyorum.
0: Evet.
1: Ama bir saatinden fazla kullanmıyorum.
0: Doğru.
1: Kullanamıyorum.
0: Bir yerden sonra insan yorulur tabii ki.
1: Şimdi Tuba'nın kartları tutuyoruz.
0: Tamam.
1: Bir ileri tur atıyoruz.
0: Hepsini değil mi?
1: Hepsi bir.
0: Aa.
1: Sonra sağ elimizle ipleri düzeltiyoruz.
0: Hı-hı.
1: Ve atkı ipimizi bu tarafa geçiriyoruz. Ve sabitliyoruz bu sırayı. Aynı işlemi tekrarlıyoruz.
0: Şimdi
1: evet.
0: Yine çevireceğim
1: yine,
0: kartları.
1: Evet, kartları
0: ay,
1: tekrar
0: çevireceğim derken yine ileri değil mi?
1: Evet.
0: Daima ileri. Oldu mu?
1: Daima ileri diye bir şey yok. desene göre
0: onu ama... Onu ben uydurdum.
1: Bu desene göre tekrar at gripini, evet, aradan...
0: Modern.

0: yapıyoruz. Evet. Bazı desenlerde geri dönüşler de yapabiliyoruz. Hı hı. Evet. Yine şimdi aynı işlem. Tekrar 4 ileri. Tekrar ileri alıyoruz.
1: Elim yakıştı mı?
0: Evet, yakıştı.
1: Çok inandırıcı olmadı bu. Tamam, şimdi böyle.
0: Tekrar çeviriyoruz. Her çevirmede mutlaka atletini atıyoruz.
1: Aa, hızlanmaya başladım artık, elim alıştı.
0: Şimdi dokumada Tuğba'nın desen değişti. Kartlarda bir yanlış çevirme olabilir. Ama bu ilk yapış. Ondan sonra
1: en azından tesellimiz, evet.
0: Ama işin mantığını öğrendiniz.
1: Evet, en azından bir ileri gittim yani bu işte. Yani oldu diyorsunuz hocam aslında,
0: evet,
1: biraz.
0: Evet.
1: Evet, desende biraz farklılık olabilir ama olduğu kadar artık.
0: Evet.
1: En azından çarpana dokuma ne demek? Dokumacılığın alanında bu işler nasıl yapılıyor? Hangi alanlarda bu detaylar kullanılıyor? Evet. Bunları öğrenmiş olduk. Bayağı zaman alan bir şey bu. Yani hemen bir motifin oluşması öyle hemen olmuyor,
0: hayır,
1: değil mi?
0: Hayır, hayır. 4 turda oluşuyor bir motif. Yani 4 kere çevirdiğimiz zaman motif oluşuyor.
1: Bak onu bilmiyordum.
0: Evet, 4 kere çevirdiğimiz zaman ama yani tabii herhangi bir kartta oynamada da desen değişebiliyor.
1: Ay evet ya, demiştin ya başında da bu çok değişik bir matematik, başka bir olay yani.
0: Biraz daha dikkatli yapmak da gerekiyor, dikkat istiyor.
1: Yani şımarmasam biraz yapsam olacaktı bu. Neyse hocam.
0: Evet, olduğu kadar. Sağlık. Gayet güzel oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: rica
1: size.
0: Rica ederim.
1: Ben birazdan bunu çözeceğim kapanışımı yaptıktan sonra. Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, şefkate, sabra karşı çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yaptığımız ürünlerin sunulması, evet biz teşekkür ediyoruz. Okulum ve adımı. Tabii dokumanın bir alanı çarpana dokuma. Çarpana dokuma ilk etapta hemen öğrenilecek bir şey değil. Tabii biraz el alışkanlığı, biraz beceri ve biraz da zamana ihtiyacı var. Ama Tuğba gayet başarılıydı. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Efendim biz bugün dokumacılık işine girdik. Ben ve kameraman arkadaşlarım hep böyle genel konuşuyorum. Çünkü hep birlikte çalışıyoruz aslında. Dokumacılığın çarpana dokuma alanına bir giriş yaptım ben. Ve gerçekten zor olduğunu da bir kez daha görmüş oldum ve hangi alanlarda kullanıldığını da görmüş olduk böylece. Bir sonraki programda nerede olacağım, ne iş yapacağım bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: fani, insan konuk.
1: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
2: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
3: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
2: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
3: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilk okula hademe girdi galiba.
3: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü bugün 18'de TV4'te.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Benim param içinize de, torunlarıma da yatır be.
2: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
1: Yardım edeyim sana.
3: Zahmet olacak.
2: Ben senin hayatından gideceğim.
1: Benimle evlenir misin?
3: Hayır dersem sakın kırılma.
4: Tunçbirek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
1: Hemen!
3: Tayfun!
2: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
1: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
3: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
1: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
3: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
4: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
0: Paramparça. Bugün 16.15'te TV4'te. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Ne yapmalı programından merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir psikoloji konusunu alıp sizin gündelik hayatta kullanabileceğiniz bir takım önerilerle süsleyip aktarmaya gayret ediyorum. Bu hafta harika bir konumuz var. Konumuz çocukluk yaşantılarımızın ileriki dönem romantik ilişkilerimiz üzerine etkili olup olamayacağı ile ilgili. Yani öyle bir soru soracağız ki şu anda burada romantik ilişkisinde sorun yaşıyorsa şayet kişiler bunların çocukluklarıyla alakalı olup olmadığı sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Cevabı direkt vermekte fayda var. Evet, çocukluk yaşantılarımızın özellikle anne babamızla kurduğumuz ilişkilerin ileri dönem yeni ilişkiler kurarken model olarak alındığını biliyoruz. Ya da hadi bu çok kulağa hoş geliyor ama şöyle de söylenebilir. Çocukluk döneminde anne babasıyla sorunlu ilişkiler kuran çocukların, özellikle anne ile kurduğumuz ilişki burada kritik, sorunlu ilişkiler kuran çocukların ileride benzer sorunları romantik ilişkilerine de taşıdıklarını görebiliyoruz. Şimdi burada bunun hangi mekanizma üzerinden gerçekleşeceğini göreceğiz. Buradaki temel alacağımız kuram da psikolojideki bağlanma kuramı. İşte bu bağlanma kuramı o kadar güçlü bir kuramdır ki Türkiye'de de yoğun bir şekilde çalışılmakta olan. Aslında ilişkilerimizin çocukluk temellerini bizim anlamamızı sağlayan bir kuram. Üç tane bağlanma çeşidi olduğu burada dile getiriliyor. Aslında çeşitli çalışmalarda üçten fazla, bazen beş, bazen altı çeşit bağlanmadan bahsedilmesine rağmen ben bugün onları biraz sadeleştirerek bir tane iyi bir bağlanma çeşidi, iki tane de sorunlu bağlanma çeşidinden bahsedeceğim. Siz ne yapacaksınız? Şayet çocukluğunuzdaki bağlanma türünüzü bulursanız hiç endişe etmeden, hiç heyecana kapılmadan, sadece bugünkü ilişkileriniz üzerindeki bunun etkisi üzerine kazandığınız farkındalıkla biraz bu örüntüleri değiştirmeye çalışacaksınız. Hepsi bu. Bunlar bir hastalık ya da geçmeyecek bir takım bağlantılar değil. Sadece farkındalıkla bile bize zarar vermesinin önüne geçebileceğimiz bir takım davranışsal dinamikler. O yüzden bilmek ve öğrenmek bunları işlerinizi oldukça kolaylaştıracak ve tabii ki eşinizin işinde. Şimdi efendim birinci bağlanma çeşidimizi yazmak istiyorum buraya hemen. Birincisi güvenli bağlanma. Aman da kulağa ne kadar hoş geliyor. Ve güvenli bağlanma tüm insanların hemen hemen yarısı güvenli bağlanabiliyor. Bu şu demek, çocuk dünyaya geldi. Çocuk dünyaya geldikten sonra karnı acıktı diyelim. Karnı acıktığını nasıl dile getirir? Ağlayarak. Annesi o ağlamanın ne amaçlı bir ağlama olduğunu anlar ve gelir bebeğin karnını doyurur. Sonra bebek bir açıyor, atıyorum pencere açık, biraz üşüdü. Üşüdüğünü nasıl dile getirir? Ya ben üşüdüm, pencereyi kapatın diyebilir mi? Hayır diyemez. O yüzden yine ağlar. Annesi onun bu ağlamanın nedenini anlar. Çünkü çocuğuyla iyi bir bağ kurmuştur. Çocuğun ihtiyacını giderir, pencereyi kapatır ve üzerini örter. Çocuk altını kirletir, ağlar. Çünkü ben altımı kirlettim, çabuk biri gelip değiştirsin diyemiyordur henüz. Onun annesiyle iletişim kurma yolu bizim ağlama dediğimiz şeydir. Annesi bu ağlamanın neye benzeyen bir ağlama olduğunu anlar. Çünkü çocuğuyla iyi bir iletişim kurmuştur. Gelir çocuğun altını değiştirir, çocuk rahatlar. Oh be der. Benim annem herhangi bir ihtiyacım olduğunda giderir ama bu ihtiyaçlarımın ve isteklerimin makul istekler olması lazım. Yani aslında güvenli bağlanma dediğimiz şey temelinde bir çocuğun ihtiyacı olduğunda ya da bir bebeğin ihtiyacı olduğunda ona bakım veren kişi tarafından bu ihtiyacının karşılanabileceğine dair duyduğu güvendir. Güvenli bağlanma dediğimiz şey insanların yaklaşık yarısında vardır ve bağlanmanın tercih ettiğimiz şeklidir. İkinciye gelelim. İkinciye geldiğimizde tabii birazcık sorunlu bir yere doğru yanaşmış oluyoruz. İkinci tip bağlanma, kaygılı bağlanma. Şimdi bebeklerin bazıları anneye güvenli bağlandı. Çünkü annenin duyguları istikrarlı. Anne çocuğuna karşı hep sevgi dolu ve çocuğa şu mesajı veriyor. Sen ne yaparsan yap, annen olarak ben seni seveceğim. Bu doğru olan. Ama bazen de Mesela çok erken yaşta anne olan kişiler, henüz kendi kimliğini kazanmadan anne olmuş kişiler, bebekleriyle ya da çocuklarıyla öyle bir ilişki kuruyorlar ki çocuk altını ıslattığında anne sanki bu kendi suçuymuş gibi davranıyor. Çünkü annenin kimliği, annelik kimliği o kadın için kendi kimliğinden daha güçlü hale geliyor. Daha 17 yaşında çocuğu olmuş birinin henüz kimliği olmadığı için kendi bireysel kimliği, o yüzden anne olarak hayatta bir yer buluyor. Ve çocuk altını ıslattığında sağda solda çocuğa küsüyor. Çocuk uygun olmayan bir şey yaptığında, üzerine bir şey döktüğünde çocuğa aşırı sinirleniyor. Ama öbür taraftan çocuğunu çok seviyor. Böyle tam çocuğa küstü, duygusal bağı kopardı. Sonra 10 dakika sonra çocuğum canım benim diye böyle ona bir Hülya Koçyiğit edasıyla sarıldı, sevdi, okşadı, öptü. Sonra çocuk bir şey yaptı, kızdı. Sonra aşırı sev. Derken çocuğun kafasında bir karmaşa oluşuyor. Ya annem beni seviyor mu? Yoksa annem bana kızıyor mu? Ben bir şey yaptığımda annem çok kızıyor, sanki benden böyle nefret ediyormuş gibi davranıyor. Ama normalde de annem beni o kadar çok seviyor ki kucağından hiç indirmiyor, sürekli sarılıyor. İşte bu çelişkili tutum. Yani annenin duygularında istikrarsız davranması kaygılı bağlanmaya neden oluyor. Ve bu kaygılı bağlanma oranı da yaklaşık %30. Kaygılı bağlanan kişileri ileride zorlu bir ilişki bekliyor ama onu az sonra anlatacağım. Birincisi güvenli bağlanma. Annenin duyguları istikrarlı, çocuğunu hep zaman ne yaparsan yap severim mesajını veriyor. Kaygılı bağlanmada bazen aşırı seviyor, bazen onu yokmuş gibi davranıyor, bazen küsüyor. Yani bir istikrarsızlık söz konusu. Üçüncü tip bağlanmada yine istikrar var ama tercih etmediğimiz taraftan bir istikrar. Anne hep ilgisiz ya da bakım veren hep ilgisiz. Buna da kaçıngan tip bağlanma diyoruz. Burada da hani ilkinde anne her zaman ilgili, sevdiğini hissettiriyor. Diğerinde bazen aşırı ilgili, bazen ilgisiz. Bunda ise anne genel olarak, yani bakım veren, bizde anne olduğu için genelde anne diyorum. Tabii ki baba da olabilir ya da başka bir bakım veren olabilir. Hep ilgisiz. Yani çocuk işte su istiyor. İşte ne bileyim, 1,5 yaşında bir çocuk. Anne ilgilenmiyor. Ağlıyor su diye ağlıyor ya da işte 1,5 fazla oldu, bir 11-12 aylık diyelim. Hayır yok. Anneden hiçbir tepki yok. Çocuk yeni yürümeyi öğrenmiş bir çocuk. Tak diye atlayıp suya kendi başına gidip suyu alıp tak içiyor, koyuyor. Bu çocuk sizce tekrar susadığında ağlayıp da annesinden suyu mu bekler, yoksa gidip kendi suyunu almaya mı çalışır? Evet, kendi suyunu alır. Çünkü bilir ki annesi onun ihtiyaçlarını karşılamayacak. İşte bu kişilerde ileriki hayatlarında kaçıngandan farklı ama yine ciddi bir sorun yaşarlar. Bu kişilere de yaklaşık %15 diyebiliriz. Diğerlerine de bir pay kalıyor tabii. Başka türlü bağlanma stilleri de var. Şimdi ne oluyor? Bu tür bağlanmaları anladık. İleriki dönemde ne oluyor? Güvenli bağlananlar anne babasına, ilişkilerinde de istikrarlı duygulara sahip olabiliyorlar. Yani ben bu kişiyi seviyorsam, o ne yaparsa yapsın onu severim diyebiliyorlar ve ilişkileri uzun, kalıcı ve sağlıklı oluyor. Bu manada güvenli bağlanma, anne babaya güvenli bağlanma uzun vadede bizim ilişkilerimizin kaliteli olmasını sağlar. Bunu bir kenara koyduk ama bu bir psikoloji programı ve tabii ki biz daha problemli taraflara da bakmamız lazım. Peki kaygılı bağlananlar ne oluyor? Ne yapmıştı bu kaygılı bağlanan kişi? Annesi onu bazen çok sevmişti, çok ilgilenmişti. Bazen de ona küsmüştü, hiç ilgilenmemişti. Çocuğun aklında şu soru oluşuyor. Ben sevilmeye layık biri miyim? İşte bu soru çocuğun zihninde küçük yaşlarda oluşursa şayet, ileriki yaşlardaki romantik ilişkilerinde karşısına çıkan her partnere bu soruyu defalarca soruyor. Ve sürekli olarak hediyeler almak istiyor. Sürekli olarak mesaj almak istiyor. Sürekli olarak ona nasılsın, ne yapıyorsun, neredesin, ben şunu yapıyorum, ben şu anda otobüse bindim, kolçağı tuttum, üçüncü durağa geldim, dördüncü durağa geldim, birazdan inmeyi planlıyorum, düğmeye bastım, iniyorum. Her şeyden haberdar olmak isterler, hediyeler almak isterler. Çünkü kafalarında acaba ben sevilmeye layık mıyım soru işareti vardır. O yüzden kaygılı bağlananlar hiçbir zaman tam olarak sevildiklerine ve karşıdaki insana, partnerlerine güven duygusunu geliştirmekte, sevildiklerinin farkına varmakta ve o güven duygusunu geliştirmekte zorluk çekerler. O nedenle terk edileceklerine dair en ufak bir ipucu oluştuğu anda, ki bu ipucu olmasa bile, hemen onlar acele edip ilişkiyi bitirmek için kendi kendilerini sabote etmeye başlarlar. Kaçıngan bağlanma ne yapıyor? Kaçıngan bağlanmada ne olmuştu? Anne hiç ilgilenmiyordu seninle. Sen su için ağlıyorsun, baktın annen getirmiyor, kendin alıyorsun. İşte bunlar ileriki ilişkilerinde de eşlerine tam bir bağlanma gerçekleştirmezler. Çünkü eşlerine ihtiyaçları yoktur. Şimdi aile kurumunun oluşmasının sevgi dışındaki bir nedeni de toplumsal işlevsellik. Yani eşlerin birbirine ihtiyacı var. Burada bu kişi, kaçıngan bağlanan kişi, yani ihtiyaçları bakım veren tarafından karşılanmamış kişi şu inanca sahip oluyor. Ben bütün ihtiyaçlarımı karşılamak durumundayım kendi kendime. Karşılayamadığım ihtiyaçlarımdan vazgeçerim, karşılayabildiklerimi de sürdürürüm. Bunun için hiç kimseye ihtiyacım yoktur. Ve bu kişi evlendiğinde ne yapacak? Evlendiğinde de sizle çok iç içe geçmiş bir ilişki yaşamayacak çünkü tek başına var olmayı bir şekilde öğrendi. İşte kaçıngan kişilerin ilişkileri de ne yazık ki partnerlerine tam olarak tatmin duygusu vermeyebilir. Hiçbir zaman tam olarak bir aile olduk hissi vermeyebilir. Bunların düzelmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bu programı izleyenlerin kazandığı farkındalık bile ilk adımları atmak için yeterli olacaktır. Çocukların ev içerisinde anne babalarının ilişkilerini her zaman izlediğini biliriz. O yüzden çocuklar evde annenin babaya, babanın anneye iyi davrandığı ilişkileri sık sık izlerlerse bu tür ilişkileri model alırlar ve ileriki ilişkilerinde partnerlerine iyi davranmayı ve ilişkide iyi davranmanın ne kadar işlevsel olduğunu fark ederler. Şimdi isterseniz sokağa inelim, bir şey soracağım. Bir soru var. Her zaman merak ettiğim bir soru. Bunu biz sokak röportajlarıyla size sorduk. Çok önemli. Bu programda sokak röportajlarını kullanmamız gerçekten harika oluyor. Çünkü hayata dair bir programın en önemli tarafı sizin görüşlerinizi almak tabii ki. Bu bölümde de ne kadar kıskançsınız diye sorduk. İlk sorumuz bu. Neleri kıskanırsınız diye sorduk. Bakalım sizlerin cevabı neymiş? Şimdi önce bir sokak röportajına gidelim. Ondan sonra bu söylediğiniz şeyleri yorumlayacağız.
1: Hiç kıskanç değilimdir. Yani hani özendiğim, hayat hiç derdi ya da tasası olmayan insanlar olabilir.
2: Hanımı tekrar söylüyorum, hanımı üzerine basa basa söylüyorum yani.
3: En çok eşimi kıskanırım. Başka neyi kıskanacağım?
4: Eşimi kıskanırım. Eşimi seviyorum çünkü kıskanıyorum. Herhangi bir usulsüz bir yerde herhalde hanım arkadaşımı kıskanırım.
5: Benden başkasının gülmesi falan diyebilirim yani. Benden başkasının esprilerine falan gülmesi veyahut da başka bir ne bileyim böyle çok dolu bir erkek ortamına girilmesi falan mesela.
1: Eşim evet ya, yani kendisini değil de hani nasıl söyleyeyim, eğer başka bir bayan geçiyorsa ya da hani bir ilgisini falan çekiyorsa bir bakarım neden diye.
6: Başka ülkelerin yaşantılarını.
7: Kıskanmamaya çalışıyorum çünkü bence kıskanlık yani bir hastalıktır.
8: Sanırım sevdiklerimi, başkalarını sevmesini biraz kıskanıyor olabilirim.
9: Arkadaşlarımın başka insanlarla yakın olmasını.
10: En çok eğitimli. Eğitimi kıskanırım. Eğitimli olanları kıskanırım.
11: Sevdiğim insanı. Eşim olabilir, çocuklarım olabilir.
12: En çok sevgilimi. 55 senelik sevgilimi.
13: Çocuklarımı. Torunlarımı. En çok onları kıskanırım.
14: Eşimi kıskanabilirim. Birazcık ama çok fazla değil.
15: En çok neyi kıskanırım? Eşimi.
16: Şöyle mesela biri bir yerde buluşacağım diye söz verdiğinde mesela beni sattı diyelim, benim yerime tercih ettiği şeyi kıskanırım.
0: Şimdi kıskançlık neden önemli biliyor musunuz? Çünkü bu az önce anlattığım güvenli, kaygılı, kaçınan bağlanma stillerinden kaygılı bağlananlarda kıskançlık fazla oluyor çünkü her an terk edilme korkusu var. Her an terk edilme korkusuyla kaygılı bağlananlar kendi ilişkilerini sabote ederler. Aman etmesinler. Bunun farkına varırlarsa etmezler. Etmeyin. Neleri kıskanıyoruz? Eşimizi, derdi olmayan insanları. Eşimin başka birine gülüyor olması durumunda o başka birisini. Çevrede daha iyi hayat yaşayanları ve diğerlerinin yaşantılarını zaman zaman kıskanabiliyoruz. Yani elimizde bir şey var. Elimizde bu önem verdiğimiz şeyi kaybetme riski oluştuğu anda kıskançlık ortaya çıkıyor. Güvenli bağlanmalarda kıskançlık fazla olmaz, olursa dozunda olur. Unutmayınız, kıskançlık ilişkinize zarar veriyorsa bu çocukluk yaşantılarınızdan kaynaklanıyor olabilir sevgili dostlar. İlişkilerin bir de olumlu tarafına bakalım. Eşinizi ya da sevgilinizi nasıl mutlu edersiniz diye sorduk. Yine sizlere sorduk tabii ki, bilgiyi almanın en doğru yolu bence. Hadi şimdi onu da izleyelim. Eşinizi ya da sevgilinizi nasıl mutlu edersiniz? Soru bu.
17: Benim varlığım eşim için mutluluk sebebi zaten. Mutlu o. Ben var olduğum için.
2: Doğum günlerinde altın alırdım.
3: Ya. Ne istiyorsa onu yapmaya çalışırım. Gezmek istiyorsa gezdiririm.
4: Elimden gelen her şeyi yaparım. Yemek yapmayı çok seviyorum evde. Eşime yardımcı olmayı. Özellikle ona kıyafet almayı çok çok seviyorum.
18: Ona karşı saygı duyuyorum. Özel günlerde hediyelerini alırım.
5: En küçük hediyeler bile mutlu ediyor yani. Fazla büyütmeye gerek kalmıyor. Yani mesela küçük bir çiçek alırım, gayet mutlu olur yani.
19: Spor yapmayı çok seviyor. Hani o alanlarını ona açık bırakıyorum.
6: Onun isteklerine ve görüşlerine saygı duymak.
8: Genelde şöyle bakıyorum hayata, kendim gibi olmayı tercih ediyorum. Hani var olan ben, onu mutlu ediyorsa ne mutlu. Mutlu etmiyorsa da yapacak bir şey yok diyorum. Hani özel bir çabaya girmek belirli bir yaştan sonra bence boş ve mantıksız geliyor. Öyle düşünüyorum en azından.
11: Onun istediği şekilde davranmaya çalışırım. Onun istediği hayatı yaşamaya çalışırım. Tabii ki de kendi özgürlüğümden ödün vermeden.
12: Çiçek alırım, onun gönlünü almak için her türlü şeyi yaparım ya.
8: Onun istediği gibi davranırım.
15: Onun söylediklerini yaparım.
8: Onun seveceği şeyleri alırım ya da onu dışarı çıkartırım.
0: Onu nasıl mutlu edersiniz? Cevapları iki bölüme ayrılmış gibi. Birincisi, benim varlığım zaten onu mutlu eder. Ben kendi duruşumla onu mutlu etmeye çalışırım tarafı var. Bir de daha çok böyle hediyelerden giden bir yol var galiba. İşte çiçek alırım, altın alırım. Bir tane de yemek yaparım vardı. O da çok tatlı gözüküyor ama şimdi hediye alarak hayatınızdaki insanı mutlu etmenin aslında süreklilik arz etmesi pek de kolay değil. O yüzden ilişkinize saygı duyarak, ilişkinizi önemseyerek, ilişkideki kendinize ve ilişkideki eşinize ne kadar önem verdiğinizi söyleyerek, hissettirerek ve son olarak da bunu pekiştirecek bir takım şeyler yaparak bence onu mutlu etmeniz mümkün ve kolay. Çok güzel yöntemleriniz var. Teşekkür ediyorum. Programımızın diğer bir bölümü tabii ki zarf soruları, yani sizden gelen soruları mümkün mertebe cevaplamaya çalışıp sizin bu programın tam da göbeğinde olmanızı, merkezinde olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Soru bu programda şu, tabii konuyla alakalı soruları seçiyoruz her bölümde. Eşimle çocuklarımızın önünde çok tartışıyoruz. Bu arada bu onları ileride olumsuz etkiler mi? Soru bu. Eşinizle çocuklarınızın önünde tartışmanıza dair verilecek çok net bir cevap var. Birincisi, eşinizle çocuklarınızın önünde çocuklarınızı ilgilendiren konularda asla tartışmayın. Çocukları ilgilendirmeyen bir konuda eşinizle onların önünde tartışıyorsanız şayet, bu tartışmayı muhakkak sona erdirin. Yani çocuğunuz sizin bir tartışmayı yaparken bunu tatlıya bağlayabildiğinizi, çözüme ulaştırdığınızı ya da bir şekilde halledebildiğinizi görsün. Bu durum çocuğa şu mesajı verir. Bak evladım, hayatta herkesin zaman zaman sorun yaşaması muhtemel. Biz de annenle ya da babanla zaman zaman bu hayatta sorunlar yaşıyoruz. Ama gördüğün gibi bu sorunları çözme becerimiz o kadar yüksek ki, tartışsak da, konuşsak da ya da biraz atışsak da eninde sonunda bu konuyu tatlıya bağlayabiliyoruz. Yani sen de ileride sorun yaşayabilirsin ama önemli olan sorun yaşamamak değil, sorunları çözebilmektir mesajını verirsiniz. Böylece çocuğunuz ileride eşiyle yaşadığı sorunlarda küsmek, kaçmak, uzaklaşmak yerine onu çözme yolunu seçer. Çocukluk yaşantılarınızın ileriki dönem romantik ilişkilerinizi olumlu etkileyeceği, olumsuz bir etki varsa bunu en kısa zamanda halledeceğiniz, size harika bir ömür diliyorum ve muhteşem bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Ben Türev Ulda. Bugün size İspanyolların en güzel lezzetlerinden biri olan el churros yapacağız. El churros nedir? El churros bizim halka tatlıya benzeyen ama onun şerbetsiz olan haline deniliyor aslında. Yani içerisindeki malzemeler çok basit. 3 tane yumurta kullanacağız. Birazcık süt kullanacağız. Birazcık un kullanacağız. Tereyağı kullanacağız. Bir hamur elde edeceğiz. Bu hamurumuzu buradaki ayçiçek yağımızla önce kızartacağız. Kızarttıktan sonra da üzerine şeker ve tarçın ekleyip afiyetle iyi olacağız. Hemen 3 tane yumurtamızı aldık. Üç yumurtamızı kırıyoruz. Oda sıcaklığında olmasına dikkat edin yumurtaların. Bu onları daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. İyice yumurtaları çırpacağız. Ben burada yağın altını, ayçiçek yağının altını kızgınlaşması için açtım. Ayçiçek yağını kızgın halinde koymanız lazım ki pişi yapar gibi düşünün. Pişi yaparken ne yapıyorduk? Önce yağımızı kızgınlaştırıyorduk. Ondan sonra hazırlamış olduğumuz hamuru ayçiçek yağının içerisine koyuyorduk. Şimdi burada da aynısı. Yağ içerisine çekmemesi için yağın iyice kızgınlaşması lazım. Ama yanmamasına dikkat edin lütfen. Yumurtamızı iyice çırpıyoruz. İçerisine yarım çay bardağı kadar süt ekledik. Hatta yarım çay bardağından birazcık fazla oldu. Burada su da kullanabilirsiniz. İsterseniz süt de kullanabilirsiniz. Ben süt kullanmayı tercih ettim. El churros, İspanyolların böyle aslında çok fazla tükettiği kahvaltılık bir besin. Farklı öğünlerde de bunu yiyorlar. Tatlı, yemeğin üzerinde tatlı olarak da bunu yiyorlar. Bunun bir tarihi var aslında. Tarihi de şöyle. Eskiden fırın ve ocak olmadığından dolayı bunu çobanlar tüketilmiş. Çobanlar daha da karbonhidrat almaları gerekiyor. Besin almaları gerekiyor. Protein almaları gerekiyor. Ocağın üzerinde o... Ocak dediğim, yanlış anlamayın, gazlı tüplü ocak değil. O ağaçlardan var olan ocakta tencerelerle el churros yaparlarmış ve beslenirlermiş. Şimdilerde ise İspanya'da daha küçük yerlerinde evde kadınlar böyle balkonlarında, pencerelerinde, mutfakların pencerelerinde, doğru kelime bu, mutfak pencerelerinden yapıp el churros satıyorlar. Şimdi yumurtaları çırptık. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Unu eklerken karıştırmaya devam ediyoruz. Un yeterli gelmezse birazcık daha un ekleyeceğiz. Bakalım şimdi kıvamına. Akışkan bir kıvamda olmasını istiyoruz. Krep yapar gibi düşünün. Evet, kıvam şu an birazcık iyi. Birazcık daha un ekleyelim. Sonra bunu sıkma tüpümüzün içerisine yerleştireceğiz. Eğer sıkma tüpünüz yoksa bir poşete yerleştirip poşeti böyle kenarını kesip oradan da sıkıp yapabilirsiniz. Ben her türlü sizin çözüm bulabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi tereyağını yerleştireceğiz. Oda sıcaklığındaki tereyağı ekliyoruz. Erimesi için yavaş yavaş karıştırıyoruz. Annelerimizin deyimiyle bir çimdik tuz attık. İyice karıştırdık. Gördüğünüz gibi akışkan bir karışım elde ettik. Şimdi bunu sıkma tüpümüzün içerisine yerleştireceğiz. Sıkma tüpümüzün içerisine yerleştirdikten sonra da böyle kızgınlaşan yağımızı atacağız ve pişirmeye başlayacağız.

sıkma tüpümüze yavaş yavaş yerleştiriyoruz. Şöyle birazcık açalım ki daha rahat yerleştirelim. Elimi birazcık kirlettim. Mutfakta bazen böyle oluyor. Elimi kirlettiğim zaman eşimin tepkisi hiçbir yere dokunma falan gibi bir şey oluyor. Eminim evde yemek yapan erkeklerde bu durum çok sık karşılanıyordur. Sıkma tüpünün birazcık ağzı dar olduğu için şu an zorlandım. Tüm malzemeyi birazcık ortalığa döke döke yerleştiriyorum. Şimdi hemen bütün yuvarlak yuvarlak el çıroslarımızı yapmaya başladık. Dağınık halde yapabilirsiniz bunları. El çıroslarım pişerken ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. El çıroslarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen aldım bunları. Şurada kalanları da alalım. Şöyle hafif. Yağını alalım. Dağıtabilirsiniz de. Birlikte de durabilirler. Üzerine tarçın ve toz şeker atıyorum. Ve el çırosumuz afiyetli yemek için hazır. Dilerseniz sıradaki tarifimize hemen geçelim. Şimdiki tarifimiz protein bakımından çok zengin olan ve benim içerisinde en sevdiğim şeylerden biri olan nohutlu yumurta. Niye bu tarifi bu kadar çok seviyorum? Çünkü içerisinde et var. Sanırım ben biraz et oburum. Adanalı olmamdan kaynaklı olarak, orada büyümemden kaynaklı olarak gerçekten eti çok seviyorum. Nohutlu yumurtamızın tarifinde kuru soğan var, nohut var, kuzu eti var. İsterseniz dana da kullanabilirsiniz ama kuzu eti daha lezzetli ve daha güzel. Çam fıstığı var, birazcık tereyağı var. Pul biberle, karabiberle ve tuzla da bunu renklendiriyor olacağız. Hemen soğanımızı aldık. Soğanı ince ince doğradık. Nohutu haşlanmış nohut olarak kullanıyorum. Bunu et suyunda haşlarsanız lezzeti ayrı bir güzel olacak. Soğanları doğradım. Ocağın altını yakacağız. Burada kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Elinizde varsa tereyağı da kullanabilirsiniz. Kuyruk yağıyla da çok lezzetli ve güzel olacaktır. Şimdi hemen önce soğanlarımızı birazcık soteleyelim. İçerisine çam fıstığını ve birazdan da eti ekliyor olacağız. Önce eti ekleyeceğiz, daha sonra da çam fıstığını ekliyor olacağız. Etin pişmesini bekleyeceğiz. Et piştikten sonra içerisine diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Protein bakımından çok zengin, çok besleyici ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi bu. Benim de en sevdiğim lezzetlerden biri. Size her gün farklı tarifler vermekten dolayı çok mutlu oluyorum. Farkındaysanız biraz önce İspanya'dan bir tarif verdik ve şimdi de böyle geleneksel olarak tüketebileceğimiz, yaptığımız bir tarifi veriyoruz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu lezzetli tarifleri siz de evinizde mutlaka deneyin. Denedikten sonra da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Instagram'dan Türev Ulda diye aratırsanız o tatlı çocuk benim. Hemen oradan bana yazabilirsiniz. Lütfen yaptığınız şeylerin fotoğrafını çekin atın. Soğanlarımız hafif hafif sotelenirken etlerimi büyük parçalar halinde, çok küçük parçalar halinde değil, böyle birazcık büyük parçalar halinde attım. Kuzu etini pişireceğiz. Besleyici özelliği çok fazla, çok lezzetli, çok güzel. Gerçekten hani böyle şey, yemekten keyif alacağınız kahvaltılık bir ürün. Kavurmalı yumurta da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz hepimiz evinde yapıyoruz bunu ama kavurma birazcık daha ağır oluyor. Kavurma ağır olduğundan dolayı ben burada kuzu etini kullanmayı tercih ediyorum. O besinleri oradan alabileceğimiz için. Birazcık eti tuzlayalım.
Yavaş yavaş pişirmeye devam edelim. Et burada pişecek, güzel güzel pembeleşecek, o rengini atıyor olacak. Piştikten sonra içerisinde çam fıstığını ekleyeceğiz. Sonra et suyunda haşlamış olduğumuz nohutları ekleyeceğiz. Ve en sonunda da üzerine yumurtaları kıracağız. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Yaklaşık birkaç dakika boyunca pişmesini bekleyeceğiz. Etler istemiş olduğumuz kıvama geldi. Pişkinlik dereceleri şu an çok iyi. Hemen fıstığımızı ekliyoruz. Birazcık fıstıkla da kavuracağız. Çok az fıstıkla kavurduktan sonra içerisine nohutlar ekleyeceğiz. Nohutları ekledikten sonra da yumurta ekleyeceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Fıstıklar güzel güzel pişerken hemen et suyunda haşlamış olduğum nohutları

Birazdan yumurtalarını da ekleyeceğiz. Şimdi pul biberini biraz arttıralım. Birazcık karabiber atalım. Birazcık tuz atalım. Bunlar bu tarzda kahvaltıların lezzetini artıran baharatlar. Nohutlar zaten haşlanmış olduğundan dolayı hemen yumurtalarımı kırabilirim. Etler pişti. Fıstıklar böyle istediğim gibi yavaş yavaş güzel güzel pişti. Hemen yumurtalarımı göz göz kırıyorum. Bir tanesi daha aldı. Bu daha önce de başıma gelmişti biliyorsunuz. Demek ki o da almak istiyor. Zorlamayın. Bir şey yapmak istiyorsa onu kendi haline bırakın. Hayatta hiçbir şey zorla olmuyor çünkü. Yumurtanın dağılan kısmını dağıttık. Diğer kısmını da hemen güzel güzel pişiriyoruz. Müthiş görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ya bazı şeyleri yemek için sabırsızlanıyorum. Böyle ağzımdan gerçekten su akıyor yani. Kurban Bayramı sabahlarında da böyle oluyordu. Kurban Bayramı sabahlarında bizde kurban eti kesilir. Hemen dağıtılacak olan etler dağıtılır. Konuyu komşuya gider. Bize kalan etle de hemen bir kuzu kavurma yapılır. Of var ya yani inanılmaz. O lezzet ve o şey hani benim hayatta en keyif aldığım şeylerden birisi. Kurban Bayramı bizde sabah çok erken kalkıldı. Böyle saat 5.30'da ya da o zamanın bayram namazı kaçtaysa onunla birlikte kalkılır. Bayramlaşmalar yapılır. O et yenir. Hemen istemiş olduğumuz kıvama geldi. Altını kapatıyorum ve tabii ki tadına bakacağız. Et birazcık sıcak. Muazzam. Şöyle yumurtalı taraftan da alacağız. Yani böyle güzel şeylerin tadını ilk seferde anlamıyorum ben. O yüzden birkaç kere yemem gerekiyor. Acılığı çok iyi. Etle nohutun o birleşimi çok iyi. Yumurtanın birleşimi çok iyi. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli olmuş. Bugün size elçiroz ve nohutlu yumurta tarifleri verdik. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size en sevdiğim reçellerden birini yapacağım. Bugün size muz reçeliyle başlayacağız. Gördüğünüz gibi muzumuz var, vanilyamız var, birazcık toz şekerimiz var, yarım kilo kadar ve limon kullanacağız. Hemen muzlarımızı şöyle ayırarak başlayacağız. Muz narin bir meyve olduğundan dolayı doğradıktan sonra çok fazla bekletmeden hemen reçel yapma işlemlerine başlamanız gerekiyor. Size her gün, her hafta farklı farklı tariflerle karşınızdayım. Bugün muz reçeliyle birlikteyiz. Muz reçeli farklı bir reçel. Biliyorum hani çok fazla duymadığınız ve kullanmadığınız bir reçel. Ama bir o kadar lezzetli. Bunu pastalarınızda kullanabilirsiniz. Keklerinizde kullanabilirsiniz. Bunu tatlı olarak kullanabilirsiniz. Böyle yaptıktan sonra üzerine birazcık ceviz atarsınız. Of, çok güzel olur. Ve çok lezzetli olur. Hemen muzlarımızı doğruyoruz. Muzlarımızı doğradıktan sonra üzerine birazcık su ekleyeceğiz. O suyla birlikte üzerine şekerini ekleyeceğiz. Daha sonra böyle yavaş yavaş tahta kaşık yardımıyla karıştırmaya başlayacağız. Pişirme işlemine başlamış olacağız yani. Sonra böyle bir taşım kaynattıktan sonra içerisine vanilyasını koyacağız ki böyle daha aromatik ve daha güzel olsun. En sonunda da şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Geleneksel reçel yapma yöntemiyle bunları yapacağız. Bunlar hepsi bize annelerimizden, anneannelerimizden, babaannelerimizden kalan aslında miraslar. Bu mirasları hani sizlerle paylaşıyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım siz de bunları evinizde biliyorum ne diyorsunuz. Bana daha fazla yazın. Gösterin bunları. Hemen muzları doğradık. Diğer muzumuzu da doğrayalım. Muz narin bir meyve olduğundan dolayı koyacağız ve tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru çevireceğiz. Reçel yapılırken aslında yapılan en büyük hatalardan birisi şu, sürekli reçeli karıştırmak, sürekli reçelle oynamak. Sürekli reçelle oynamayın, onu biraz kendi haline bırakın. Ama onunla da ilgilenmeyi de ihmal etmeyin. Şöyle tenceremize doğradığımız muzları kararmadan hızlı bir şekilde aktarıyoruz. Şimdi birazcık ılık su koyacağım. Yaklaşık bir çay bardağı kadar ılık suyumuzu koyduk. Ocağın altını yakacağız. Şöyle tahta kaşık yardımıyla muzları önce küçücük, böyle minik bir hareketle dağıtalım. Hemen şekerimizi ekleyeceğiz. Normalde ev reçeli yapılırken 1:1 oranda şeker koyuluyor biliyorsunuz geleneksel reçelde. Ama biz bunu 1:500 olarak düşürdük. Çünkü muz böyle tatlı bir meyve olduğundan dolayı şeker oranını birazcık daha azalttık. Şurada bir tane daha muz kalmış. Yavaş yavaş tahta kaşıkla önce şekeri eriteceğiz. Şekeri erittikten sonra böyle onu böyle güzel güzel pişmesi için kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru çeviriyorum. Tek yöne doğru çevirmek önemli çünkü narin meyvelerde böyle farklı farklı yönlere yani böyle karıştırıcı hareketlerde bulursanız o meyveler ezilir. Ayrıca reçel yaparken böyle dikine tencereler değil birazcık daha bu kullanmış olduğumuz gibi geniş tencereler kullanmayı tercih edin. Çünkü bu sayede ürünlerin hepsi aynı ısıyı alabilir ve aynı ısıyı aldığından dolayı reçel daha lezzetli ve daha güzel olacaktır. Şimdi ev reçellerinin güzel olmasının asıl nedenlerinden bir başkası da örneğin biz evde 100 kilo, 200 kiloluk kazanlarda, 500 kiloluk kazanlarda reçel yapmıyoruz. Yani maksimum 2 kilo, 5 kilo reçel yapıyoruz. Yani reçel miktarı aslında ne kadar az olursa onun pişme süresi ve onunla hani ilgi meyvelerin ezilmesiyle ilgili bir durum söz konusu olacağından dolayı daha lezzetli olacaktır. O yüzden size tavsiyem çok büyük kazanlarda çok büyük reçeller yapmayı tercih etmeyin. Daha böyle küçük küçük 2 kiloluk, 5 kiloluk kazanlarda evde reçel yaparsanız bu lezzeti daha güzel olmasını sağlayacaktır. Şekerimiz yavaş yavaş eriyor. Ya da bir başka hareket olarak şu harekette kullanabilirsiniz. Tahta kaşık sokmak istemezseniz. Ama lütfen tahta kaşık kullanın eğer bir kaşık kullanacaksanız. Farklı bir kaşık kullanırsanız çünkü o onun lezzeti metal ya da başka bir plastikte onun lezzetiyle karışacaktır. O çok güzel ve çok keyifli bir sonuç elde etmeyecektir. O yüzden
şöyle minik bir hareketle, hani kalça hareketi olur ya, o minik bir kalça hareketiyle bunu yapar gibi. Aslında spor yapıyoruz burada hep birlikte. Şekerimiz yavaş yavaş eriyor. Şekerimiz erirken hemen vanilyamızı ekleyelim. Vanilyamızı da ekledik. Buzlarımız çok güzel kokuyor. Çok güzel görünüyor. Vanilya ile birleştiği zaman böyle o aromatik tat burnuma geliyor ve çok mutluyum şu an. Reçelimizi burada altını hafifçe kısıyoruz. Kendi haline bıraktık. Reçelimiz güzel güzel kaynayacak. Böyle bir taşım annelerimizin deyimiyle bir taşım kaynadıktan sonra şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Sonrasında da eğer bunu metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Reçelimiz burada pişerken dilerseniz ben sıradaki tarifime geçeyim. Şimdiki tarifimiz Fransız tostu. Fransız tostunun en önemli özelliği brioche ekmeğiyle yapılıyor olması. Bu brioche ekmeğiyle yapılıyor olması ona böyle acayip lezzet ve böyle güzellik kazandırıyor. Şimdi brioche ekmeğinin bir hikayesi var. Bu hikayesini anlatayım isterseniz size. Aslına bakarsanız 700 yıllara kadar dayanıyor. 700 yıllarda böyle brioche ekmekleri yapılmış. İnsanlar yemişler bunu. Ama popüler olduğu zaman Fransız devriminin olduğu zaman. Fransız devriminin olduğu zaman böyle insanlar açlık, sefalet, yoksulluk içerisinde ve böyle açlar, ekmek bulamıyorlar. Sonra kraliçe çıkıyor diyor ki eğer ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Bu hepimizin bildiği bir atasözü aslında. Bu oradaki pasta diye nitelendirdikleri şey brioche ekmeği. Brioche ekmeği bulunduğu böyle kıvam, böyle yoğunluk dolayısıyla aslında pastaya, böyle keklere benzeyen bir özelliği var. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle ekmeklerimizin kenarını kesiyoruz. Bunun sebebi şu. Şimdi birazdan yumurtalı bir karışım hazırlayacağız. Yumurta, süt, krema, esmer şekerinin olduğu. Bu ekmeklerin kenarları birazcık daha sert, içleri yumuşak olduğundan dolayı ben hepsinin eşit derecede yumuşak olmasını istiyorum. O nedenle kenarlarını şöyle ayırıyoruz. Bu kenarlarını atmak zorunda değilsiniz. İsterseniz böyle parça parça yapıp kavurup, daha doğrusu tavada böyle gezdirip kıtır ekmek haline getirebilirsiniz. Kıtır ekmekle de böyle çorbalarınızın içerisine koyabilirsiniz. Bu arada reçelimiz güzel güzel kaynıyor. Hemen onu hafifçe bir karıştıralım. Üzerinde köpükler oluştu. O köpükleri alacağız şimdi. Bu sayede reçelimiz daha berrak olacak. Baktığımız zaman saydam bir görüntüye sahip olacak. Reçel belirttim ya, böyle gerçekten emek vermek, zaman harcamak, onunla ilgilenmek gereken bir olay. Olay gerçekten, reçel yapmak bir olay. Farkındaysanız ben çok eğleniyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Ya çünkü ya bir şeyi daha eğlenceli hale getirdiğiniz zaman daha güzel oluyor bu. Ondan keyif alıyorsunuz. Hemen köpükleri aldık. Reçelimizi kendi haline kaynamaya devam edecek. Bu arada ben Fransız tostumuza devam edeyim. Ekmeklerin kenarlarını şöyle bıçak darbesiyle alacağız. Fransa yeme içme bakımından çok zengin bir ülke aslında. Dünyanın en fazla Michelin restoranı Fransa'da bulunuyor. O yüzden oraya gittiğiniz zaman mutlaka çok güzel yiyecek şeyler bulacaksınızdır. Dünyadaki 5 ana sostan 4'ü Fransızlara ait. Bu da gerçekten çok önemli. Yani dünya mutfağına gerçekten yön veren bir ülke. Ama tabii ki yani bizdeki bir kebabın yerini tutar mı? Onu bilmiyorum yani bir Adanalı olarak. Hemen ekmeklerimizi doğrayalım. Şimdi ekmeklerimiz burada dursun. Karışımımızı hazırlayalım. 2 tane oda sıcaklığındaki yumurtamızı alıyoruz.

0: çırp makinemizle iyice çırpacağız bunu. Birazdan esmer şeker, krema, süt ve tarçın ekleyeceğiz. Daha sonra da tereyağında pişireceğiz. En sonunda üzerine bal koyacağız. İsterseniz reçel de koyabilirsiniz, isterseniz farklı bir tatlandırıcı da koyabilirsiniz. Bu aslında bizim yumurtalı ekmeğe çok benziyor. Ama yumurtalı ekmekten ayrışan noktası şu, bu daha tatlı. Bizim yumurtalı ekmek biliyorsunuz, yumurtadan ve tuzdan, birazcık baharattan oluşan bir kahvaltılık. O yüzden o daha tuzlu. Şimdi yumurtalı iyice köpürene kadar çırptık. Hemen bir miktar süt ekleyeceğim. Yarım çay bardağı kadar sütümüzü ekledim. Kremamızı ekliyorum. Esmer şekerimizi ekledim. Tarçınımızı ekledim. Bir kısmını da tarçının üzerine atacağım. O yüzden ayıralım burada. Şu ekmekleri de kaldıralım. İyice çırpmaya devam ediyoruz. Bu arada ocağımızın altını yakalım, tereyağımız erisin. Bol tereyağlı. Tereyağını koyduk, böyle mis gibi tereyağı kokacak birazdan. Of, böyle bir yoğuş ekmeklerini hazırlamış olduğumuz bu yumurtalı karışıma koyacağız. Pişireceğiz iki tarafını da. Sonra üzerine bal dökeceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. İyice çırpmaya devam ediyorum. Bir yoğuş ekmeklerinin iki tarafında yumurtalı, sütlü, kremalı hazırlamış olduğumuz karışıma koyup içine yerleştiriyoruz. Rengi çok güzel oldu. Gerçekten çok iştah açıcı. Bir tane daha sığar bence hemen. Onu da yerleştirelim. Bakın kenarlarını aldığımızdan dolayı her tarafa eşit olarak dağıldı karışım. Bu benim en sevdiğim şeylerden birisi. Çünkü ben hatırlıyorum küçükken ekmek arası bir şeyler yapılırdı. O yapılan ekmek arası bir şeylerde yani sandviç yapılırdı. Ekmeğin başı boş olurdu ve bu beni çok mutsuz ederdi. Ama şimdi bu sayede her tarafında aynı lezzeti elde edebileceğiz. Bu arada reçelimiz de olma kıvamına yavaş yavaş geliyor. Yine köpükler oluştu. O köpükleri yine alacağız. Evet, Fransız tostlarımızın arka yüzleri piştiğini hemen şöyle bir kontrol edelim. Birazcık daha pişmeye ihtiyacı var. Yavaş yavaş pişiyorlar. Piştikten sonra diğer tarafını da pişireceğiz. Üzerine bal dökeceğiz. Tarçın dökeceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Böyle şu an burnuma o tarçının mis gibi kokusu geliyor. Sütün böyle kokusu, böyle o birleşiminin kokusu geliyor. Çok güzel görünüyor. Tereyağıyla birleştiği zaman zaten müthiş bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu işin sanırım en zor kısmı bu kadar güzel bir şeyin pişmesini beklemek. Çünkü böyle başında duruyorsunuz, Allah ne zaman pişecek, pişse de yesek bunu diye. İşte olacak ama yani. Sabırlı bir şekilde beklemeye devam edeceğiz. Reçelimiz olma haline geldi. Şekerlenmemesi daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekledik. Bu arada Fransız tostlarımız da pişti. Hemen Fransız tostlarımızı almanın vakti geldi. Sanırım işin en güzel kısmı bu. Mis gibi tereyağlı, mis gibi yumurtalı. Şöyle ortadan ikiye bölelim. Tostumuz çok güzel oldu. Şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Sunumda neler hazırladık bir bakalım. Bugün size muhteşem muz reçeli ve Fransız tostu yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra Instagram'dan lütfen bana yazın. Instagram'dan Travelda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
0: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç.

0: hazırlıyoruz.
1: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
9: kurdu. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
10: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
11: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeyse.
12: Ne kadar emanet tutuyor.
13: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
14: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
14: Nasıl yakışıyor mu bana?
13: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya daha?
14: Eyvah yakalandım.
17: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki katlı hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
13: Kasa.
16: Marul.
13: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
20: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
21: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık. Süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Cevap soruda. Paris'te tanıştığı genç Fransız ressam Paul Gauguin'la iyi arkadaş oldu. Cevap soruda. Fransa doğru cevap olacaktı. Üç yarışmacımıza puanları veriyoruz. Eda Hanım, Paris yazdınız. Evet, Paris Fransa'nın bir şehri. Kusura bakmayın lütfen. Maalesef puansız ikinci etabı da bitirdiniz. Ve şu anda 8 sorumuz karşılığında 4350 puanla Serhat Bey lider durumdasınız. Sema Hanım ve Uğur Bey 3350 puan. 3 yarışmacımızın arasında şu anda müthiş bir rekabet var. Fakat çok kötü başlayan, 8 soruyu çok kötü bir şekilde geçiren ama 3. etaba geçtiğimizde de bir soruyla adını finale yazdıran yarışmacılarımız oldu. Ben hala ümidimi koruyorum Eda Hanım. Umutluyum sizden.
11: İnşallah.
10: Bir bomba biraz bekliyorum modum. Yani.
11: Modum biraz düştü ama olsun, inşallah yapacağım.
10: Düşmesin.
11: Tamam.
10: Daha önümüzde 4 soru var. 3. etaba geçiyoruz çünkü. Cevap soruda, cevap soruda. Artık 3. etaptayız. Yani akıl oyunu etabı ve her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 6000 puan kazanma şansına sahip olacak. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Akıl oyunu etabında ilk sorumuzun konu başlığı Yusuf İslam. Yusuf İslam 1948 yılında Rum bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk albümü 18 yaşında çıktı. Sahne adı Cat Stevens'tı. 28 yaşında geçirdiği bir kaza hayatındaki dönüm noktası oldu. O an "Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım" diye yakardı. Bu olaydan sonra kardeşi David ona Kudüs'te bir camiden satın aldığı Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. Hayatı değişen Cat Stevens 1977 yılında Yusuf İslam adını aldı ve Müslüman oldu. Müziğe uzun bir süre ara verdi. Kendini Müslümanlığa adadı. İngiltere'de bir İslam okulu açtı. 2006 yılında oğlunun evinde eline gitar aldı ve o an müziğe geri dönmeye karar verdi. Sorumuz gelsin. Yusuf İslam kaç yaşındayken Müslüman oldu? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görelim lütfen. Eda Hanım.
1: 29.
0: Nasıl buldunuz 29'u?
1: 1977'de Müslüman olduğunu söylediniz. 1948'de de doğumu.
0: 29 yanıtını verdiniz. Evet. Serhat Bey.
2: Aynı şekilde 1977'de Müslüman oldu. 29 yaşında.
0: Sema Hanım da aynı yanıtı görüyorum.
3: Evet. 29.
0: Ve Uğur Bey.
2: 29.
0: 4 yarışmacımız da 29 cevabını verdi. 29 yaşında Müslüman oldu cevabını verdi. Doğru cevabı görüyoruz yeni etapta ilk sorumuzda. 29 ve böylelikle 4 yarışmacımız da puanlarını arttırdı nihayet Eda Hanım.
1: Evet şükür.
0: Böylelikle yeni etaba puanla başladınız. Hı hı. Uzun bir aranın ardından ilk defa yeşil oldu önünüz. Evet. Kıyafetiniz de aynı renkte şu anda. Artık final öncesinde de son 3 sorumuz olacak. 10, 11, 12. Burada her şey netleşecek. Bugün bir yarışmacımıza veda edeceğiz. 2 ve 3. yarışmacılarımızla yarın tekrar birlikteyiz. Bir yarışmacımızla da finalde karşı karşıya geleceğiz. Geldik şimdi yeni sorumuza ve işte konu başlığımız. Padişahların yaşları konu başlığımız. En genç yaşta tahta çıkan padişah Avcı Mehmet olarak anılan 4. Mehmet'ti. 7 yaşında tahta çıkan sultan 39 yıl hükümdarlık yaptı. Fatih Sultan Mehmet ilk kez tahta çıktığında 12 yaşındaydı. 20 yaşında babası ölünce de ikinci kez tahta çıktı. 42 yaşında padişah olan Yavuz Sultan Selim 8 yıl tahta kaldı. 35. Osmanlı padişahı 5. Mehmet tahta çıkan en yaşlı padişahtı. 1909'da tahta çıktığında 65 yaşındaydı. 1. Ahmet 13 yaşında tahta çıktı. Genç Osman olarak anılan 2. Osman 14 yaşında padişah oldu. 48 yaşında padişah olan 2. Ahmet en genç yaşta tahta çıkan isimlerden biriydi. Sorumuz gelsin. 4. Mehmet kaç yaşına kadar tahtta kaldı? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. En son Eda Hanım da yazdı cevabını. Buyurun lütfen.
1: 33 Eda Hanım. 33 dedim. Emin değilim hiç.
0: 33 dediniz ama emin olmadığınızı evet. söylüyorsunuz. 13 ve 20'yi görüyorum orada. Onların toplamı çıkmış karşımıza. Serhat Bey.
2: 46. 7 yaşında tahta geçiyor. 39 yıl hükümdarlık yapıyor. 46 yaşında arkadaş.
0: 46 yaşında dediniz ve Sema Hanım.
3: Beni hiç saymayın. Öyle bir boş bırakmayayım dedim yani kesinlikle aklımda kalmadı.
0: Neden 12 o zaman?
3: 5 sene kaldı gibi yani 7 yaşında tahta çıktığını biliyorum. Hani küçük yaşta sanki 5 yaşında kaldı, 5 sene kaldı gibi hatırladım. Yanlış.
0: Ve Uğur Bey sizin?
4: 67 yazmışım tamamen şansımı denedim.
0: Yani. Siz de hatırlamadınız. Evet. 67 niye yazdınız?
4: Öyle bir kafama geldi 67 diye bir sayı diyorum. Metin içinden yakaladı mı diye düşünüyorum ama yok yani.
0: Şimdi 4 farklı cevap görüyorum ben. 33, 46, 12 ve 67 olarak. 4. Mehmet kaç yaşına kadar tahtta kaldı diye bir sorumuz oldu. Kaç yaşında ilk tahta çıktığını hatırlıyor musunuz Serhat Bey?
2: 7 yaşında tahta çıktı. Yanılmıyorsam 1. Birayim'de oğlu olması gerekir. 4. Murat'ın yeğeni. 39 yıl kalıyor, bayağı kalıyor. İşte 2. Viyana kuşatmasını falan yapan padişah aynı zamanda. 39 yıl kalınca 46 yaşına kadar hükümdarlık yapıyor.
0: Peki Serhat Bey kendince cevapla ilgili olarak bilgilendirme yaptı. Acaba doğru cevap ne? Onu hep birlikte görüyoruz şimdi. Doğru cevap 46 olacaktı ve böylelikle Serhat Bey 11.100 puana ulaştınız. Çünkü sadece siz doğru cevabı verdiniz ve çarpı 2 yani 6.000 puan kazandınız.
2: Teşekkürler. Aslında bildiğim yerden geldi diyebilirim. Padişahların yaşamlarına ilgim vardır. 4. Murat'ın oğlu olmadığı için kardeşi İbrahim geçiyor. İbrahim öldükten sonra da Hatice Turan Sultan'ın oğlu 4. Mehmet. Sıkı sıkı hava çıktığı için Avcı Mehmet lakabıyla da biliniyor.
0: Tarihle ilginiz var mı?
2: Tarihle çok ilgiliyim küçük yaştan beri. Arkeoloji okuyorum o yüzden. Evet. Özel ilgi alanım olduğu için. Çok yani beni eğlendiriyor öğrenmek yeni bilgiler. Seviyorum.
0: Tebrik ediyorum. 11.100 puanla şu anda liderlik koltuğunda oturuyor. Yeni yarışmacımız bugün aramıza katıldı Serhat Bey. Ve bu kıran kırana çekişmede artık final öncesi son iki soruya geldi. Yeni sorumuz, konu başlığımızı görüyoruz.
5: Serbest vuruş ve gol! Muhteşem bir gol! Nefis bir gol Sergen! Sergen vuruyor ve gol! Gol, gol!
6: Sergen, Kuduçili, Sergen, bomboş! Sergen ve gol! Sergen! Gol!
5: Tüme topu aldı, Sergen ve gol! Gol, gol, gol! Sergen attı, Sergen attı, şampiyonluk geldi! Sergen attı, şampiyonluk geldi! Gözyaşı,
0: umut ve itiraz... Sergen Yalçın, Türk futbolunun bir efsanesi. Beşiktaş'ın teknik direktörü, onunla ilgili bakalım neler var detaylarda. Sergen Yalçın 5 Kasım 1972'de İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Beşiktaş altyapısına girdi ve 15 yıl kulüp için ter döktü. A takımına yükseldiği 1991 yılında çıktığı ilk resmi maç Gençler Birliği maçıdır. Ve aynı sezon Beşiktaş'ın namağlup şampiyon kadrosunun içerisinde yer alır. 25 yaşında Beşiktaş'la sözleşmesi biten ünlü futbolcu İstanbulspor'a transfer olur. 2000 yılında The Guardian gazetesi onun için paha biçilmez bir sol ayağı var. 60 metre uzaktan topu kül tablasına bile kondurabilir ifadesini kullanır. 2002 yılında tekrar Beşiktaş'a döner aynı sezon 100. yıl şampiyonluğunun öncü isimlerinden biri olur. Beşiktaş 1 Ekim 2003'te Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı 2 gol ile Avrupa Kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını yener. 2020 yılında Beşiktaş teknik direktörü olarak göreve gelir ve takımına da şampiyonluk getirir. Sorumuz gelsin. Sergen Yalçın hangi yıl İstanbulspor'a transfer oldu? Süreniz başladı.

0: Bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu Sergen Yalçın. Ve yarışmamızın içerisinde de onunla ilgili bir soru yöneltmemiz. Öyle tahmin ediyorum ki futbol severleri de mutlu etmiştir. Acaba cevapları nasıl yansıdı bu? Bir görelim lütfen. Eda Hanım.
1: 2003.
0: 2003 yılında dediniz. İstanbulspor'a transfer oldu. Serhat Bey.
2: 1997, 25 yaşında.
0: Sema Hanım.
3: Ben yetiştim. 25 yaşında transfer oldu. 1997.
0: Ve Uğur Bey.
4: 2000 dedim. Biraz salladım.
0: Salladınız. Evet. Şu anda 2003, 2000 ve iki tane de 1997 görüyorum ben. İstanbulspor'a kaç yılında transfer oldu diye sorduk. 25 yaşında demiştim ben. Acaba hangi yıl oluyor? Cevabı görüyoruz. 1997 doğru cevap olacaktı tabii ki. Sergen Yalçın İstanbulspor'a transfer olmuştu. Ki o dönem evet, en çok dikkat çeken transferlerden bir tanesiydi. İstanbulspor arka arkaya yıldızlar transfer ediyordu.
2: Oğuz
0: Çetin vardı, Aykut Kocaman vardı. Sergen Yalçın da onlardan birisiydi. Ve tabii sadece futbolculuk döneminde değil, beraber onunla program da yaptım. Yorumculuğuyla da. Teknik direktör oldu. Şu anda en başarılı.

teknik direktörlerden birisi Sergen Yalçın. Buradan hocaya da selam ve saygılarımızı iletelim ve artık 12. sorumuza geçiş yapıyoruz. Önce konu başlığımıza bakalım.

Finalist belli ama acaba bu akşam kime veda edeceğiz? Ayşe öğlen yemeğini oldukça fazla kaçırdı. Kilo almak istemediği için yediği yemekleri spor yaparak yakmak istiyordu. Ayşe 30 dakika dans ederse 220 kalori, 30 dakika ip atlarsa 340 kalori yakabilir. Ancak hava güzel olduğu için bisiklete binebilir ya da paten kayabilir. Yarım saat bisiklete binerse 325 kalori, yarım saat patenle kayarsa 425 kalori yakabilir. Sorumuz geliyor. Ayşe bir saat paten kayıp, yarım saat dans ederse toplam kaç kalori yakar? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Son anda Serhat Bey yazdı ama süre bittikten sonra bitirmiştiniz zaten cevabınızı.
1: Yok, kalori yazmaya çalıştınız.
0: Kalori hesabı yapmaya çalıştınız. Peki, cevaplarınız lütfen. Eda Hanım?
2: 625.
0: 425 artı 200 yapmışsınız evet. Gördüğüm kadarıyla. 625. Serhat Bey?
1: 1070.
0: 1070. Sema Hanım?
3: 545.
0: Bazen ne yazdığınızda hatırlamak zor oluyor evet. Değil mi? Bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ve Uğur Bey?
4: 1070.
0: 1070. İki tane 1070, 545 ve 625 cevaplarını görüyorum. Eğer Eda Hanım'ın cevabı doğru ise burada kalacak. Yanlış ise kendisine veda edeceğiz. İşte doğru cevap geliyor. Doğru cevap 1070 olacaktı. Uğur Bey ve Serhat Bey bu soruya doğru cevap verdiler. Ve böylelikle Serhat Bey birazdan finalde sizinle birlikte olacağız. Uğur Bey 5600 aynı puanla bitirdiniz bugünü. Yarın ama tekrar birlikte olacağız. Ve Serhat Bey de finalde bizimle birlikte. 14100 puan çok iyi bir puan. Bakalım bugün size bunu takdim edebilecek miyim Serhat Bey? Bugün artık bunu vermek istiyorum ben. Yeni haftaya büyük ödülle başlayalım. Ne dersiniz?
1: Yani bence de ben almak istiyorum. Bana verin nasıl başlarsak öyle gider. Umarım bildiğim yerden gelir ya da kafamda kalır yani anlattıklarınız.
0: Bakalım ya da belki de 1000 lirayı takdim edebilirim. O eğer cevap vermeme hakkınız olursa. Eda Hanım size bir kitap hediyemiz olacak. Bizimle birlikte olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Tekrar güzel görüşmek üzere kalın. Diyelim.
2: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, dünyanın en çok bilgi veren yarışmasında artık final heyecanı. Cevap soru da final etabı ile devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, cevap soru da final etabı ile devam ediyor. Yeni haftaya yeni yarışmacılarımızla başladık ve onlardan birisi Serhat Bey şu anda final için karşımda. Serhat Yüceant.
1: Evet.
0: Neler hissediyorsunuz?
1: Yani heyecanlıyım. Biraz böyle ağzım falan kurudu gerçekten. Heyecanlı. Umarım soru sorulunca geçer o.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi? Yarışmanın başında var mı heyecan demiştim. Ekranla burası arasında hiçbir fark yok demiştiniz. Sonra... Şimdi ilk defa o heyecanı yaşamaya başladınız.
1: Aslında azalması gerekirdi ama bende tam tersi oldu. Arttı. Umarım yarar bu bana. Hani eksi yönde değil artı yönde etkiler.
0: Finalde... Hangi konu başlığının çıkmasını arzu edersiniz?
1: Yani benim istediğimi soracaksanız açık söyleyeyim.
0: Asla.
1: O zaman coğrafyadan sormayın.
0: Coğrafyadan sormayın.
1: Evet.
0: Sorumuz hazır zaten. Burada tamam. Anında değiştirme imkanımız yok ama en azından gönlünüzden...

0: ne geçiyor onu merak ettim ben.
1: Yani coğrafyayı iyi bildiğim için ondan sormayın dedim ama tabii coğrafya dediğimiz çok geniş bir alan. Haritalara hakim olduğumu düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: En azından. Yani arkeolojiden de sormayabilirsiniz. İyi biliyorum biraz.
0: Kendi alanınız.
1: Kendi alanım. Ya da teknik alanda da sorulmayabilir.
0: Serhat Bey, şimdi 14 bin barajını geçtiniz ve oldukça iyi bir performans ortaya koydunuz. Şu anda hem ben hem de ekranları başındaki izleyicilerimiz de finalde ne yapacağınızı merakla bekliyor tabii ki. Az önce de ifade ettiğim gibi 5 bin lira para ödülümüz var. Final sorusuna doğru cevap verdiğiniz takdirde bu çeki size takdim edeceğim. Finalde bir diğer tercihiniz 1000 TL olabilir. Bunun için de soruyu gördükten sonra ve süreniz bittikten sonra cevap vermeme hakkını kullanabilirsiniz. Eda Hanım gibi bu akşam size de ihtimal var, veda etme ihtimalimiz var. Onun için de cevap verip cevabınızın yanlış olması gerekiyor.
1: Umarım olmaz.
0: Bunları da hatırlattıktan sonra sizin bana bir sorunuz var mı?
1: Yok. Heyecanla soruyu bekliyorum. Umarım devam ederim öncelikli olarak. Devam etmek amacındayım ama risk de alabilirim bilmiyorum. O anki duruma bağlı, soruya bağlı, ne şekilde zor olduğuna bağlı. Göreceğiz 20 saniye sonra.
0: Peki. Önce konu başlığımızı görelim. Final sorumuzun konu başlığı geliyor.

0: Bu akşamki final sorumuzun konu başlığı burçlar. Koç burcu 21 Mart 19 Nisan arası lider ve enerjik yapılı bir burç. Akrep burcu 23 Ekim 21 Kasım arası. En belirgin özellikleri güçlü ve sırdaş bir yapısı olması. Yengeç burcu 21 Haziran 22 Temmuz arası. Hassas ve duygusal bir burç. Kova 20 Ocak 18 Şubat arası. Matematiğe yakın zekası öne çıkan özelliği. Yay burcu 22 Kasım 21 Aralık arası. Girişken ve gelişime açık bir karakteri var. İkizler burcu 21 Mayıs 20 Haziran arası. En önemli özelliği çift karakterli olması. Terazi burcu 23 Eylül 22 Ekim arası. İdealist ve diplomatik bir burç. Boğa burcu 20 Nisan 20 Mayıs arası. Burçların içinde en insancıl ve sıcakkanlı olanı. Balık burcu 19 Şubat 20 Mart arası. En önemli özelliği oldukça duygusal oluşu. Aslan burcu 23 Temmuz 22 Ağustos arası. Liderlik en karakteristik özelliği. Başak burcu 23 Ağustos 22 Eylül arası hayatta ve ilişkilerinde aradığı tek şey düzen. Oğlak burcu 22 Aralık 19 Ocak arası.
1: Umarım doğru yapmışımdır.
0: 26 Nisan'da 40'ı çıkmış ve 26 evet. Nisan'da sizin doğum gününüz. Evet. O da enteresan oldu tabii. Peki o zaman doğru bir hesap yapmışımdır umarım dediniz.
1: Umarım.
0: Bu cevap vereceğiniz anlamına mı geliyor?
1: Aa evet, bir de öyle seçeneğim var.
0: Şimdi cevap verirseniz doğru ise 5000 lira kazanacaksınız. Ama yanında bu da var. 1000 TL. Yani cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde.
1: Yani şöyle %51 doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii %49 da büyük bir olasılık ama biraz daha vermeye, yanıt vermeye yakın hissediyorum ama şu anda sizle konuşurken yine kafada hesap yapıyorum. Doğru mu tekrar diye sağlamasını yapmaya çalışıyorum. Onun için fazla konuşuyorum. Yanıt. Vereceğim.
0: Cevap verme hakkımı kullanıyorum dediniz. Serhat Bey düşündü ve sonunda ben bu soruya cevap vereceğim dedi. Eğer doğru cevap

0: ise haftaya ne güzel 5000 lira para ödülü vererek başlayacağız. Aksi takdirde sizler veda etmedi ama durumumuz olabilir.
1: Evet, yine siz konuşurken yine hesap yapmaya devam ediyorum umarım. Doğru
0: o zaman daha fazla hesap yapmamanız için cevabınızı görelim mi? Cevap verme hakkımı kullanıyorum dediniz. Balık burcu yazdınız.
1: Evet.
0: Doğum tarihini bulabildiniz mi peki 26 Nisan'da 40'ı çıkmış olan bir bebeğin?
1: Yani şöyle 26 Nisan'da 40 dersek 17 Mart sanırım. 16 ya da 17 Mart ediyor. Mart 31 şeklinde göre 16 olacaktır. Pardon 17 olacaktır. Her iki durumda da balığa denk düşüyor diye tahmin ettim. Ya da bilmiyorum doğru mu değil mi?
0: Başka bir burç geçiyor mu aklınızdan?
1: Şöyle boğadan önce koç olduğunu söylediniz. Koçtan önce de balık var. Şubat ortası ve Mart ortasına doğru balık kapsıyor diye düşünüyorum. Umarım doğrudur.
0: Değerli izleyiciler, bu programımızda bugün 3 yeni yarışmacımız vardı ve Serhat Bey de onlardan birisi. Final sorumuza balık cevabını verdi. Artık bu heyecanı mutlu veya mutsuz bir şekilde bitirme zamanı.
1: Evet. Heyecanlıyım gerçekten. Bakalım.
0: Acaba balık burcu doğru cevap mı? Hazır mısınız Serhat Bey?
1: Hazırım.
0: O halde doğru cevabı görüyoruz. Balık burcu doğru cevaptı ve Serhat Bey 5000 lira kazandı. Serhat Bey tebrik ediyorum sizi.
1: Teşekkür ederim. Yani risk aldım ama hani risk almadan da o 5000 liralık çek bu yarışmanın formatına göre elde edilemiyor. Kazandım. Bakalım bir sonraki yarışmada ne olacak?
0: 5000 lirayı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Var mı şu anda bana vereceğiniz bir cevap yoksa yarın mı alalım o cevabı?
1: 5000 lirayı kızımın eğitimle ilgili kullanırım diye düşünüyorum. Tabii yani en azından yarım taksitli ya da bir taksitli gibi. Bakacağız artık ona.
0: Ne güzel. Kızınızla ilgili değerlendirmek arzusundasınız.
1: Evet.
0: Bu parayı arttırabilmek de sizin elinizde. Yarın tekrar beraber olacağız. Yarın yine yarışmacılarımızla birlikte belki benzer bir performans görebiliriz ya da karşınızda ciddi bir rakip de olabilir. Bunu görmek için 24 saat sonra tekrar biz 360 ekranlarında olacağız.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Bir kez daha tebrikler.

0: başlayın.
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü bugün 18'de TV4'te.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
17: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
12: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
17: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
5: Her adımda yeni bir mekan.
17: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
5: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
17: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
5: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
17: Kivi börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
5: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
12: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
9: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
17: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
18: Benim param içinize de, torunlarıma da yeter be.
19: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
18: Yardım edeyim sana.
20: Zahmet olacak.
19: Ben senin hayatından gideceğim.
18: Benimle evlenir misin?
20: Hayır dersem sakın kırılma.
21: Tuç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
18: Ömran!
20: Tayfun!
19: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
18: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
20: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
18: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
20: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
21: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
22: Paramparça. Bugün 16.15'te TV4'te.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
24: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhodestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı

Anadolu'da küçük bir şehir. Dört bölgede toprağı olan Tekkil. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar. Burası köklü tarihiyle dikkat çeken, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir Bilecik. Öyle bir il düşünün ki Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinin tam kesişim noktaları üzerinde ve dört bölgede toprağı olan tek şehir. Onu eşsiz kılan bu özelliğinin yanı sıra geniş ormanları, mesire alanları, göletleri, dereleri ve doğal güzellikleriyle de insana huzur veren Türkiye'nin en küçük illerinden biri. Bilecik, antik çağlardan günümüze kadar tarihin her döneminden izler taşıyan eski bir yerleşim yeri. Şehirdeki ilk yerleşim M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar olma özelliğini taşıyan Bilecik, tarih boyunca da gerek ipekçilik, dokumacılık, tarım ve madencilik gibi ekonomik yönleriyle, gerekse Bursa Eskişehir güzergahındaki konaklama merkezi niteliğindeki yerleşimleriyle her zaman önemli bir kent olmuş. Osmanlı dönemi yerleşiminin yoğun olduğu bölgede aralarında han, hamam, imarethane ve camilerin bulunduğu birçok yapı işgalde yıkılmış ve zarar görmüştür. Yine de birçok ibadethane tarihin ve işgallerin getirdiği yorgunluğa rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Bilecik, Türkiye'nin küçük bir şehri olmasına rağmen bünyesinde barındırdığı doğal güzellik alanları ve görülmeye değer tarihi yapılarıyla turistik şehirlerden biri. Köklü tarihiyle dikkat çeken şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bilecik, Türk tarihi bakımından ayrı bir öneme sahip. Söğüt, Kayıboyu'nun Orta Asya'dan 400 çadırla gelip, Osmanlı Devleti'nin kuruluş merkezliğini yaptığı yerdir.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balak Hisar veya Balık Hisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte.

Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kazlı Çeşme ve Zeytinburnu hattında olacağız. Yolculuğumuz Mozaik Müzesi ile başlayacak ve semtin muhtelif yerlerine dağılmış çeşitli dönemlere ait eserlerle devam edecek. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Bizans döneminde sur dışında kalan bu bölge Ebdoman adıyla anılıyordu. Ve bu yedinci anlamına geliyordu. Peki neden buraya yedi ya da yedinci adı verilmiş? Çünkü Sultanahmet Meydanı'nda bulunan milyon taşından başlayan millerin yedinci noktası burasıydı. Yani merkezden buraya yedi mildi. Ve bu nedenle de buraya yedi anlamına gelen Ebdoman adı verilmiş. Ve Bizans döneminde oldukça önemli bir yerdi. Çünkü burada imparator sarayları ve büyük bir ordugah vardı. Ayrıca sefere giden ve Via Ignatia yolunu kullanan, yani İstanbul'dan başlayıp Roma'ya kadar giden yolu kullananlar muhakkak buradan geçerdi. Hemen arkamdaki altın kapıdan çıkan imparatorlar yine seferlere buradan gider ve buradan dönerlerdi. Ve burada da muhakkak o ordugahı ziyaret edilirdi. Onun için Bizans döneminde çok önemli bir yerdi. Osmanlı dönemine geldiğimizde ise artık sur dışında kaldı ve semt daha çok dericilerin, tabakhanelerin olduğu bir yer haline geldi. Ama fetih sırasında ve fetihten önce de burada irili ufaklı pek çok yapı vardı. Uzun süre bunlar o deri atölyelerinin içinde sessizce bugünleri bekledi. Daha sonra bu atölyeler kaldırıldı ve ortaya küçük ölçekli ama büyük hikayeler anlatan eserler çıktı. Biz de zaten gün boyu onları ziyaret edip hikayelerini dinleyeceğiz. Ama önce burada şahane bir mozaik müzesi var. Onu ziyaret edelim, onun detaylarını görelim ve ardından da yolculuğumuza devam edelim.

Şu anda bir zamanlar askeri hastane olarak inşa edilmiş ama bugün şahane bir müzeye dönüştürülmüş yapının önündeyim. Burası 1828 yılı itibariyle askeri hastane olarak göreve başlıyor. Ama ilk hali bu değil tabii ki. Burada denize kadar inen üzüm bağları içinde bir konak. Ve o konak 75 yataklı bir hastaneye çevriliyor. Ardından defalarca hastane yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Son halini ise 2. Abdülhamit zamanında alıyor ve 150 yataklı bir hastaneye dönüştürülüyor. Çeşitli isimlerle anılıyor. Önce Cebehane Hastanesi deniyor, sonra Zeytinburnu Askeri Hastanesi. Ve uzun yıllar bu şekilde hizmet ettikten sonra atıl duruma düşüyor. İşte o dönemde de subay çocukları için yurt olarak kullanılıyor. Tanzim satış ofisi bile oluyor. Sonunda iyice terk ediliyor ve uzun süre metruk durumdayken 2015 yılında restorasyona başlanıyor. Ve o restorasyonda umulmadık bir şeyle karşılaşılıyor.

2015 yılında yapılan restorasyon çalışmalarında binanın hemen altında dev bir mozaik taban bulundu. Ve milattan sonra 2. yüzyıla aitti. Yani günümüzden 1800 yıl önce yapılmış bir mozaikti bu. Ve çok geniş bir alana yayılıyordu. İş bununla sınırlı kalmadı. Bir de lahitler bulundu. Ama ona geçmeden önce mozaik nedir, ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Sümerlerden beri mozaik kullanılan bir sanat aslında ya da bir zanaat. Daha çok taban için kullanılıyor. Zirveye ulaştığı dönem ise Yunan ve Roma dönemi. Ama sözünü ettiğim bu zirve taban döşemeleri için. Asıl tavan ve duvarlardaki zirve ise Bizans döneminde İstanbul'da yaşanıyor. Ve bir ekol ortaya çıkıyor. Konstantinopolis ekolü. Oraya geçmeden önce tabana döşenen bu mozaiklerin içeriklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle antik Yunan'da ve Roma'da daha çok mitolojiden sahneler, tanrılar, tanrıçalar, mitolojik kahramanlar resmedilir ve bunlar Atrium denilen büyük avlulu villaların tabanlarına döşenirdi. Tapınaklarda da kullanıldılar, sosyal binalarda

da kullanıldılar. Yine devlet binalarında da karşımıza çıkıyordu. Bir nevi halı kilim yerine düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi asıl zirvesini yaşadığı dönem Bizans dönemi. Yani Hristiyanlığın o topraklara, Bizans topraklarına girdiği dönem. Çünkü Hristiyanlıkla birlikte artık mozaikler tabana yapılamazdı. Bunun da önemli bir nedeni vardı.

Pagan dönemde yapılan ve tabana döşenen bu mozaiklerde mitolojik tanrı ve tanrıçalar yer alıyordu. Ve bunlar aslında ayaklar altındaydı. Ancak Hristiyanlık geldiğinde artık tanrı, azizeler, öbür taraftan İsa ve Meryem gibi kutsal kavramlar ortaya çıktı. Hal böyle olunca da onlar ayaklar altına alınamazdı. İşte bu nedenle Hristiyan dünyası buna bir çözüm buldu. Mozaikten de vazgeçmek istemiyordu. Onun için de bütün bu dini tasvirleri ve bu kutsal kişilikleri tavana ya da duvarlara taşıdı. Ancak teknik bir problem vardı. Tabana döşenenler küçük taşlardı ve doğal olarak bunlar ağırdı. Bunu çözmek için de malzeme değişti ve küçük cam parçalarına geçildi. Daha hafif bir malzemeydi. Bu sadece yer çekimine daha çok direnç sağlamadı. Ayrıca renk skalası genişledi. Maviler, yeşiller, kırmızılar ve en önemlisi altın yaldızla renk skalası zenginleştirildi. Ve işte Bizans'ın, özellikle de İstanbul'un yaptığı mozaikler dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ve böylece ortaya Ayasofya'dan Kariye'ye kadar pek çok yerde karşımıza çıkan o muhteşem Bizans mozaikleri çıktı. Ancak burada bir taban mozaiği var. Burada da inanılmaz süslemeler var. Dilerseniz onlara yakından bakalım.

Bu muhteşem mozaiklerin yanında iki de mezarla, ölümle ilgili obje bulundu. Bunlardan birisi bir mezar odasıydı ve üstü tuğlayla örülmüştü. Buradan bir erkek cesedi çıktı. Ama bir de lahit vardı ve milattan sonra 4. 5. yüzyıla tarihleniyordu. O lahitin içinde ise bir kadın ve bir erkek iskeleti bulundu. Kadın 20'li 30'lu yaşlarındaydı. Erkek ise 40-50'li yaşlarında. Kimdir nedir bilinmiyor. Ama yapılan incelemelerde ilginç sonuçlara ulaşılmış. Erkeğin romatizmal bir hastalığı olduğu sonucuna varılmış. Ayrıca bir kaburgası kırık ve kaynamış. Bir takım sağlık sorunları olan bir bireyden bahsediyoruz. Ama işin ilginç yanı bambaşkaydı. Bu mezarda o insanların üstlerinden kalan bir takım kumaş parçaları bulundu. Ve bu kumaş parçalarındaki renk mordu. Ve bu kumaş kadifeydi. İşte bütün bu mor renk ve kadife kumaş bize bir şey anlatıyordu. Muhtemeldir ki bu kişiler imparatorluk hanedanına mensup kişilerdi. Çünkü Bizans'ta mor rengi sadece ve sadece imparatorlar ve belli bazı hanedan üyeleri kullanabiliyordu. Buradan yola çıkarak böyle bir fikir yürütüldü. Peki neden sadece mor rengi imparatorlar kullanıyordu? Çünkü mor pahalı bir renkti, elde edilmesi çok güçtü ve bununla boyanan kumaşlar da çok kıymetliydi. Elde edilirken kullanılan yöntem ise oldukça şaşırtıcı. Bir deniz kabuklusu ezilerek elde ediliyor ve bir kumaşı, bir şalı boyamak için 15 bin deniz kabuklusuna ihtiyaç duyulduğu tarihi kaynaklarda yazıyor.

İşte bu tam da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve işte mozaiklerden bahsetmişken Bizans mozaiklerinden biraz daha söz etmek istiyorum. Dedim ya, en iyi örnekleri bugün Ayasofya'da, Kariye'de karşımıza çıkıyor. Ve bunlar küçük küçük taşlardan, cam parçalarından yapılmış, birbirinden farklı renklerde ama bütün mesele bunların döşenmesi. İşte İstanbul ekolü

Tam da bu. Ve bunlar birbirlerinden farklı yüksekliklere yerleştiriliyor. Ve hal böyle olunca yüzeyleri de birbirinden farklı açılarda kesildiği için harelenme, parıldama ortaya çıkarıyor. Ve baktığınızda hem bir gölge ışık oyunu ortaya çıkıyor hem de bir parıldama. İşte bu nedenle Konstantinopolis ekolü ortaya çıkıyor. Bu konuyla ilgili 386 yılında Aziz Augustinus bakın neler söylemiş. Eğer iyi göremeyen bir insan küçük küplerden oluşan bir döşemeye bakarsa, küplerin ötesini göremeyip yapan sanatçıyı bunları düzgün yerleştirmeyi bilmemekle suçlar. Çünkü ona göre bunlar düzensiz yerleştirilmiş taşlardır. O kişi tek bir bakışta aslında bir tek güzel tasviri ortaya çıkaran farklı parçaları ayırt edemez. Her bir parça, her bir küp kendi içinde tektir ama bütünlükte anlam kazanır. Aslında mozaiği tarif ediyormuş gibi görünse de Tanrı ve insan ilişkisini anlatan bir metin olarak okumakta olabilir.

Bugün artık burası hem bir sanat merkezi, hem mozaik müzesi, hem de sosyal etkinliklerin yapıldığı bir mekan olarak hayatına devam ediyor. Ama işin ilginç yanı, burada çıkan mozaikler yerinde korunmuş. In situ deniyor buna. Ve bunun gibi pek çok örnek var aslında ülkemizde. Örneğin Sultanahmet Meydanı'ndaki büyük saray mozaikleri. O mozaikler de orada yerinde sergileniyor. Yani nasıl biliriz? Bir eser bulunur, müzeye taşınır ve sergilenir. İşte burada müze o eserin üstüne yapılmış diyebiliriz. Aynı şey Sultanahmet Meydanı'ndaki Büyük Saray Mozaik Müzesi'nde karşımıza çıkıyor. Urfa'da yine Alepli Bahçe Müzesi'nde karşımıza çıkıyor. Oradaki mozaiklerin de üstüne müze yapılmış. Burada tabii ki mozaiklerin üstüne müze yapılmamış. Önce bir askeri hastane yapılmış. Ama bulunduktan sonra da bunları bir yere taşımak yerine olduğu yerde muhafaza edip küçük bir müzeye dönüştürülmüş. Bir de bu mozaiklerin üstündeki süslemeler var. Daha çok bir takım bitkisel motifler, düğümler, dalgalardan oluşuyor. Hiçbir insan figürü ya da hayvan figürü görmüyoruz. Bu Hristiyanlığın da biraz etkisi. Aslında şunu da söylemek mümkün. Bazı dönemlerde ikona kırıcılık denen bir şey var. İşte o ikona kırıcılığın etkileri var mıdır yok mudur bilmiyoruz ama biraz insandan, hayvandan arındırılmış bir süslemeyle karşılaşıyoruz. Ama yine de buradaki bazı süslemeler sembolik anlamlar taşıyor. Onlar neymiş bir bakalım isterseniz.

Günümüzde halı, kilim neyse aslında antik dünyada da bu taban mozaikleri onların yerine geçiyor diyebiliriz. Evine misafir gelen kişilere işte bu görsel şöleni sunmak önemliydi. Onun için özellikle evlerin tabanları işte bu mozaiklerle süslenirdi. İşte buradaki mozaikte de daha çok bir takım simgesel öğeler, deniz dalgaları, spiraller, düğümler var. Ve onun haricinde bir takım da örgü motifleri karşımıza çıkıyor. Yine detaylara bakarsak çift kulbu olan bir vazo görüyoruz. Öbür taraftan iyice incelediğimizde istiridyeye benzeyen bir takım süsleme öğeleri de karşımıza çıkıyor. Tabii bunların içinde biri var ki fazlasıyla sembolik anlamlar taşıyor. O da Süleyman düğümü dediğimiz bir süsleme. Birbirine geçmiş 4 adet örgünün ortaya çıkardığı süsleme. Pek çok yerde karşımıza çıkıyor burada. Bunun da tabii bir takım sembolik anlamları var. Aşkı, bağlılığı, imanı sembolize ediyor. İki dünyayı sembolize ediyor. Bu nedenle de sadece Antik Yunan'da, Roma'da ve işte burada gördüğünüz 5. yüzyıl mozaiklerinde değil, İslam sanatında da fazlaca kullanılmış. Çünkü bildiğiniz gibi Süleyman tek tanrılı inançların temelinde yer alıyor. Hal böyle olunca da gerek iki üçgenin iç içe geçtiği Süleyman mührü, gerekse Süleyman düğümü İslam sanatında da kendi

İstanbul oldum olası su sıkıntısı çekmiş bir şehir. Bunu bilen Bizanslar da şehrin muhtelif yerlerine su sarnıcıları inşa etmişler. Bunların pek çoğu kapalı su sarnıcı. Ancak şehirde 4 adet de açık hava su sarnıcı bulunuyor. Bunlar neredeyse bir futbol sahası büyüklüğünde. Üçü sur içinde yer alıyor. Biri ise sur dışında, hemen arkamda gördüğünüz bizim fil damı dediğimiz büyük açık hava sarnıcı. Burası sur dışına yapılmış, bunun önemli bir sebebi var. Birincisi bu sarnıç Justinianus'un ve İmparator Valens'in yaptırdığı saraylara su sağlıyor. Sadece onlara değil, hemen yanımızda Veli Efendi Hipodromu var. İşte orası bir zamanlar bir Bizans ordugahı. Büyük bir ordu var orada. Ve işte o ordunun ihtiyacı da yine bu sarnıçtan sağlanıyor. Ve o kampus, yani o ordugah o kadar önemli ki tahta çıkacak imparator orayı ziyaret ediyor ve onlar alkışlarıyla destek verirlerse tahta çıkabiliyor. İşte bütün bu bölgeye su sağlayan fil damı sarnıcı ismini nereden alıyor? Neden fil damı demişiz? Rivayet odur ki bu sarnıçta Osmanlı döneminde filler varmış ve o sarayın filleriymiş bütün bu filler. Onlara bakılmış, onlar beslenmiş, onların ağırıymış. Bu gelenek söylentiye göre Timur'dan itibaren Osmanlı'ya geçmiş. Timur ordularında bulunan fillerden esinlenen Osmanlı da bolca fil edinmiş ve onlara da işte böyle yerlerde bakmış. Şimdi dilerseniz sarnıcın içine bir girelim.

Fil damı sarnıcının tam olarak hangi dönemde, hangi yıllarda yapıldığı pek bilinmiyor. Ama tahminler var. Ortalama 5 veya 6. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Ancak diğer açık hava su sarnıçlarından onu ayıran önemli bir özellik var. Genellikle bu tip sarnıçlar toprak kazılır ve kazılan yere duvarlar döşenerek çukurda bir alan oluşturulur. Bu ise tek örnek. Toprak kazmak yerine duvarlar yükseltilmiş ve dört tarafı kapalı bir alan insan eliyle yaratılmış. Ve daha sonra buraya Belgrad ormanlarından, belki Halkalı'dan ve yağmur suyu ile birlikte su toplanmış ve çevredeki az önce söylediğim saraylara ve ordugaha verilmiş. İşte bu anlamda tek örnek olması onu özel kılıyor. Ancak sonraki dönemlerde burası pek kullanılmamış. Sonraki dönemden kastım Osmanlı dönemi. Osmanlı durgun suyu sevmediği için bu tip sarnıçları kullanmamış. Onları eğer kapalı sarnıçsa binanın deposu olarak ya da alt mekanı olarak kullanmış. Ama onun haricinde açık hava su sarnıçlarını ise çok faydalı bir iş için kullanmış Osmanlı. Yüzyıllar boyunca burada biriken toprak, dibe çökmüş toprak, verimli bir toprak. İşte bunu bildikleri için de bu tip yerleri bostan haline getirmişler. Ve işte bunların çoğuna da zaten çukur bostan diyoruz demeye de devam ediyoruz. Bu da onlardan biri. Bir sebze bahçesi işlevi görmüş. Ardından bir parka dönüştürülmüş ve bir dönem konserler için de kullanılmış. Şimdi sarnıçta şöyle bir dolaştıktan sonra yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim.

İşte Kazlı Çeşme semtine adını veren Kazlı Çeşme. Üstündeki kaz resmi buralarında isminin sebebi. Tabii ki bir rivayet var bununla ilgili. Fetih dönemindeyiz ve buradan Türk orduları surlara doğru saldırıyorlar. Şehir direniyor ve bu sırada su kıtlığı başlıyor. İşte ordunun sakabaşı adamlarına emir veriyor. Gökyüzünde gördüğü kazları gösteriyor. Onları takip edin diyor. Onlar suyun yerini bilirler. Adamları da kazların konduğu yere gidiyorlar ve o yer işte burasıdır. Sulak bir alandır ve burada suyu bulup orduyu susuz bırakmıyorlar. Ve o günden sonra da işte buraya bir çeşme yaptıkları rivayet edilir. Ancak arkamda gördüğünüz çeşme fetihten çok sonra yapılmış. 1546 yılını gösteriyor. Kitabe zaten bunu bize söylüyor. Üstündeki kaz betimlemesinin ise Bizans'tan kalan devşirme bir parça olduğu söyleniyor. Ancak işin ilginç yanı şu anda gördüğünüz orijinal değil. 2000'li yıllarda orijinal kaz çalınmış. Daha sonra buraya replikası konmuş. Çeşmenin yanında iki tane de taş görüyoruz. Bunlar sütun. Bunlarla ilgili çeşitli şeyler söyleniyor. Sadaka taşı falan deniyor ama kişisel olarak benim fikrim bambaşka. Bunlar özellikle hemen sağ tarafta yer alan, daha alçak olan sütun, hamal taşı. Geçmişte yükler hamallar tarafından büyük sepetlerle taşınırdı. Ve buraya geldiklerinde bu ağır yüklerini tek başlarına indirip kaldıramayacakları için yere koyup tekrar kaldırmaları güç olacağı için de İşte hamallar için bu tip yüksek sütunlardan oluşan sekiler yapılırdı. Ve doğal olarak da hamal gelir, sepetini onun üstüne koyar, su ihtiyacını karşılar ve sonra da zorlanmadan sepetini alır ve yoluna devam ederdi. İşte bunlar Osmanlı'nın inceliğidir.

Kazlıçeşme'nin çevresi ve Yedikule surlarının hemen dışı bir zamanlar deri atölyelerinin olduğu yerdi. Ve bütün bu engame içinde de pek çok eser kaybolup gitmişti. Daha sonra atölyeler kaldırıldı ve ortaya küçük ölçekli şahane eserler çıktı. İşte onlardan biri Kazlıçeşme'ydi. Yine Fatih'in İstanbul'da yaptırdığı ilk cami ve Aya Paraskevi Kilisesi bunlardan bazıları. Ama bunlardan biri de arkamda gördüğünüz türbe. Burada yatan şahıs önemli bir şahsiyet. 15. yüzyılın velilerinden kabul ediliyor ve rivayete göre kendisi Fatih'in sakabaşı. Yani ordunun su ihtiyacını karşılayan kişi. Ve fetih döneminde su sıkıntısı başlıyor. Fatih bunu öğreniyor ve sakabaşını huzuruna çağırıyor. Soruyor, ne olacak su işi diye. Sakabaşı gayet sakin, arkasını dönüp sırtındaki su dolu kırbayı, yani torbayı gösteriyor. Deriden yapılmış su torbasını. Fatih yaklaşıyor, içine bakıyor ki içinde bir derya var. Bütün orduyu doyuracak kadar su görüyor. Ve o günden sonra Ali Baba, Derya Ali Baba adıyla anılıyor. Ve vefatından sonra da ona burada bir türbe inşa ediliyor. Ve kendisinin o kırbağı, deriden olan su torbasını o yaptığı rivayet edilir. Ve burada devam ettiğinizde Yedikule'ye gelirsiniz. Ama dedim ya, daha önce burada dericiler vardı. Onların tarihi de Fatih dönemine kadar gidiyor. Fatih Sultan Mehmet burada bol su olduğu için bu salhaneleri, kesimhaneleri, dericileri hep buraya yerleştirmiş. Ve bu nedenle o dericilerin elde ettiği, hayvan kesiminden elde ettiği bazı malzemeler kullanılmış. Mesela iç yağlarından mum yapmışlar. Yine bağırsaklarından yaylarda, ok yaylarında kullanılan kirişler yapmışlar. Ve hala burada bir semtin adı Kirişhane olarak, Kirişhane Mahallesi olarak yaşamaya devam ediyor.

Kazlı Çeşme'nin çevresindeki eserlerden ya da tarihi kalıntılardan biri de hemen arkamda gördüğünüz Yedi Şehitler Mezarları ya da türbeleri diyebiliriz. İşte burada söylenceye göre fetih sırasında ilk

şehit düşen 7 asker defnolunur. Ancak yıllarca onların mezarları kayıptır. Daha sonra 19. yüzyılda Acı Hivaz adlı bir kişi burayı tespit eder ve etrafını duvarlarla çevirip 7 mezarı koruma altına alır. Bu olayı da hemen bu mezarların ön tarafında yer alan bir kitabede şu şekilde anlatır. Gaza fethine Sultan Mehmet Han ile bu 7 kimse beraber onun ile varmış. Cümlesinin ruhu şehadet şerbeti içmiş. 7 kule dışında bunca yıl kayıpmış diyor 1822 tarihli bu kitabede.

19. yüzyılda Batı'da sokak aydınlatmaları için gaz kullanılmaya başlandı. Bu yeniliği Osmanlı İmparatorluğu da hemen ülkeye getirtti. Ama ilk geldiği yer Dolmabahçe Sarayı'ydı. 1850'li yıllarda Dolmabahçe Sarayı'nda aydınlatma için hava gazı kullanıldı. Bu arada Batılılar ona gaz diyordu, biz de olduğu gibi aldık. Ama başına bir şey daha ekledik ve hava gazı dedik. Sadece Dolmabahçe Sarayı değil, Beyoğlu'nun aydınlatması da yine oradaki gazhane ile, Dolmabahçe Gazhanesi ile sağlandı. Ardından pek çok yerde gazhaneler oluşturulmaya başlandı. İşte onlardan biri de Yedikule'deki gazhaneydi. Biz de onun yapılarından birinin içindeyiz. Bugün bir sergi salonuna dönüştürülmüş. Ama burası ilk yapıldığında 1880 yılında buradaki çevrenin, sokakların aydınlatılması için tasarlanmıştı. Peki neden buraya inşa edilmişti? Hemen surların dışındayız. Çünkü burası deniz kenarı ve insanın nispeten az olduğu bir bölge. Deniz kenarı olması gelen kömürlerin, ekipmanın ve çeşitli malzemelerin buraya kolay ulaştırılmasını sağlamak içindi. Onun haricinde suya ihtiyaç vardı ve Kazlı Çeşme bölgesi bol sulu bir alandı. İşte bütün bunlardan ötürü buraya 1880 yılında bu gazhane inşa edildi.

İkinci Abdülhamit ülkesinin batı ülkeleri gibi, batı şehirleri gibi aydınlatılmasını ve modern yaşamın unsurlarının ülkeye sokulmasını istiyordu. Bunun için de emir verdi ve dönemin şehre emaneti, yani belediyesi burayı Fransızlara inşa ettirdi. Paraları şehre emaneti tarafından ödendi ve sonunda burası tamamlanıp 1880 yılında hizmete girdi. Buradan elde edilen gaz sokak aydınlatmasında ve iç mekanlarda kullanıldı. Sokaklarda ardı ardına sıralanmış bir takım aydınlatma direkleri vardı ve burada fenerler vardı. Ve bu fenerler şehir emanetinin belirlediği saatten 20 dakika ve yine belirlediği saatten 20 dakika sonra olmak üzere yakılıp söndürülüyordu. Bunu yapan kişiye fenerci deniyordu ve fenerciler ellerindeki uzun çubuklarla bu fenerlerin gazını açıyor ve çakmak taşıyla bunları yakıyorlardı. Ve yine söndürmek onların işiydi. İşte fenerciler şehrin aydınlatılmasında önemli rol oynayan kişilerdi ve her birinin yaz kış değişik olan üniformaları vardı. İşte bu gazhanede bir zamanlar şehrimizi aydınlatan bir mekandı. Bugün ise daha çok sanatsal anlamda aydınlatan bir sergi mekanına dönüştürülmüş.

0: pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Cemina, uçuyorsun.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
3: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olan yasınız.
5: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız mı buraya daha?
3: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
9: Şok şok cepte şok.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
12: Haydi gel! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Express içelim. Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
18: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
19: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
17: Rivayetleri

0: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokalla Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
8: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: Hesap kurdu.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
13: Parasının kıymetini bilenler.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
14: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
14: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
16: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
17: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
18: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
20: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
22: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
18: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
20: Tekrar söylememe gerek var mı?
22: Otel mi? Trivago.

0: Ateş!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak Çağlasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü bugün 18'de TV4'te.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira.

0: Taliti şarjlı diş fırçası hediye.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Osimhen gol!
1: Osimhen yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
8: Hepsi güzel.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Süper Kumbara başlıyor.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
19: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Ne diyor?
20: Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
21: Ben.
22: Botanik.
21: Abacus.
19: Kasa.
20: Marul.
19: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
15: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak

0: İstersen?
1: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
9: Benim param içinize de, torunlarıma da yatır be.
10: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
9: Yardım edeyim sana.
11: Zahmet olacak.
10: Ben senin hayatından gideceğim.
9: Benimle evlenir misin?
11: Hayır dersem sakın kırılma.
12: Tunç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
9: Ümran!
11: Tayfun!
10: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
9: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
11: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
9: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
11: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
9: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
13: Paramparça. Bugün 16.15'te TV4'te.
14: Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Kazlı Çeşme bölgesindeydik. Yolculuğumuz Mozaik Müzesi ile başladı. Sonra Ebdomon Sarnıcı'nı, Fil Damı Sarnıcı'nı gördük ve Kazlı Çeşme, Yedi Şehitler gibi küçük ama önemli mekanları gördükten sonra gezimizin son durağı Yedikule Gazhanesi oldu. Ama her zaman olduğu gibi efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Olmasın hayatta her şey yoluna girer diye düşünüyorum ve söylüyorum hep ben. Evet efendim, bugünkü misafirim ta Çorumlardan geldi. Zaten leblebi kokuları da burnuma geliyor. Leyla Kuluçan bizle beraber olacak. Bugün neler yapacağız? Çorum'un yöresel yemeklerini yapacağız. Leyla teyzeciğim gelmeden size şöyle güzelce bir anlatayım neler yaptığımızı. Çorum deyince akla ilk leblebi gelir ve leblebili kurabiye yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Çorum'un yine yöresel yemeklerinden kıkırdaklı düğün çorbası. Hakikaten böyle kallavi bir çorba. Kıkırdakta nasıl yapılıyormuş öğreneceğiz. Ben de ilk kez yapacağım ve tadacağım. Son olarak da madımak. Çok güzel bir ottur. Keyifli, sağlıklı, şifa veren bir ottur. Yine doğanın bize sunduğu nimetlerden bir tanesi. Bu sefer biz pastırmalı yapacağız. Pastırmalı madımak yapıyoruz. O zaman Leyla teyzeyi mutfağıma davet edeyim. Eli hiç boş gelmemiş. Neler getirmiş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: Nasılsınız?
1: Ederim. Teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Çorum deyince leblebi evet. dedik ama siz bunu galiba böyle uçakta sarıp sarmalamışsınız.
1: Evet,
0: ben
1: aynen
0: şöyle
1: öyle.
0: Açayım Leyla teyzeciğim. Bir de ev
1: anne kurabiyesi
0: anne
1: yaptım tereyağlı. Evet.
0: Hem de tuzlusu da evet, tatlısı da var. Evet. Çok çok teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun.
0: Şöyle bir açayım seyircilerimize. Çorum'un leblebi çeşitlerini bir gösterelim Leyla teyzeciğim.
1: Tabii ki.
0: Evet, biraz şu mesela, evet, şöyle iyice bir açayım, sonra kaldırayım seyircilerimiz için göstereyim. İyice sıkı sıkı sarmış, sarmalamış efendim, uçakta dağılmasın diye. Şurayı da yaptım mı? Evet, bakın, beyaz leblebi,
1: evet,
0: klasik leblebimiz,
1: evet.
0: Bu tatlı değil mi?
1: Ballı, ballı, susamlı leblebi, leblebi
0: beyaz,
1: şekeri,
0: leblebi şekeri,
1: çıtır leblebi.
0: Bir de çıtır leblebi. Evet. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir tatlı sever olarak hemen ballı leblebiden ağzıma atayım.
1: Afiyet olsun.
0: Bu burada böyle kalsın, ben evet. de ara ara yerim. Kurabiyemizi de böyle sunumumuza yaptığımız yemeklerden sonra
1: tabii ki,
0: koyarız.
1: Olur.
0: Bunu da şöyle arkaya doğru alayım. Çorum nasıl?
1: İyi, sizlere selamlar.
0: Biz de tüm Çorum'a sevgilerimizi yolluyoruz. Ben de herhalde en son 2008 gibi gitmiştim Çorum'a.
1: Artık tanıştık, ben bekliyorum sizi.
0: Gelirim, yemeğe gelirim.
1: İnşallah,
0: gezdirirsin
1: inşallah.
0: Bizi Çorum'da.
1: Gezdiririm tabii ki.
0: İlk olarak leblebili kurabiyemizi evet. yapıyoruz Leyla teyzeciğim. Gel tabii seni böyle tabii. alayım. Seyircilerimize malzeme listemizi sayayım. Malzemelerimiz burada. Unu da var, leblebi unu
1: evet.
0: değil mi? Unuyla yapıyoruz yani sadece evet. leblebi yok içinde efendim. Neler varmış? 4 su bardağı leblebi unumuz var. 200 gram margarin, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı mısır nişastası, 1,5 çay bardağı un. Üzeri içinse leblebi. Evet. evet.
1: Çorum'dan gelip de leblebili kurabiye yapmadan olmazdı.
0: Olmaz, evet.
1: Leblebi unu bizim orada kuru yemişçilerde satılıyor Tuğçe'cim. Bulamayanlar için alternatif leblebiyi robotta çekebilirler.
0: Çekebilirler. Evet, aynı badem yerine. Unu gibi
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çekebilirler.
0: Yapabilirler. Ne yapıyoruz Leyla teyze?
1: İlk önce yumuşamış yağımı.
0: Evet.
1: Yoğurma kabının
0: içine. Tereyağı da kullanabilirler değil
1: İstedikleri mi? İstedikleri her şeyi kullanabilirler.
0: Margarin yerine evet, de.
1: Evet, evet. Kullanabilirler. Pudra şekerimi.
0: Evet, yağımızı koyduk efendim. Pudra şekerini koyduk. Evet.
1: Sıvı yağ mı?
0: Sıvı yağ. Ay ay, Çorum. Güzel Çorum.
1: Evet.
0: Sonra nişastamızı koyuyoruz. Koyuyorum. Evet.
1: Bunları bir homojen hale getirdikten sonra aha. unumu ve leblebi unumu
0: leblebi
1: koyacağım.
0: Unu koyuyorsun. Evet. Şöyle kolunu çekeyim ben senin. Ne koyduk efendim? Margarinimizi koyduk. Sıvı yağımızı koyduk. Pudra şekerini ilave ettik. Daha sonra nişastamızı koyduk.
1: Aynen.
0: Şimdi bunları homojen bir hale getiriyoruz. Dilerseniz margarin yerine tereyağı, biraz oda sıcaklığında bir tereyağı da kullanabilirler. Değil mi
1: evet,
0: Leyla
1: evet.
0: teyze?
1: Kaşık evet. rica etsin.
0: Kaşık rica. Ben yardım edeyim
1: evet.
0: sana.
1: Şöyle yine de kontrollü alayım. Koymak istiyorum. Aha. Evet. Devam edebilirsiniz. Yarıyı geçsin.
0: Tamam. Şöyle ilave edeyim ben leblebi ununu. Leblebi sadece leblebi unu olsa normal un da kullanıyorsun sen.
1: Şey normal un konmadan da olur ama birazcık sırf leblebi olduğu zaman tozu boğazımıza kaçıyor.
0: Kaçıyor.
1: Rahatsız
0: evet.
1: ediyor. Onun için ben mutlaka az miktarda da olsa un
0: beyaz
1: kullanıyorum.
0: Beyaz un kullanıyorsun.
1: Evet kullanıyorum.
0: Evet. Leblebi ununun boğazımıza kaçmaması için Leyla teyze biraz da beyaz un kullanıyor.
1: İsterlerse bunu sırf margarin veya tereyağı ölçüsünde sadece sıvı yağda da yapabilirler.
0: Sadece sıvı yağda yapabilirler.
1: Sıvı yağda yapabilirler onun miktarı.

0: abi ölçüsü kadar. Yani şart değil. Evet.
1: Evet.
0: Devam edebiliriz.
1: Hakikaten onlar, şimdi yönetmenim Mert söylüyor hepsini kulağıma.
0: Alacağım, evet.
1: Hepsini alacak mısın?
0: Hemen hemen alacağım, evet.
1: Biraz istersen azıcık ayırayım. Sen yine bir karıştır. Küçükken ne yerdik leblebi tozu diye. Dur Mert'ciğim. Küçüklüğümüzü anmak adına başka bir kaşık aldım. Onunla şöyle bir azıcık yiyeyim de burada öksürükten boğulmayayım tabii. Çünkü kaçar boğaza leblebi.
0: Çok çocukken de şey yapardık.
1: Kaçar. Evet, yiyorum. Tolgacığım. Yersen sana da vereyim. Şimdi ben bak böyle de olurdu. Şimdi benden bir alırsanız kamerayı çok sevineceğim. Bir su içmem lazım. Ve her şeyi istersen olmaz tabii. Değil mi Tuğçe? Leyla teyze. Şu an konuşamıyorum.
0: Evet.
1: Sen bir anlat seyircilerimize, ben geliyorum su içip. Evet, bence oldu.
0: Ben anlatırım, öğretmenim ben yani, konuşurum.
1: Ne öğretmenisin? Biraz
0: emekli öğretmenim.
1: Anlat. Emekli öğretmenim, sınıf öğretmeni misin?
0: Hayır, halk eğitimde çalıştım.
1: Halk eğitimde?
0: 22 yıl, evet.
1: El işi mi yaptın yoksa
0: giyim öğretmeniyim,
1: yemek,
0: evet, evet.
1: Kendin mi diktin yoksa bunu?
0: Yok, artık ha. Emekli olalı ben çok oldu. Evet. Unumu alacağım.
1: Tamam, vereyim. Hepsini atıyorum,
0: evet.
1: Koyuyorum.
0: Evet.
1: Evet. İstediğimiz... Sonra peki bu yemek merakı?
0: Ben uzun zamandır yemek yapıyorum. Merakım zaten. Emekli olduktan sonra da yine
1: İyice
0: bu işle...
1: kendime bir blog açayım.
0: Tabii ki blogum var orada.
1: Ne sayfan Instagram'daki?
0: Leyla'nın Mutfağı 2i alt tireli.
1: Leyla'nın Mutfağı 2i alt tireli İngilizce, evet. Karakterlerle.
0: Evet.
1: Takip edebilirsiniz. Leyla daha çok yöresel mi yapıyorsun yoksa her lezzeti yapıyor musun?
0: Tencere yemek, fırın... Esas uzmanlık alanım kurabiye benim.
1: Kurabiye.
0: Yani bütün dalda veriyorum, sorulara cevap veriyorum. Video çekiyorum kendi çapımda.
1: Ya ne güzel, evet. Ya. Hakikaten bu bak kameraman arkadaşım da böyle mutlu oldun değil mi? Öyle hissettim yani duyunca.
0: Tripodla yapıyorum bu işi ben de.
1: Ha, duydunuz mu? Tripodu koyuyorsun, sabitliyorsun kameranı, evet, ve evet. Yapıyorsun. Ne kadar güzel. Bu sosyal medyanın, evet, bence en güzel tarafı. Böyle emekli olduktan sonra ya da hiç çalışmayan ev hanımlarımıza, evet, hem bir gelir kapısı açtı, tabii, hem de bir hobi olarak hayata tutunmak adına çok güzel bir platform bence. Ama ne diyoruz Leyla teyzeciğim, ben hep onu söylüyorum. Siber zorba olmuyoruz. Eleştirilerimizi, evet, yapıyoruz ama yapıcı oluyoruz.
0: Tabii ki.
1: Kimseyi kırmadan, üzmeden.
0: Sevgi, saygı
1: çerçevesinde.
0: Yapıldığı zaman her şey güzel olur.
1: Evet. O yüzden dikkat ediyoruz bunlara. Biz, sen de hani videolar
0: bunu,
1: çekiyorsun.
0: Evet, yani biz bunlara insanlara faydalı olmak için yapıyoruz. Mutlaka yani yaptığımız hata İnsanız. Olduğu zaman güzel şekilde eleştiriyi her zaman açığız. Tadında, dozunda olursa.
1: Yapıcı, evet, olursa. O yüzden öyle kötü sözlerden 3 günlük dünyada kaçınmak, evet, lazım. Kırmamak lazım. Şimdi kıvamımız bu.
0: Oldu.
1: Biraz şeyimiz. Sert bir kıvamı var anladığım kadarıyla. Değil,
0: evet,
1: mi Leyla teyze?
0: Eldivenimi çıkartmak istiyorum. Çünkü hamurumun dokusunu elimde hissetmek istiyorum şimdi. Hı-hı. Bakacağım şöyle
1: ben
0: bir.
1: Ben de tepsimizi getireyim istersen. Şöyle. Şimdi bu leblebiyi hiç kullanmıyoruz. Bunu, evet, sadece eğer bulamazsanız, tabii ki Çorum'dan geldiği için kendi getirmiş leblebi, evet, onun Leyla teyze. Bulamazsanız klasik leblebimizi çekiyoruz rondodan, evet, ve ununu elde ediyoruz değil mi Leyla,
0: evet,
1: teyze?
0: Tamam. Şey, hamurumun kıvamı çok iyi geldi. Verdiğimiz ölçüler birebir uydu.
1: Birebirmiş.
0: Hemen,
1: evet,
0: yapmasını
1: böyle
0: küçük. Dikkat ederseniz buna kabartma tozu koymadık. Yayılsın istemiyoruz. Küçük top kurabiyelerimiz olsun istiyoruz. Küçük,
1: kabartmıyoruz.
0: Evet, dağılsın istemiyoruz. Bunu böyle yapıp şöyle
1: leblebiyi
0: de sabitliyoruz.
1: Aa, görüntü de çok şeker, evet, olacak. Dur deneyeyim ben de.
0: Tabii
1: alayım
0: ki,
1: mı?
0: Olur tabii ki.
1: Kıvam da çok sert gelmişti ama hiç sert
0: değil,
1: değilmiş,
0: yok,
1: bu arada. Efendim böyle top yapacağız.
0: Kahve yanı, çay,
1: evet,
0: yanı.
1: Evet. Sonra leblebimizi
0: ortamıza da alabiliriz.
1: Ortaya koyacağız. Bence yaptım.
0: Tabii.
1: Sence?
0: Çok da güzel oldu.
1: Evet.
0: Eline sağlık canım.
1: Ne demek? Şunu ben yaptım. Çekebilir misiniz? Şu benim. Bu ikinci sıradaki. Ben yiyeceğim. Böyle küçük küçük toplar yapacağız.
0: Çok kısa süre pişireceğiz. Sade kurutma amaçlı.
1: Ha, o kadar.
0: Evet. Zaten bunu çiğ bile yiyebilirsiniz. Çok güzel hamur.
1: Yumurta yok içinde.
0: Yumurta yok. Leblebi unu var çekilmiş.
1: Başka ne vardı?
0: Nişastası
1: var.
0: Yani
1: var.

0: 10 dakika, 15 dakika.
1: Gerçekten çiğ bile yenebilir.
0: Evet.
1: Doğru. 10-15 dakika pişireceğiz.
0: Kurutacağız.
1: Kurutacağız.
0: İyice soğumadan tepsisinden almayacağız.
1: Almayacağız. Ha, evet. Çünkü dağılır diye,
0: dağılır,
1: değil mi?
0: Dağılır, çok hassas. Evet.
1: Çok hassas bir kurabiye yapıyoruz bugün efendim. Ben bu hassas kurabiyenin tarifini size tekrar vermek istiyorum. Belki şimdi açmışsınızdır 360 ekranlarını. Tuğçe'nin mutfağında Çorum'dan Leyla teyzem geldi ve leblebili kurabiye yapıyoruz. Ne yaptık? Oda sıcaklığında tereyağı da olur, margarin de olur. Margarinimizi karıştırma kabımıza aldık. Ardından nişastamızı, ile buğday nişastasıydı, evet, değil mi? Buğday nişastamızı koyduk, pudra şekerimizi koyduk, sıvı yağımızı koyduk ve, evet, leblebi ununu koyduk. Güzelce karıştırdık. Biraz da beyaz un koyuyoruz. Çünkü hani leblebinin ununun böyle boğazımızı
0: rahatsız etmemesi
1: için. Az önce benim yaşadığım şey yani. Beyaz un da ilave ettik. Sonra kıvamımız böyle tok bir kıvam.
0: Evet.
1: Dağılmayan tok bir kıvam var. Böyle yuvarlaklar yapıyoruz. Sonra güzelce içine leblebilerimizden koyuyoruz.
0: Leblebiyi koyup şöyle yaparsak leblebiler düşmüyor.
1: Düşmüyor, evet. Böylece fırına vereceğiz birazdan. Zaten çok da pişmesi gerekmiyormuş.
0: Yok, kurutacağız sadece.
1: Kurutacağız 10-15 dakika. Ardından yemek için hazır. Fırından çıktıktan sonra da öyle hemencik tüketmiyoruz. Biraz soğumasını bekliyoruz, dağılmasın,
0: evet,
1: diye,
0: dağılmasın
1: değil mi?
0: Dağılmasın diye, evet.
1: Çorum nasıl? Hava nasıl Çorum'da?
0: Çok güzel Çorum. Size bol bol selam getirdim.
1: Sağ olsunlar. Buradan da Çorum'a sevgiler, saygılar.
0: Evet. Çorum gazetesi bugün bir haber yaptı. Bütün Çorum şu anda bizi seyrediyor.
1: Seyrediyor.
0: Size selam bekliyor.
1: Tüm Çorum'a sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. İzleyin bizi, mutlu oluyoruz. Gelmek isterseniz yazın bize. Sizi de mutfağımızda ağırlamak isteriz. Çorum güzel memleketlerimizden,
0: evet,
1: bir tanesi.
0: Çok
1: İç Anadolu'muzun.
0: Çok,
1: evet,
0: temiz.
1: Ben orada gittiğimde işte 2008'de mesela çok güzel bir otelde kalmıştım. Çok mutlu olmuştum,
0: evet,
1: yani. Çok keyifliydi.
0: Güzeldir otellerimiz.
1: Tarihi
0: misafir
1: bir kenti vardı Çorum'un.
0: Alacahöyük.
1: Alacahöyük. Evet. Hayır, bir yer daha vardı.
0: Kargı, Osmancık, yani ilçelerimizin de hep tarihi.
1: Şu an bak hatırlayamadım. Hatırlayınca.
0: Boğazkale vardır. Bütün
1: Boğazkale
0: tarihi
1: miydi acaba?
0: Turistlik.
1: Boğazkale,
0: evet,
1: olabilir.
0: Evet, evet.
1: Boğazkale olabilir.
0: Hatuşa.
1: Hatuşa.
0: Evet, Hatuşa diye geçiyor.
1: Geçiyor.
0: Evet. Bütün tarihi
1: yerlerin,
0: evet,
1: adı. Evet,
0: evet.
1: Yani tarihi bölgesi,
0: evet,
1: kısmı.
0: Evet, bölgesi.
1: Çok keyifli kentlerimizden bir tanesiydi ama tabii ki herkesin ilk aklına gelen Çorum deyince leblebi.
0: Leblebi. Şimdi Çorum Belediyemiz Halk Ekmek Fabrikası açtı. Orada leblebili ekmek.
1: Ekmek mi? Leblebi unundan,
0: leblebi
1: ekmek.
0: Leblebi unundan ekmek küçük paketlerde,
1: aa,
0: satışa sunuldu. Çok lezzetli, güzel.
1: İşte çeşit çeşit leblebi yani.
0: Evet.
1: Sizde de peki yani tüketiyor musunuz evde? Akşam mesela yemekten sonra televizyonun karşısına geçince mutlaka böyle önümüzde leblebi olur mu? Yoksa bir bıkkınlık geldi
0: yok,
1: mi?
0: Yok, biz pek tüketmiyoruz. Bir yere götürüp hediye götürünce orada kıymetli oluyor.
1: Kıymetli.
0: Orada da biz yemek istiyoruz. Evde çok yemiyoruz.
1: Çünkü sürekli elinin altında
0: elinin
1: olunca
0: altında, herhalde onda.
1: Kıymeti gider maalesef.
0: Evet.
1: Şimdi birazcık hızlanalım Leyla teyzeciğim. Çünkü daha iki tane daha yemeğimiz var.
0: Evet.
1: Şu ben madımaklı pastırmalı yemeği merak ediyorum,
0: evet,
1: aslında
0: çok
1: biraz.
0: Çok güzel, yöresel bir yemektir.
1: Evet.
0: Biraz emeklidir.
1: Aslında madımak böyle Sivas'ta da çok bulunur.
0: Evet.
1: Onlar da çok yaparlar Sivas'la. Sivas'a da buradan selam olsun efendim. İç Anadolu'da oldukça,
0: evet,
1: yaygın. Farklı adları da var onun.
0: Ben bugün özüne göre pişireceğim, yöreseline göre. Çok eski, 100 yıllık bir tarife göre pişireceğim.
1: 100 yıllık
0: esas,
1: bir
0: tabii,
1: tarif.
0: 100 yıl önce pişen bir tarife göre pişireceğim ben bunu.
1: Bak, evet, ne yapalım biliyor musun? Ben zaten bunun sistemini öğrendim.
0: Evet.
1: İkinci yemeğimiz kıkırdaklı düğün çorbasıydı.
0: Evet.
1: Seni oraya alayım kıkırdaklı.
0: Tamam.
1: Ben bu kurabiyeleri bitireyim, fırına vereyim. Ben,
0: tamam,
1: zaten bugün seni asistan olarak, yani beni asistan olarak.
0: Estağfurullah.
1: Yok yok, gerçekten öyle. Keyifle yapıyorum.
0: Evet.
1: Efendim, ben kurabiyelerimizi yapmaya, tepsimizi doldurmaya devam edeceğim. Ne yapacağız? Bittikten sonra fırına götüreceğiz. 10-15 dakika kurumasını bekleyeceğiz sadece. Günün ikinci yemeği, bir sayayım şeylerimizi, malzemelerimizi Leyla teyzeciğim. Malzemelerim önünde, hemen size söylüyorum. Yarım kilo süzme yoğurdumuz var, 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı et suyu, tuzumuz var tabii ki. Kıkırdağ için ise 2 adet yumurta, aldığı kadar un ve tuzumuz var. Üzeri için tereyağı ve toz kırmızı biber, kızartmak için ise sıvı yağ.
0: Evet,
1: evet Leyla teyzeciğim, ben kurabiyelerimizi bitiriyorum.
0: Ben anlatarak.
1: Anlatarak, sen de zaten öğretmenlik

0: yapmışsın çocuklara. Evet. Daha doğrusu çocuklar değil de genelde genç daha kızlar. Genç kızlar, evet, değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. Ben süzme yoğurt yerine yöresine uygun olsun diye katık diyoruz biz süzme yoğurda. Marketlerde süzme yoğurt diye satılıyor. Ben Çorum'dan katığımı getirdim.
0: Bizde kese yoğurdu deriz evet. Nazilli'de.
1: Evet. Katığımı getirdim, onu boşaltıyorum hemen.
0: Hı Katığını tencereye alıyorsun. Yani efendim katık dediğimiz, yineliyorum, marketlerden alabileceğimiz süzme yoğurttan bahsediyoruz. Süzme yoğurt ve normal yoğurdu mu karıştırıyorsun?
1: Normal yoğurt da koyuyorum 2 kaşık. Hı-hı. Soğuk suyla biraz o katığımı ziyan etmeyeceğim, açacağım.
0: Kıkırdağı mı yapacağız?
1: Yok, şimdi önce yoğurdunu malzemeyi hazırlayıp kıkırdağa geçeceğim.
0: Kıkırdağa geçeceksin. Evet. Kıkırdak dediğimizde belki ilk kez duyanlar vardır. Aslında bir... Hamur değil mi?
1: Hamur. Leyla kıkırdak teyze. Deyince bazısı böyle etin et kıkırdağı diye anımsıyorlar.
0: Değil efendim.
1: Bununla bir ilgili hamur. Çok soru soruyorlar.
0: Hatta
1: evet.
0: Hatta Leyla teyze kurabiye yapıyordum ama neyse buraya geleyim. Şu şöyle göstereyim hatta kameralar evet. Böyle daha net görebilirler belki. Bunu böyle güzelce yapıp kızartacağız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, sıvı yağda kızartacağız.
0: Evet, bu şimdi böyle tıkır tıkır da yenir.
1: Yenir. Ben bunu yalnız servis yaparken üzerine koyacağız yumuşamasın diye.
0: Servis
1: tam servis sırasında
0: koyacağız.
1: Evet. Yağını gezdirip bunu üzerine koyacağız.
0: Güzel. Tuzlu. Evet. Evet. Bayağı tuzlu.
1: İsterseniz tuzsuz da şey yapabilirsiniz.
0: Yanında çorbanın evet. Ekmek yemeye gerek evet. Kalmayacak değil mi?
1: Evet.
0: Bu kıkırdakla o karbonhidrat ihtiyacını karşılayacağız. Leyla teyze getirmiş ama biz yine de burada evet. Yapımını nasıl olduğunu göstereceğiz.
1: Evet. Yoğurdumu hazırladım. Unumu koyuyorum.
0: Her iki yoğurdu da koydun mu?
1: Koydum evet. Hı-hı. Unumu. Bir tane yumurtamı kırıyorum içine.
0: Evet. Bu şu anda çorbanın malzemesi.
1: Evet.
0: Kıkırdak sonra.
1: Yayla çorbasına benziyor ama farklılıkları var.
0: Farklılıkları var. Tamam.
1: Et suyumu ilave ediyorum.
0: Et suyunu koyuyorsun. Yoğurt, süzme yoğurt. Bir tane yumurta. Evet. Birazcık un ve et suyunu koyduk.
1: Biraz soğuk su alabilirsem Tuğçe'cim.
0: Tabii ki.
1: Açacağım
0: vereyim
1: bunu.
0: Sana.
1: Pirincini koyacağım ondan Hı-hı. Sonra.
0: Bundan vereyim. Sen bana tamam deyince.
1: Zaten sıcak su ilave edeceğiz karıştırdıktan Hı-hı.
0: Sonra.
1: Sonra evet. Şimdilik ben bir bunu açayım.
0: Sıcak da. Su lazım olacak mı?
1: Evet olacak.
0: Kaynatıyorum o zaman.
1: Tamam.
0: Benim de kurabiyelerim bitmek üzere değil daha bitemiyor maşallah. Çok verimli bir hamuru var
1: evet,
0: leblebili
1: bereketli.
0: Kurabiyenin.
1: Evet.
0: Yani bir ordu doyar leblebili kurabiyeyle. Gayet verimli bir hamur. Evet Leyla teyzeciğim.
1: Tel de alabilirsem daha...
0: Biraz evet. Tabii topaklanmasın.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bunu biraz homojen hale getirdikten sonra pirincini koyacağım. Bunun da yine püf noktaları var. Karıştırırken anlatacağım.
0: Püf noktalarından bahset Leyla teyzeciğim.
1: Şimdi ister yayla çorbası olsun, ister düğün çorbası olsun kıkırdaklı hep aynı yöne karıştırılır.
0: Aynı yöne.
1: Aynı yöne kesilmemesi için. Kaynama noktasına geldikten sonra ocağın altı kapatılır, bir çay bardağı soğuk su konur ama karıştırmaya devam edilir. Sanki ocak yanıyormuş gibi.
0: İyice homojen bir kıvamda olması için mi
1: evet,
0: bu yapılır
1: kesilmemesi
0: Leyla teyze?
1: Için.
0: Kesilmemesi
1: çorbanın
0: için.
1: Kesilmemesi için.
0: Püf noktalar. Başka evet. Püf noktaları var mı şu an bizlerle paylaşabileceğin hem de seyircilerimizle?
1: Şu anda aklıma gelen püf noktaları.
0: Mesela bir pilav nasıl tane tane olur? Pirinç
1: şimdi,
0: pilavı.
1: Birazcık ıslatmak gerek mutlaka, onu Aha. ıslatmak gerek. Islatırken pilavı, pirinci suyuna limon sıkarsanız hem parlak hem tane tane bir pilav elde etmiş
0: bir
1: olursunuz.
0: Bir tane de kesme şeker belki.
1: Kesme şeker de pişirirken.
0: Evet, evet güzel olur. Evet. İşte böyle püf noktalarını sizlerle paylaşmayı, seyircilerimizle paylaşmayı evet. Seviyorum.
1: Ben yine bunun dolusu bir soğuk su rica edeceğim.
0: Onun dolusu evet. Soğuk su, tamam. Kurabiyelerimi yapayım gelirim.
1: Tamam.
0: Bitmedi daha kurabiyelerim.
1: Ben de yardıma geleceğim.
0: Yok yok bitti bitti az kaldı. Daha soğuk suya ihtiyacım var.
1: Evet.
0: Bunu doldurayım mı istiyorsun?
1: Onu dolarsa
0: tamam,
1: hem ziyan olmasın.
0: Ziyan olmasın doğru söylüyorsun. Hemen arkadan dolduruyorum. Buyur Leyla teyzeciğim.
1: Teşekkürler canım.
0: Peki o zaman anlat seyircilerimiz. Çorum'a geldiğinde, Çorum'u ziyaret ettiğinde nereleri geçsinler, ne yemekler yesinler?
1: Çorum'a gelince mutlaka Çorum beşlisini yesinler.
0: Çorum?
1: Beşlisi.
0: Çorum beşlisi nedir anlat.
1: Mesela bir düğüne yapacaksınız, düğün yapacaksınız. Bir restoranta gittiğiniz zaman düğün yapacağım, işte yemek vereceğim. Çorum beşlisi mi başka alternatif mi diye sorarlar.
0: Ha, kıkırdaklı Çorum beşlisinin içinde neler var?
1: Kıkırdaklı düğün çorbası,
0: evet.
1: Kıymalı su böreği.
0: Kıymalı su böreği.
1: Evet, et Aa. Yani ortalık eti de denebilir.
0: Ortalık ismini. Eti. Evet.

0: Evet.
1: Evet.
0: Pilav.
1: Pilav.
0: Olması olmaz 70 kat has baklava.
1: 70 kat
0: has baklava, cevizli, tereyağlı.
1: Normal baklava kaç kat?
0: Yani normal baklava gibi değil, 70 kat yufka. Çok güzel konaklarımız vardır. Bunu biz evde de yapsak onlar kadar başarılı yapamayız.
1: Yapamayız. O yüzden
0: o konaklara mutlaka gidip, isim veremediğim için veremiyorum. Hı-hı. Gidip o konaklarda bunları mutlaka yemeliler. Kuru mantısı, hingeli.
1: 70 kat cevizli baklavayı. Evet. Kuru mantı.
0: Kuru mantı.
1: Nasıldır hingeli. Kuru mantısı?
0: Kuru mantı da küçük küçük böyle çiçek gibi bükülür, tepsiye dizilir. Tepsinin üzerinde fırında değil, tepside ocakta kızarır, ters çevrilir. Az bir tiritli et suyuyla pişirilir. Yoğurtlu, sarımsaklı yenir o da.
1: Yenir.
0: Evet.
1: Kuru mantı.
0: Evet.
1: Bir gün geldiğinde bir daha
0: i̇nşallah.
1: Gelirsen bir de kuru mantı yapalım.
0: Evet, inşallah. Hı? Olur
1: yapalım,
0: tabii ki.
1: Yapalım. Benim de kurabiyelerimin artık efendim sonuncusunu yapıyorum. Ve fırına gitmeye hazır. Kaç derece?
0: 160 derecede 15 dakika kurusa yeterli olacak.
1: 160
0: yine de kontrol
1: derecede
0: edeceğiz Tuğçe'cim.
1: 15 dakika kurusa yeterliymiş. Efendim ben kurabiyemi fırına veriyorum. 160 derece 15 dakika kurutmamız yeterli olacak. Derecemizi kontrol edelim. 150'deymiş. 160'a çıkaralım. Elimi yıkıyorum Leyla teyzeciğim ve hemen yanına geliyorum. Şimdi ne yapıyorsun?
0: Bu karıştırılacak. Ben de kıkırdağını yapayım bu arada yorulmadıysanız.
1: Ben yok. Çorbayı hiç yorulmadım. Çorbayı
0: aynı
1: ben karıştırayım.
0: Aynı yöne karışacak.
1: Aman aynı yöne. Saat evet. Yönünde karıştırıyoruz. Püf evet. Noktalarından
0: bundan da karıştırabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz.
1: Hiç fark etmez. Tel çırpıcıyla karıştırabilirim. Şimdi kıkırdağa geçti. Çorbanın ana malzemesi neydi? Şu anda benim karıştırdığım altını açayım tabii ki. Yoğurt, süzme yoğurt.
0: Evet.
1: Unumuz var.
0: Yumurta bir tane.
1: Bir tane yumurtamız var.
0: Pirinç koyduk biraz
1: pirinç
0: daha.
1: Pirinç koydum evet. Biraz daha. Bak ben pirinci kaçırmışım kurabiyeleri yaparken. Evet. Şimdi kıkırdağını
0: kıkırdak
1: yapıyorsun.
0: Kıkırdak için iki tane Tuğçe'cim yumurta kırıyorum.
1: Yumurta kırıyorsun. Evet.
0: Buna hiç su konmayacak. Özelliği orada bunun.
1: Hiç su yok.
0: Su yok evet. Hmm.
1: Sonra yağda da kızartacağız
0: eldivenim
1: onları.
0: Alacağım, evet.
1: Al canım. Şöyle vereyim. Hı hı.
0: Tuz koyacağım zaten.
1: Tuzu da şöyle alabilirsin yanında. Ben de biraz leblebi yiyeyim bu sırada yemek yaparken.
0: Tuzlu seviyorsanız tuzu yapabilirsiniz. Tuzsuz istiyorsanız tuzsuz. Hiç önemli değil koyduğunuz tuz miktarı.
1: Tuz miktarı.
0: Ailenizin yeme
1: seninki
0: şekline
1: mesela
0: göre.
1: Bu
0: ben bunu tuzlu yaptım.
1: Evden yapıp getirdin tuzlu olmuş.
0: Evet çorbaya evet. Çünkü az tuz koyacağım. Öyle planladım. Bunu tuzlu yaptım.
1: Öyle dengeleyeceksin.
0: Evet öyle dengeleyeceğim.
1: Şu ballı leblebi de şahane. Evet. Ben
0: sonra
1: yardımcı olayım mı sana?
0: Herhalde ah. Şey evet.
1: Şöyle sıkayım bunu. Birden tamam. Pıt diye tuz düşmesin. Normal. İstediğiniz kadar tuz dilerseniz evet. Tuzsuz da yapabilirsiniz. Çorbamıza hiç tuz koymadığımız için.
0: Evet.
1: Kıkırdağını.
0: Bunu sadece unla katı bir hamur yapacağım Tuğçe'cim.
1: Zaten yoksa böyle kıtır kıtır olmaz,
0: olmaz
1: o madımaklar
0: tabii.
1: Suyu karıştırırsan değil mi Leyla
0: olmaz,
1: teyze?
0: Olmaz yok.
1: Yağda da kızartacağız.
0: Hı-hı. Yağda da şimdi onu hemen.
1: Bunu da kızartacağız değil mi?
0: Evet onu da kızartacağız.
1: Ben atayım mı? Açayım mı altını?
0: Biraz kesmesi zaman alacak hemen. Hı-hı. Bir gösterelim.
1: Tamam. O çok, kesmesini de gösterelim
0: çok kızarsa çünkü şey olur, yanabilir.
1: Hemen yanar, doğru hı-hı, söylüyorsun. Evet, kıkırdağın hamurunu yapıyoruz. Su kullanmadık, iki tane yumurtamız var. Biraz tuz ilave ettik ve
0: katı
1: ununu,
0: bir hamur.
1: Ununun ölçüsü nedir iki yumurtaya?
0: Unun ölçüsü yok, katı bir hamur olana kadar bu ölçü veremiyoruz Tuğçe'cim. Çünkü yumurtanın büyüklüğü küçüklüğüne göre,
1: göre değişiyor.
0: Yanıltmasın, evet değişebiliyor.
1: Doğru, haklısın. Katı bir hamur yapıyoruz. Püf nokta bu efendim, oldukça katı bir hamur. Çorbamızın püf noktasıysa böyle aynı yöne doğru karıştırıyoruz.
0: Evet.
1: Benim şu anda yaptığım gibi. Aman ola ki sakın çırpıcınızı da ters çevirmeyin değil mi Leyla teyze?
0: Suyu az gelirse şey koyacağız zaten.
1: Böyle içimden içgüdüsel olarak böyle ters çevirip karıştırmak geliyor.
0: Bunun benim şimdi oldu.
1: Oldu.
0: Tuğçe'cim böyle alıp
1: tamam,
0: burada bir...
1: tezgahımızı aldık. Şimdi ne bunu yapacaksın? Bir... Biraz böyle tezgahın
0: özleştireceğim
1: üstünde.
0: Evet birazcık
1: özdeşleştirmek
0: elde edemediği zaman olmuyor kıvamını
1: olmuyor.
0: Anlayamıyoruz.
1: Haklısın haklısın ve günün son yemeği de madımak. Şimdi ben hazırlan madımak otuna geçerken madımak yemeğine sen de
0: evet.
1: Madımakla ilgili tüm bilgileri almak
0: evet.
1: İstiyorum. Şifalı bir ot çünkü
0: evet.
1: O da. Çorbamızda karıştırmaya devam ediyorum.
0: Bir bıçak alırsam ben bunu göstereceğim.
1: Hemen.
0: Hemen.
1: Al canım.
0: Teşekkürler.
1: Hı hı. Sert bir hamur oldu. Bir bakabilir miyim sertliğine? Hı, bayağı taş.
0: Bak.

0: İnsanlar bunu yorup bir yarım saat dinlenebilir. Bizim vaktimiz yok. Hı-hı. Ben hemen bunu yapmak istiyorum.
1: Tamam, yine tezgaha unladın. Şöyle. Böyle böyle bir parça alıyorsun, uzatıyorsun ve kesiyorsun.
0: Bunun püf noktası var kesmede. Bugün bende püf noktalar çok diyor.
1: Evet. Ne varmış püf noktası?
0: Kesme şeklini göstereceğim böyle olması için.
1: Evet.
0: Şöyle Tuğçe'cim, kestikten sonra böyle çeviriyoruz. Bir böyle, bir böyle.
1: Ha.
0: Bunların böyle şekilli olması gerekiyor.
1: Şekilli olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir öyle, bir öyle.
0: Evet.
1: Şimdi yalnız biz bunu servis aşamasında içine koyacağız,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, üstüne koyacağız. Yağını gezdirdikten sonra.
1: Hayır, bu şey gibi hayal edin efendim. Domates çorbasının üzerine böyle kaşar peyniri koyarız.
0: Evet.
1: Bir de böyle yağda kıtır ekmekler yaparız ya.
0: Evet.
1: Onun gibi.
0: Önce konursa yumuşar, et yumuşar gibi olur. Böyle olmaz. Tadı hoş olmaz.
1: Evet, doğru.
0: Bunu kavanozlaya bilirler. Yapıp kızartıp iyice soğuduktan sonra kavanozla bir ay, dondurucuda iki ay saklayabilirler. Biz her yaptığımızda çorba bunu yapmayız.
1: Dolapta hazır,
0: hazır
1: oluyor.
0: Hazır bekleriz, evet. Ha. Bekletiriz.
1: Evet. İşte bizim hanımlarımızın pratik çözümleri, evet, kendi hayatlarını kolaylaştırmak için. Çorbamız da biraz kıvam almaya başladı.
0: Suyla onu biraz açacağız. Çok
1: tamam.
0: Sıvı olmasını istemiyoruz biraz.
1: Daha yoğun kıvamda bir çorba.
0: Evet, sıcak
1: biraz
0: suyla.
1: Biraz böyle bir ana yemek gibi. İçine et konulmuyor değil mi hiç?
0: Bu yok, kıkırdak bunun özelliği.
1: Sadece kıkırdak, evet, olması.
0: Hani bazı yani yörelerde hamurumuz, düğün çorbasında et oluyor,
1: evet,
0: ama bunda olmuyor. Yok.
1: Olur, o yüzden ben de merak ettim. Yok. Suyumuzu da ısıtıyorum efendim. Peki sen daha çok şimdi hamur işleri seviyorsun öyle mi?
0: Çocuklar hamur işi seviyor. Onun için onlara göre ben.
1: Kaç çocuk var?
0: 3 çocuğum var. 3 torunum var.
1: 3 torununa.
0: Üçü de evli.
1: Herkes evli.
0: Evet.
1: Çorum'da
0: hepsinden
1: birer
0: tane. Bir kızım Çorum'da. Oğlumun biri Samsun'da. Biri bana tayin oldu. Oraya gitti.
1: Yeni. Şey, devlet görevinde mi?
0: Devlet görevinde gitti. Oğlum biri de yine eşi görevli olduğu için Çorum'dan oraya gitti.
1: Samsun'a gitti.
0: Kızım Çorum'da çalışıyor, eşi de orada çalışıyor.
1: Çocukların ama yanına ziyarete gidiyorsun.
0: Şey, Samsun'dakiler her hafta geliyorlar. Oğlum
1: yakın
0: yanına.
1: Çünkü yeni. Samsun Çorum.
0: Evet, 2 saat.
1: Evet, yani hani kuzeyden içeriye doğru giriyorlar. Evet, iki
0: bana
1: saat
0: da yeni
1: kadar
0: gittim geldim, ziyaretini yaptım, torunumu özlemiştim.
1: Van da güzel memleket.
0: Evet.
1: Van kahvaltısı yaptın
0: yaptık
1: mı?
0: Yaptık, oğlum götürdü, evet.
1: Kaç çeşit vardı masada?
0: Çok vallahi sayamadık işte.
1: O kadar çok ki, evet, hakikaten hani kuş sütü eksikti sanırım, kuş sütü de vardı yani benim yaptığım Van kahvaltısında.
0: Evet, oğlum götürdü Van kahvaltısını.
1: Van Gölü kenarında şöyle bir yürüyüş
0: göl
1: yapıp
0: kenarında yatın, evet, aynen.
1: Mis gibi.
0: Evet.
1: Hakikaten hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Ülkemizin her bir köşesi ayrı bir değer,
0: evet,
1: ayrı bir güzellik.
0: Evet. Ben de çocuklar neyi seviyorsa onu pişiriyorum.
1: Yapıyorsun. Tabii şimdi, evet, bayramlarda toplanıyorsunuzdur herhalde,
0: evet,
1: Çorum'da. Ne yemekler yaparsın bayramda? Bu beşi bir yerde olandan.
0: Şimdi eskiden bayramlarda biz sabahleyin yemek yerdik. Ben bebekliğimde, çocukluğumda.
1: Sabahleyin yemek.
0: Sabahleyin bayramın özelliği yemekti. Bu Çorum beşlisi yemekti. Sonradan bunu biz kırdık. Sabahleyin börek, kahvaltı, yemeği öğlene yapıyoruz. Aynı dediğim gibi Çorum beşlisini.
1: Çorum beşlisini, evet, yapıyorsunuz. Yani demek ki sizin, evet, özel günlerinizde o Çorum beşlisi,
0: evet,
1: yapılıyor.
0: Evet.
1: Bir gün gelirsin belki, burada bir Çorum beşlisi yaparız.
0: Olur, neden olmasın,
1: neden
0: zaman
1: olmasın
0: olduktan sonra tabii.
1: Vakit
0: ki
1: yeter mi? 45
0: yetmez,
1: dakika yeter,
0: yetmez
1: mi?
0: Yetmez.
1: Yetmez. Çorum beşlisinden birkaç tane seçeriz.
0: Yaparız tabii ki.
1: Belki şu mantıyı yaparız.
0: Mantıyı
1: yaparız.
0: Mantıyı yaptığımız zaman sadece o mantı zamanımız alır.
1: Alır
0: çok
1: mı?
0: Güzeldir, ha, görüntüsü şeyi. Biraz emeklidir.
1: Leyla teyzeciğim biraz koyulaştığı için çok koyu. Ben su koydum.
0: Ha, evet, bakayım şeyde.
1: Bak istersen.
0: Çok az daha koyup bitireceğiz bunu.
1: Tamam. Ben bir taraftan da o zaman
0: tamam,
1: tereyağında pul, tamam, biberi eriteyim. Ne dersin?
0: Bir kaynasın, bir soğuk su koyalım. Tamam.
1: Tamam.
0: Şunu ben kızartabilirim isterseniz.
1: Tamam, hadi açalım olsun ocağımızı.
0: Bunu biraz dikkatli kızartmak,
1: evet,
0: gerek. Evet. Sıçrayabilir çünkü.
1: Biraz ne yapmak gerek dedin canım?
0: Dikkatli yapmak lazım. Sıçrıyor yumurta olduğu için, su olmadığı için.
1: Sıçrıyor.
0: Kabaracak,
1: tamam,
0: bu, evet.
1: Ocağımı bir açayım. Şöyle koyalım yanına. Biraz ısınsın değil mi yağımız?
0: Evet.
1: Ondan sonra atalım. Ben bir kurabiyeye bakayım diyorum.
0: Tamam. Evet. Hı.
1: Leyla teyzeciğim, sence kurumuş mu?
0: Bakayım,
1: gel bir bak.
0: Biraz
1: birazcık daha,
0: daha, 5 dakikası var, evet.
1: Evet, biraz daha istiyor. Tamam. Ben çorbayı karıştırmaya,
0: tamam,
1: devam edeyim.
0: Şunu.
1: Yağımız da kızarsın.
0: Tamam.
1: Zaten ne işlemimiz kaldı efendim? hazır kıkırdağımız var.
0: Sadece
1: ama
0: şunu yeterli bence gösterirsem.
1: Yaptığımız bu katı hamurumuzdan olan kıkırdağı da şöyle bir kızartacağız yağda. Biraz dikkatli kızartmak gerekiyormuş. Su olmadığı için pat pat patlayabiliyormuş.
0: Evet.
1: Bir de çorbamızda tereyağını eritip kırmızı pul biberini yakacağız. Üzerine dökeceğiz. Çorbamız kaynayınca
0: şimdi
1: her şey tamam olacak.
0: Şimdi biz normalde kırmızı biber koymuyoruz. Mutlaka bizim et yemeğimiz olur. Hı hı. Çorbamızı koyunca et yemeğinden bir kaşık salçalı suyundan gezdiririz. Üzerine kıkırdağı koruruz.
1: Kıkırdağı
0: bugün
1: koyarsın.
0: Et yemeğimiz olmadığı için pul biberli veya toz biberli renk vereceğiz.
1: Biraz kırmızı olsun istiyoruz.
0: Evet.
1: Böyle iştah açsın diye.
0: Evet.
1: O zaman şöyle yapalım. Günün son tarifi.
0: Evet.
1: Ben şuraları
0: buna
1: senin
0: su koyup
1: için
0: kaynatacağız.
1: Bir toparlayayım. Günün son tarifi efendim. Pastırmalı madımak yemeği.
0: Evet.
1: Malzeme listemiz burada. Ben de size içinde neler varmış şöyle bir sayayım. Madımak otu, pastırma, soğan, yufka da var, taze soğan da var. Pastırmalı madımak. Yarım kilo madımak, 200 gram pastırma, 2 yemek kaşığı bulgur, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 adet kuru soğan, 1 kase süzme yoğurt, 3 diş sarımsak, pul biber, tuz. Üzeri içinse taze soğanla yufka ekmeği. Evet. Ben çorbayı karıştırayım.
0: Su kaynaması gerek oraya birazcık.
1: Tamam.
0: Biraz daha.
1: Azıcık su mu? Haşlayacak.
0: Evet, biraz daha su. Evet, haşlayacağız.
1: Ha, sen iyice doldur, suyu kaynat, turç
0: evet,
1: ediyorsun.
0: Evet,
1: tamam, bayağı suya ihtiyacımız varmış bugün.
0: Şimdi madımak şu anda bulunmadığı için Tuğçe'ciğim.
1: Sen deprizden çıkardın
0: evet,
1: onu değil mi?
0: Evet. Madımağı hazırlamak zor oluyor ama zamanında ayıtlaması, yıkaması yerde bittiği için çok güzel yıkanması gerek. İyice süzdürüp kıyılması gerek. Ama kışında çok rahat alıp direkt pişiriyorsunuz. Hazırlarken biraz zor olan ama.
1: Madımak Nisan, Mayıs aylarında mı oluyor?
0: Yani Haziran'dan tutun Eylül'ün sonuna kadar Temmuz,
1: ha,
0: Ağustos hep bulabiliyorsunuz.
1: Yaz aylarında
0: yaz ayların, evet. Ben dondurucuya koymuştum. Oradan çıkarttım, getirdim.
1: Çıkarttın,
0: evet.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Şimdi açayım mı altını tenceremin?
0: Evet. Bunu bazılar ıspanak yemeği gibi pişiriyor. Dibine işte kıymasını, soğanını, salçasını. Aslında madımak özüne göre yöresek şu anda benim yaptığım gibi pişecek.
1: 100 yıllık bir tarifi yapıyoruz.
0: Evet.
1: Evet, İç Anadolu'nun güzel otlarından, şifalı otlarından madıma. Şimdi suyum kaynamak
0: evet.
1: üzere. İlk
0: o
1: önce suyumuzu koyacağız.
0: Çorbamızı.
1: Evet, çorbamızı kapattık.
0: Birazcık soğuk su damlatırsan oraya Tuğçe'cim.
1: Azıcık damlatayım.
0: Çorbamız
1: tamamdır.
0: Kesilmesine.
1: Kesilmemesi için işte püf noktalarından bir tanesiydi. Birazcık soğuk su damlatacaktık değil mi?
0: İlk sıcaklığı çıkana kadar da bunu böyle karıştıracağız. İlk
1: sıcaklığı.
0: Azıcık bak yeterli.
1: Yeterli.
0: Evet.
1: Kesilmesin diye ne yaptık?
0: Bunu
1: birazcık
0: böyle
1: soğuk su damlattık. Ben evet. karıştırıyorum kesilmemesi için. Suyumuz da kaynamak üzere.
0: Bunu da
1: hatta
0: kaynadı. Soğanımızı öldürebiliriz.
1: İlk önce haşlamayacak
0: koyun,
1: mıydı?
0: O haşlanırken de soğanımızı öldürelim.
1: Evet. Yeterli mi Leyla teyzeciğim?
0: Yeterli şimdilik. Hı-hı. Eğer yetmese sıcak suyumuz
1: hepsini
0: olsun.
1: Hepsini koymak durumunda değilsin.
0: Tamam o zaman.
1: Bir kısmını koyabilirsin
0: öyle
1: madıma.
0: Yapalım.
1: Evet. Hı-hı. Evet.
0: Kaynasın
1: mı biraz?
0: Birazcık kaynasın.
1: İstersen madımakları koyalım bunun içine. Madımakları diyorum, kıkırdakları
0: bakalım.
1: Koyalım.
0: Bunu böyle bir kontrol yapacağız. Çok kızıncı da olmaz, az kızıncı da olmaz. Daha yağım kızmamış.
1: Daha
0: biraz
1: kızmadı.
0: Ocağımız küçük.
1: Ocak küçük ocak. Değiştirebiliriz.
0: Bunu kapattık altını.
1: Ben alayım, tenceremi evet. alıyorum. Sen onu büyük ocağa al. Ne kaldı? Çorba için sadece sosunu yakacağız değil mi?
0: Evet.
1: Ben yakarım Leyla teyze.
0: Şu anda yandı.
1: Yandı.
0: Sosu da koysak yansa iyi olur.
1: Madımağı,
0: o biraz geç oluyor
1: kavuralım.
0: Da onun için. Evet,
1: tamam
0: evet.
1: tamam ben bir tencere
0: bunun
1: getireyim.
0: Çorbanınki çok kolay oluyor, çabuk oluyor.
1: Hemen sana bir
0: tamam.
1: tava veriyorum ve ne yapıyoruz? Soğanlarımızı kavuruyoruz. Böyle derin mi istersin Leyla teyze? Derin mi istersin?
0: Yok, daha küçük de olabilir.
1: Tamam, o zaman şöyle bir tava
0: o çok
1: getireyim.
0: Iyi. Evet,
1: tamam.
0: Çok
1: evet.
0: Oldu,
1: soğanlarımızı da
0: kavuruyoruz.
1: İki yemeği birden yapıyoruz efendim. Hatta şuraya alayım bunu.
0: Peki,
1: bir tarafta ne yapıyoruz? Madımak ve çorbanın da kıkırdaklarını şimdi. Heh, bak yağ kızmış hemen değil mi?
0: Evet. Kevgirde alırsak
1: biraz sıçrıyor. Bir,
0: evet. İlk
1: evet.
0: şeyde sıçrayacak, sonra bir de kevgir alayım Tuğçe'ciğim.
1: Tamam canım.
0: İçinden çıkartacağım tabak ve kevgir.
1: Tamam.
0: Şimdi oldu. Tamam.
1: Şimdi bence artık madımağa geçelim.
0: Tamam.
1: Bunları ben hallederim.
0: Tamam.
1: Çok önemli değil. Zaten hazır kıkırdaklarımız da var. Madımağı da yapalım ki seyircilerimize.
0: Şimdi madımağımızı koyuyoruz.
1: Evet.
0: Dediğin gibi hepsini aldığı kadarını yapacağım ben.
1: Bence yeterli.
0: Şunu da koyayım, şeyim hazır.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Evet.

0: Bir kısmını madımağın içine koyacağım Tuğçe'ciğim.
1: Soğanın çiğden. Bir kısmını evet, çiğden madımağın içine koyuyorsun.
0: Bir kısmını da şeyde kavuracağım.
1: Zeytinyağında mı kavuracaksın?
0: Evet.
1: Koyayım mı ocağa zeytinyağını?
0: Evet, bunu da koyacağız.
1: Evet, yeterli mi zeytinyağı?
0: Biraz daha yağsı bol olsun.
1: Yağ bol olsun.
0: Tereyağısı,
1: efendim.
0: O şeyim gerçi.
1: O,
0: şu.
1: Evet.
0: Şunu da koyacağız.
1: Ha, hem tereyağı evet. Hem zeytinyağı peki.
0: Bunu kavuracağız orada.
1: Ocağın altını ben açmış
0: bunu
1: mıyım?
0: Bunu bir çevirsek iyi olacak.
1: Leyla teyzeciğim bir dakika hangisine yeteyim bir saniye.
0: Tamam.
1: Tamam. Bunu da ilave ediyorum. Şimdi soğanın bir kısmını ne yaptık? Madımağı haşladığımız tencerenin içine evet. Koyduk. Diğer kısmını da kavuracak mıyız Leyla
0: evet,
1: teyze?
0: Evet. Şu bulguru da koyuyorum bunun içine.
1: Bulguru da madımağın içine evet. Koyuyorsun. Peki bu böyle sulu bir yemek mi olacak?
0: Hayır,
1: nasıl
0: çekecek
1: olacak?
0: Suyunu
1: çekecek
0: şimdi.
1: Mi suyu
0: evet,
1: tamamen?
0: Evet, şimdi çekecek, evet.
1: Ha.
0: Çok susuz da olmayacak, sulu da.
1: Sulu da olmayacak.
0: Evet.
1: Şimdi bunu böyle bir çevirmemiz mi gerekiyor?
0: Kevgirle çevirirsen hem de alırız pişince.
1: Evet.
0: Evet.
1: Kevgir isteyeceğim şimdi.
0: Şunu da koyabiliriz
1: evet.
0: Oraya.
1: Erimesin
0: erimesi
1: mi?
0: Erimesi önemli değil. Hiç önemli.
1: Ha, önemli değil mi?
0: Evet, değil.
1: Tamam. Efendim. Yöresel yemeklerinden Çorum'un pastırmalı madımak yapıyoruz. Bir tenceremizde madımakları kaynayan suyun içine koyduk. İçine soğanını ilave ettik biraz ve bulguru koyduk.
0: Evet.
1: Bir taraftan da tavamızda zeytinyağı ve tereyağı ile birlikte soğanın kalan kısmını ne yapıyoruz?
0: Kavuruyoruz. O kendi kavrulur. Bir tahta alırsam bunu doğrayayım ben de.
1: Tamam, hemen tahtada veriyorum sana. Al canım tahtayı. Evet.
0: Hepsini kullanmayacağım. Madımağı arttırdığım için fazla gelecek. Yeterli olanı.
1: Çemenini de koyuyor musun?
0: Evet, çok lezzet verir.
1: Hepsi. Oh oh. Üstünde böyle sarımsaklı yoğurt.
0: Yoğurt olmazsa olmazı.
1: Ha, madımağı mutlaka yoğurt da
0: yufka
1: gerekiyormuş.
0: Yufka ekmeği, evet.
1: Evet ve yufka ekmeği. Ha, yufka ekmeği sadece yanında öyle yenmesi
0: evet,
1: için mi koyuyoruz?
0: Yenmesi için evet. Sunumda. Yeşil
1: pastırmaları
0: soğan.
1: Soğanın
0: içine koyacağız.
1: Ilave
0: biraz
1: edeceğiz.
0: Pembeleşsin soğanımız.
1: Tamam. Evet efendim. Çorbamızın da ben sosunu diyorum ki yapayım.
0: Tabii ki.
1: Ne dersin? Şöyle.
0: Evet.
1: Benim canım sos tenceremde. Küçük, tatlı, sempatik sos tencerem elimde. Öyle ama sadece elimde kalıyor. Şuraya koyayım. Evet. Açtım. Sadece çorbamızın üzeri için
0: evet.
1: Tereyağını eritiyorum ve kırmızı biberini koyuyorum değil mi?
0: Aynen.
1: Alayım.
0: Bunlar
1: şuradan.
0: Da güzel kızarıyor.
1: Aha. Işıklardan tabii iyice tereyağlarımız erimiş. Evet onlar da kızarıyor. Zaten onların hazırı da var. Sonra Kevgir yardımıyla alacağız.
0: Biz göstermek istedik
1: evet.
0: Bunu çünkü çok soruyorlar bana sosyal medyada.
1: Nasıl yapıyorsun?
0: Evet kızarıyor ha. Diye.
1: Böyle böyle bol yağ da kızarıyormuş efendim.
0: Bu yağ atmasınlar yine kullandıkları zaman bir kavanoza koyup dolapta saklayabilirler.
1: Evet ben atıyorum ya.
0: Yine kıkırdak yaptığınız zaman
1: ha.
0: Kullanabilirsiniz.
1: Kıkırdak yaptığımız zaman hani yanmış
0: evet.
1: Yağ kullanmayın diyorlar
0: çok
1: ya.
0: Çok yanmıyor bunda çok yanmıyor.
1: Yanmıyor
0: evet.
1: Diye pastırmaları ilave edelim
0: evet.
1: Bence.
0: Evet etmemiz gerekiyor.
1: Soğanımızı pembeleştirdik efendim pastırmaları ilave ediyoruz şimdi. Bu sonraki aşamamız ne? Vaktimiz daralmadan daralıyor
0: hemen
1: çünkü gösterelim.
0: Bir döndürüp içine koyacağız beraber pişecekler.
1: Ha, bunu sonra bunun içine
0: evet.
1: Mi tencerenin
0: evet.
1: İçine mi
0: evet.
1: Koyacağız? Şöyle bir çeviriyoruz.
0: Şimdi.
1: Evet.
0: Kızarınca soğan oraya koymamız gerekiyor.
1: Koyacağız
0: birlikte
1: sonra
0: evet.
1: Pişecekler sonra
0: evet.
1: Başka bir aşama.
0: Sarımsakla başka bir şeysi yok.
1: Bu kadar. O zaman seyircilerimize bir kez daha anlatayım ben.
0: Evet.
1: Madımaklarımızı dipfrizden çıkardığı Leyla
0: evet.
1: Teyzenin madımakları kaynamış suda haşlamak için koyduk. Üzerine birazcık soğan koyduk. Sonra bulgurunu attık şöyle azıcık
0: evet.
1: Bir kase kadar bulguru ve kaynamaya bıraktık. Bir taraftan da tavamızda
0: soğan.
1: Zeytinyağı ve tereyağı ile birlikte soğanları pembeleştirdik. Ve daha sonra pastırmalarımızı koyduk çemenleriyle birlikte. Biraz böyle pembeleşince tenceremizin yani madımakların içine koyacağız. Güzelce pişecekler.
0: Bir iki taşım kaynayacak tamam.
1: Bir iki taşım kaynayacak işlem bitti. Daha sonra da sarımsaklı yoğurt ve yanında yufka ekmekle ekmeği hı. Kendin mi yapıyorsun yoksa?
0: Yok hazır getirdim.
1: Hazır
0: yaptığım
1: getirdin?
0: Zaman da oluyor ama o ev ortamında çok yapılmıyor.
1: Yapılmıyor.
0: Onun için büyük tandırlar gerekiyor.
1: Şimdi ben çorbamızı da efendim bir taraftan hazırlamıştık hatırlıyorsunuz tenceremizde yoğurt çorbamızı.
0: Evet.
1: Şimdi madımaklarda madımaklaya gidiyor sürekli aklım kıkır.

0: Kıkırdak madımak karışıyor. Evet. Kıkırdaklar da bayağı kızardı
1: alacağız
0: hemen hemen
1: şimdi,
0: değil mi?
1: Alacağım onu.
0: Alacağız. Evet. Ben de bir taraftan çorbanın tereyağında kırmızı biberini yakıyorum.
1: Evet.
0: Evet, şöyle.
1: Şurada kaşık
0: kurabiyeye de bir bakayım. Kurabiyeler oldu.
1: Alalım kurabiyemizi.
0: Kurabiyelerimizi
1: dışarı
0: de alıyoruz. Bütün yemeklerimiz yetişti. Değil mi Leyla teyze?
1: Evet. Çok
0: kurabiyeleri kurutuyorduk efendim hatırlarsanız. Ay şöyle bir göstereyim. İşte bu kadar. Kurabiyeler hazır. Gayet de güzel kokuyor.
1: Evet, evet.
0: Mis gibi leblebi kokuyor.
1: Evet.
0: Onu da kenara aldım şöyle.
1: Tuğçe'cim bunun altını kapattım ben. Buraya
0: efendim
1: ilave
0: canım
1: ediyorum. Soğanın altını kapattım.
0: Tamam, şimdi ilave ediyorsun.
1: Evet, ilave ediyorum şimdi.
0: Evet.
1: Beraber pişecekler.
0: Beraber pişecekler, kenara alabilirsin. Sosumuz da hazır hemen hemen. Şimdi çorbamızın da üzerine bir sosunu koyalım mı, ne dersin?
1: Evet.
0: Şöyle kenara alayım.
1: Şunu da alabilirsek
0: getiriyorum.
1: Yanmadan.
0: Evet. Efendim çorbamız zaten hatırlarsanız yoğurt çorbası değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Yayla çorbası gibi bir kıvamı var aslında. Malzemeleri de öyle. Şimdi benim sos tavamdan.
1: Finali yapalım.
0: Finali şöyle bir yapalım. Efendim şöyle bu görüntüyü de çok severim yoğurdun üstüne. Değil mi Leyla teyze?
1: Tuzunu isteyen kıkırdağınki yeterli gelmesi için atabilir.
0: Ama bence kıkırdağınki
1: evet,
0: içine koyuyoruz. Oh.
1: Peçete serilmiş bir tabağı alıp bizim vaktimiz yok.
0: Evet normalde biraz yağını, yalnız ne kadar güzel göründü.
1: Kökeli, evet.
0: Yutkunmalar başladı bende yine. Karıştırayım mı?
1: Yok karışmayacak.
0: Karışmayacak mı?
1: Servis
0: böyle
1: de,
0: mi olacak?
1: Servis. Aslında biz bunu... servis tabaklarına yenecek
0: servis
1: tabaklar.
0: Servis tabağında da koyacağız.
1: Olur.
0: O yüzden biraz bekletelim. Sadece seyircilerimize ben göstermiş
1: tamam
0: oldum. Çünkü sunuma
1: tamam
0: geçtiğimizde güzel
1: evet
0: bir çorba kasesinde
1: evet
0: bunu sunacağız. Efendim kurabiyemiz hazır. Çorbamız da oldu. Madımaklar da pişiyor.
1: Sarımsaklı yoğurdumuzu yapacağız sarımsaklı sadece.
0: Sarımsaklı yoğurdumuzu yapacağız. Yanına da yufka ekmeği
1: evet
0: koyacağız.
1: Yeşil soğan.
0: Bir güzelce yeşil
1: evet
0: soğan yanında.
1: Evet.
0: Ha, o da özelliği.
1: O da olmazsa olmaz madımağın yanında.
0: Sarımsaklı yoğurt, taze soğan ve yufka ekmeği.
1: Evet.
0: O zaman üçlü Leyla teyzeciğim, diyelim ki seyircilerimize birazdan çok ufak
1: evet
0: bir aradan sonra reklam arası değil efendim. Böyle sunumları hazırlayacağız sizler için. Buradayız birazdan.

0: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
1: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
0: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
0: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
0: Buralardan gidemedim bir türlü.
1: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü bugün 18'de TV4'te.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Anneler gününe özel Love ürünleri sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Ucuz, pek ucuz.
17: Süper Kumbara başlıyor.
18: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
19: Ben.
20: Kral Şakir.
21: Armut piş ağzıma düş.
22: Dört arkadaşımızla birlikte.
21: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
22: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
21: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
22: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
21: Ben.
20: Botanik.
21: Abacus.
23: Kasa.
21: Marul. Kumbara.
22: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
25: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
26: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı?
0: Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
5: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
8: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi, o

0: yapmaya çalışıyorum.
1: Bitki diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ne
0: nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız mı buraya daha?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra Bankayız
8: Halkbank. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
14: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Efendim, bugün Çorum'dan Leyla teyze gelmişti mutfağıma ve güzel Çorum'un yemeklerini yaptık. Çok güzel oldu bence. Baksana soframızda dolu dolu.
10: Teşekkür ederim. Değil mi? Yardım ettim. Beraber yaptık.
9: Beraberce evet. Sana destek olmaya çalıştım. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık.
10: Ben
9: oralardan kalkıp
10: ederim.
9: Geldi. Sağ ol. Yine gel, farklı Çorum yemekleri yapalım
10: İnşallah.
9: Beraberce.
10: Neden olmasın?
9: Neden olmasın?
10: İnşallah.
9: Efendim, bizden bugünlük bu kadar. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Güzel Çorum'un güzel yemeklerini yaptık. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm. Hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay Misal'ın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor diye öğrenip yola çıkmaya devam ediyorum. Bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Efendim bu şekilde model bebekler yapıyorlar. Tabii ki bu bebeği yeni baştan yapmayacağım.
1: Zaten yapman imkansız Tuğba.
0: Saç makyaj olayına gireceğim bugün. Ne diyorsun?
1: Kuaförlük yapacaksın.
0: Kuaförlük demeyelim de hani ne diyeceğiz bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Efendim bunlara saç makyaj yapacağım bugün. Belki başka bir gün gelip yeni baştan böyle bir bebek yapabilirim herhalde, öyle değil mi?
1: Eminim.
0: Kesin canım, o iş bende yani hiç. O zaman ne yapıyoruz? Buyurun başlayalım.
1: Tuğba buraya bir daha gelmekten bahsediyor ama eminim tembelliğini görünce bizi bir daha kabul etmezler.
0: Evet, Behrin hocamın yanına geldim şimdi. O uzun zamandır bu işlerle uğraşıyor. Hem makyaj hem saç, değil mi? Bir sürü şey yapıyoruz.
2: Evet, her şeyi yapıyoruz vallahi.
0: Efendim hoş geldiniz öncelikle programımıza.
2: Teşekkür ederim Tuğba, sağ olasın.
0: Peki bu bebekler niçin yapılıyor, bu model bebekler?
2: Bunlar Üsküdar Belediyesi'nin talebiyle beraber yürüttüğümüz bir proje Üsküdar Belediyesi ile koleksiyon bebekler. Bunların makyajlarını ben yapıyorum. Makyajdan sorumluyum.
0: Ay çok değişik bir şey değil mi ya? Direkt hani makyajdan sorumlu bir kişi var bunun için.
2: Çok eğlenceli.
0: Evet, eğlencelidir ki.
2: Evet. Yalnız şöyle söyleyeyim mi? Yani çok iyi yapacağından eminim. Yani sen zaten çok güzel makyaj yapmışsın.
0: Evet, kendi makyajımı da kendim yapıyorum. Bu bebeklere nasıl yapacağım hiç bilmiyorum.
2: Çok rahat yaparsın. Ben sana yardımcı olacağım. Şimdi ince bir fırça alıyoruz.
0: Tamam.
2: Bak şimdi.
0: Ya bunlar İlk oturmuyor önce... değil mi? Ben oyuncak bebek
2: koleksiyon.
0: Bir saattir şunu şöyle eğmeye çalışıyorum, evet. Kıracağım.
2: Koleksiyon bebekler hanım sultanlar kalacak. Yapılıyor. Aa. Ben şu anda mesela Mihrimah Sultan'ı çalışıyorum.
0: Aa, ne evet. Güzel. Tuğba Sultan olsun. Tuğba Sultan Han Hazretleri geliyor.
2: Evet. Şimdi bakalım kendinize yaptığınız gibi mi makyaj? Buyurun, ben size göstereyim. Bir tanesini evet, mesela ben, bir tarafını ben göstereyim size. Öbür tarafını da siz yapın. Beyaz, gözümüzün içinde beyaz var. Bunu her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bir de oluşturuyoruz.
0: Ne güzel. Yani
2: siz hazır yüze yapıyorsunuz. Ben göz içindeki beyazı bile düşünmek zorundayım.
0: Ne diyorsun da siz? Kolay mı?
1: İş biraz karmaşık ama kolay.
2: Kolay. Gel yap.
1: Bedrin ablamızdan davet aldım.
2: Şimdi senden aynı şeyi bekliyorum.
0: Şey, korku filmi gibi oldu. Boya lazım mı?
2: Tabii ki.
0: Hayır, fırçada var ya boya.
1: Tuğba ince işçiliğe başladı.
0: Ay bir dakika.
2: Olsun, hiç sorun değil.
0: Şey sileyim.
2: Alalım.
0: Panik oldum ben.
2: Bakayım.
0: Şey dışına taşıyayım.
2: Yok, şöyle yapıyoruz. Yani bazı yerlerde malzemeyi bekleyene kadar şu elimizi de alabiliriz.
0: Ama dış ses
2: pratik
0: beni...
2: olmak gerekiyor.
0: Dış ses beni şey yapıyor, çok oyalıyor ya. Bir anda böyle panik oluyorum.
2: Şimdi bu büyüteci kendine göre ayarladın mı? Buna bakınca iyi görüyor musun?
0: Görüyorum.
2: Tam sanki dışından bakıyormuşsun gibi geldi.
0: Nereye baktım belli değil ya.
1: Berin hocamız da durumu fark etti.
0: Berin hocam, şimdi gözünün beyazını boyadık.
2: Evet. Şimdi biraz bunun göz bebeğini de yapacağız ya. Yok şu anda göz bebekleri.
0: Şey, onun için bakayım.
2: Evet. Yani yapılmışı var ama şöyle, yani sizin yapmanız gerekiyor bunu. Öyle kolay olmaz.
0: Bu böyle kirpikleri, mirpikleri hepsini yapacak mıyız?
2: Tabii ki. Bebek hiçbir şey yok mu suratında?
0: Çok zor iş bu ya.
2: Yiyorsun, gayet güzel gidiyorsun.
0: Kolay
2: şimdi,
0: mı sandın?
2: Ne yapalım? biz bunu mesela şimdi öbürünü beklerken, hani göz bebeğini yapacağız ya. Hı-hı. Ne yapıyorum? Gözünün üzerindeki şeyi boyuyorum. Hani far gibi. Mesela sizin çok güzel şu anda. Şöyle.

0: Ben sürekli bunu kameraya oynama olayım var benim ya.
1: Şimdi şuraya hafif şöyle yeten rengi gibi sürüyorum.
0: Doğal bir makyaj çünkü sultan makyajı
1: evet, yapıyoruz. Evet, çok ağır olmamalı.
0: Gece makyajı evet. Değil bu hani evet. Smokey eyes falan. Bayağı benimkisi gibi günlüğe çok yakın bir...
1: Buraya biraz batmanız gerekiyor kızlar.
0: Ha tamam.
1: Yani gerçekten kolay sandım ama sen. Yani bakın şimdi şöyle.
2: Berin ablamızdan da duymak beni mutlu etti Tuğba. Kolay mı sandın?
1: Hayır.
0: Ha şuraya gitmeyin. Pardon. Pardon.
3: Allah Allah sanki gül kurusu gibi geldi bana renk de siz bakırken görmemiş.
1: Kuruduğu zaman hemen koyulaşıyor.
0: Hmm.
1: Evet.
0: Allah Allah direkt görmüyor mu büyüteçten bakıyorum. Çok
1: bir
0: enteresan.
1: Bir dakika büyüteçini ayarladın mı?
0: Şimdi ben büyüteçin nasıl iyi olup olmadığını da anlayamadım.
2: Ha gayret Tuğba.
1: Aa çok güzel oluyor. Gerçekten ha.
0: Hocam yani şimdi evet. Kameralar var diye de...
1: Yok yok valla yok.
2: Berin hocamız sabırla anlatmaya devam ediyor.
1: Şimdi yani tabii ki birazcık. Şimdi ne yapıyoruz? Göz bebeğine geçiyoruz.
0: Ay evet
1: yani
0: ya.
1: Şimdi bunlar birazcık nasıl daha örnek? Zor detaylar.
0: Oo, evet. Bence burada duralım.
1: Yaparsın.
0: Yapamayacağım. Daha fazla ilerlemeyelim rezil olmayayım çünkü ben.
1: Yok bence çok güzel gidiyor. Gerçekten.
0: Ya
1: eliniz yatkın.
0: Ben hiç övülmeye alışık değilim. Bir yerden yere vuruyor insanlar.
1: Yok yok eliniz yatkın.
0: Gerçekten
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet.
0: Ben Berin hocam çok sevdim.
1: Gerçekten.
2: Tuğba yine bildik Tuğba. Hangi hocamız, hangi ustamız ona kızmazsa onu çok seviyor.
1: Çok güzel yapacaksınız merak etmeyin.
0: Net yani kesin. Evet. Değil bakın. Mi? Dış ses.
2: Benim hiç umudum yok Tuğba.
1: Hayır yapıyorum.
0: Hayır yapacağım da nasıl yapıldığını görmeye ya, çalışıyorum ya hani.
1: Evet.
0: İşimiz bu ya.
2: Bakmadın ki hocamıza Tuğba.
0: Anne münasebet diyorum ya. Düşünüyorum o sırada ben yapabilecek miyim acaba diye. Şimdi hocam şundan aldınız değil mi?
1: Evet, şundan birazcık alın. Ya zaten ben birazcık daha mesela kahverengi de zaten müdahale edeceğim ona. Yani çok sıvı kullanmayın.
0: Tamam, bir dakika şurada biraz fazlalığını alayım.
2: Sizin müdahaleniz, usta dokunuşlarınız olmadan zaten olmaz ki Berin hocam.
0: Oldu mu hocam?
1: Yok gayet güzel gidiyor. Sadece birazcık eşitleyip biraz da kahverengi yapmamız.
0: Bir gözü büyük, bir gözü küçük oldu sanki.
1: O sonra yapılabilir. Yapabilirsin.
0: Şimdi? Bunu başarabilirsin.
2: Hepimiz heyecanla ortaya çıkacak sonucu bekliyoruz Tuğba.
1: Bir de dikkat edersen çok böyle ince detay ya. Hı hı. Yaparken konuşulmuyor fazla. Ya ben çok konuşmam böyle çalışırken.
0: İşte ben hem konuşmayı yapmaya çalıştığım için doğru.
1: Biraz hassas bir iş ama.
0: Evet.
2: Hocam Tuğba da hiç susmaz.
1: Yo, bence gayet iyi. Çünkü neden? Yani gerçekten
0: çok
1: bu
0: zor ya.
1: Evet kullanmak. Bir alabilir miyim?
2: Tuğba'ya her zaman söylüyorum. Şu konuşma merakını işine yansıtsan başaramayacağın iş yok.
0: Ya gerçek mi? Çok gerçekçi makyajlar ya.
1: Şimdi vallahi iyi gidiyorsun.
0: Evet.
1: Yani.
0: Ha evet. Bana diyorsun.
1: Şimdi ne yap biliyor musun? Göz bebeğini, içinin şu siyah var ya, onu yapıyorsun. Yine çok ince, hassas bir şekilde.
0: Nefesler tutuldu.
1: Kolay mı sandın? Programı.
2: Hocam oldu gibi mi?
1: Ama bir şey değil mi? Ben bu kural beklemiyordum biliyor musunuz?
0: Gerçekten,
1: gerçekten
0: mi? Ne güzel ya.
1: Ya güzel gidiyor.
2: Oldu da hocam kaç saat geçti?
1: Olur mu canım? Çalışıyor.
0: Hocam ne iki kırardı. Siz kameraman arkadaşım.
1: Hayır.
0: Ne yazmış telefonuna ve bana ne yazıyor? Hızlan biraz yazmış. Tamam. Hızlanıyorum.
1: Yalnız bu iş öyle hızlanacak bir iş değil. O kadar kolay
0: ya,
1: değil.
0: Ya üşenmemiş telefona yazmış büyük bir fonta. Biraz hızlanır mısın diyor. Yavaş mı gidiyorum? Hı? Öyle yapıyor.
1: Hızlı bile gidiyor. Ben daha yok.
0: Ya ben bugün böyle havalardayım. Uçuyorum ya.
1: Şimdi. Ne yapıyorum? Getiriyorum. Bak birazcık makyaj kısmına giriyoruz aslında.
0: Tamam.
1: Şöyle, şimdi gözün eskiden böyle sürmeler vardı ya.
0: Evet.
1: Onları hafif bir şekilde mesela ne yapıyorum?
2: İyi izle Tuğba lütfen.
0: Gayet iyi gidiyor hocam.
2: Hocam işte Tuğba böyle işi size yaptırır hiç fark ettirmeden.
1: Ay Tuba birazcık böyle şu tarafa doğru.
0: Korku filmi gibi oldu.
1: Bakayım. Yani birazcık böyle şey

0: Seninki sinize etmiş gibi oldu. Biraz daha şöyle, şöyle, şöyle. Yani bakma oğlum. Sen daha şöyle, şöyle yaptın.
1: Böyle olsun hocam kirpiği.
0: Ben Tuğba hakikaten kolay mı sandın diyeceğim artık yani. Baştan biliyordum. Artık demenin zamanı geldi galiba. Şimdi ben size kaşı göstereyim, tamam mı? Seni nasıl kaş yapacağını çok merak ediyorum.
1: Emin misin?
0: Tabii.
1: Gerçekten bunu merak ediyorum.
0: Çok merak ediyorum. Çünkü kaş kısmı yani önemli biliyorsun. Şimdi
1: evet ya.
0: Kaşları.
1: Cidden önemli.
0: Bak şimdi.
2: Hocam Tuğba bunu yapamaz ki. Hiç ümidim yok.
0: Evet Tuğba'cığım ben sana gösterdiğim şeyi sen yapıyorsun. Kaş önemli. Hı hı. Hadi bakalım.
1: Ay.
2: Ve yine yanılmadım, yapamadı.
0: Yani Tuğba inanamıyorum yani şu an ne kadar ışık kaşlar, bakar mısın?
1: Şöyle bir göstereyim ben kameraman arkadaşıma.
0: Çok fazla ışık değil mi?
1: O kadar çok eşit ki yani... Neyse olacak ya zamanla.
0: İnşallah, devam et.
2: Olmuyor yine.
0: Ya başta daha mutluydum.
1: Evet, bir modunuz düştü.
0: Her şey kaştan sonra.
1: Kaştan sonra her şey değişti. Evet.
2: Şimdi modunu düşürdüm diye bana kabahat bulursun Tuğba.
0: Şimdi ne yapıyoruz? Rujunu sürelim.
1: Aa, en evet. Güzel yeri. Artık bunu ben kendi rujunu başıma yaparım herhalde.
0: İnşallah.
1: Şu fırçayla...
0: Olabilir, olabilir.
2: Bari ruj sürmeyi başar Tuğba lütfen.
3: Hocam oluyor mu ya?
0: Bakın.
3: Yoruldum.
0: Yo, oluyor. Vallahi oluyor.
3: Ya, ne güzel.
0: Aa, buna şaşırdım.
1: Gerçekten mi? İlk defa şaşırdım.
0: Yok, bu güzel.
1: Şaşırtmayın seni. Güzel. Bana benzedim.
2: Aynı sen derler Tuğba.
1: Aynı ben, evet.
0: Şimdi allıkları bu boyalarla güzel dağıtamıyorum. Ne yaptın? Gerçek
1: allık mı süreceğiz?
0: Evet.
1: Aa, evet. Ama biraz da ben kendime süreyim mi?
0: Biraz önce kim yapmadın mı?
1: Biraz pembelik gelsin. Yoruldum.
0: Aynaya bakmadan makyaj.
2: Tam aklımdan geçiyordu. Tuğba önce kendine sürecek diye.
1: Yok, ben çok kendi makyajımı da kendim yapıyorum.
0: Yok, gerçekten ben zaten yani
1: fark çok kolay. Fark ettiniz mi?
0: Yani çok güzel gideceğini biliyordum Tuğba'nın çünkü makyaj güzel.
2: Makyajı sever Tuğba.
0: Yani Tuğba Allah'ını seversen ya.
1: Olmadı mı şimdi?
0: Yani oldu mu şimdi?
1: Sevgili seyirciler olmadı mı?
2: Olmadı elbette Tuğba.
1: Bence oldu.
0: Neyse. Ayrıca o ruj bitmemişti, dikkatiniz. Bitti mi o?
1: Bitmedi mi?
0: Sence?
1: Hocam artık oldu galiba. Peki. Sevdiğim de bir ton böyle, gül kurusu gibi.
0: Ya güzel, güzel. Şimdi daha iyi.
1: Hocam bir bakar mısınız kameraman arkadaşım? Cep telefonunun ekranına yazmış. Makyaj programına döndük yazmış. Münasebet.
0: Burada ince iş yapıyoruz
1: burada
0: lütfen.
1: Burada işçilik var evet. Ama.
0: Tamam şimdi geçelim.
1: Saça mı geçtik? Evet. Bu nasıl bir saçtır ya? Ay boyayı da getiriyor.
0: Olsun.
1: Şöyle.
0: Şimdi.
1: Çarkı bir atlasam mı hocam ben kendime böyle?
0: Aa güzel bu nasıl çekti? Ama yok kendi rengin daha güzel.
2: Tuğba canım saçı da boyaya düşürdün.
0: Şöyle.
2: Dikkatle izlemeye devam et Tuğba.
0: Tamam ben bundan sonrasını sana bırakacağım çünkü artık şekil vermek sana tamam mı? Şöyle yapıştıracaksın, böyle getireceksin, topuzunu yapacaksın, sen yapmış olacaksın.
2: Sen yapamamış olacaksın demek istediniz sanırım Berin hocam.
1: Tamam.
0: Tamam istediğiniz gibi. Oraya da mesela azıcık şey yapalım, silikon yapıştıralım değil mi? Ama o ipler görünmesin Tuğba sen de hepten...
1: Şey diyor, vur deyince öldürüyorum
0: yani,
1: ben,
0: yani
1: tamam.
0: Tam diyorum ki Allah ne kadar güzel oluyor. Ondan sonra
1: tek bir tek bir hareketimle berbat ediyorum.
0: Yok. Şimdi silikon sıcak.
1: Almış yani. Saçından daha fazla demiş kameraman arkadaşım Ayberk.
2: Aferin kameraman arkadaşım Ayberk. İyi fark ettin.
0: Ama Tuğba ya biraz çok çektin arkaya. Ya Allah'ın seversen bakar mısın
1: ben
0: ya?
1: De diyorum ki.
0: Bir baksana.
1: Bir dakika.
0: Yani biraz şimdi. Daha dikkat
1: bir
0: etmen gerekiyordu.
1: Şimdi karşılaştırmaya geçiyorum. Bunu hocamız yaptı. Bunu da ben yaptım. Aradaki 7 farkı bulunuz sevgili seyirciler. Şimdi topuzlara dönüyorum. Böyle bir şey olamaz ya gerçekten. Ama yine de bir şeyler yapabildim ben bugün ya. Ve çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Gerçekten
1: bence
0: çok
1: de.
0: Keyifliydi.
1: Bana göstermiş olduğunuz çok sabra karşı, sevgiye karşı, ilgiye karşı tekrardan
0: ben
1: çok,
0: de çok teşekkür,
1: teşekkür ediyorum.
0: Ederim. Çok sağ olun. Bugün Tuğba geldi. Performansı gerçekten çok iyiydi. Yani bu enerjiyle her işi başaracağından eminim. Çok güzel bir programdı. Çok keyif aldım. İnşallah yine bir gün gelip beraber yine bir program yaparız. Çok isterim onun buraya gelmesini.
1: Efendim bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ndeydik. Ve ben bu işlere giriştim. Mini mini bebeklere böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Başarılı olabildim mi hiç bilmiyorum. Artık takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. İzlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın efendim.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed şöyle buyurmuşlardı: İstanbul elbette Müslümanlar tarafından fethedilecektir. Ne mutlu o kumandana ki Konstantin'in şehrini fethedecektir ve ne mutlu onun erlerine. Hadis-i fetihten tam 800 sene sonra kahraman Türk orduları Bizans topraklarına dayanmışlardı. Genç hükümdar Osmanlı Kartalı Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul üzerine yürüyordu.

Resulullah'ın kehaneti çıkmış, eşsiz bir zafer kazanılmıştı. Allah'ın inayeti ve Hazreti Peygamber'in yardımlarıyla İstanbul fethedilmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti ve Türk milletinin kalbi olmuştu. Bu mübarek kalp hiçbir zaman durmayacak, ebediyete kadar kutsal bir heyecanla çarpacaktır. 1000 yıllık köhne Bizans İmparatorluğu yıkılmış, Orta Çağ kapanmış, Osmanlı İmparatorluğu yeni çağın başında bir güneş gibi ihtişamla parlamaya başlamıştı. Rüzgara zincir vurulmaz. Fatih Sultan Mehmet Han bir fırtına, bir bora, bir kasırgaydı. Ufuklardan ufuklara esiyor, zaferlerden zaferlere koşuyordu. Yüce Başbuğ Türk ordularının başında yürürken sular ona yol veriyor, ovalar önünde siliniyor, dağlar eğilip atının nallarını öpüyordu. Bu muhteşem akış karşısında hiçbir düşman ordusu dayanamıyor, krallıklar yıkılarak tahtlar devriliyordu. Fatih'in kudreti karşısında devletler çöküyor, imparatorluklar dağılıp parçalanıyordu. Bütün dünya Türk kılıcına boyun eğiyordu. Türkler Avrupa haritasını alt üst ederek tarihi yeniden altın harflerle yazıyorlardı. Bizans İmparatorluğundan sonra Henez Ceneviz Dükalığı, Sırbistan Krallığı, Atina, İtalyan Dükalığı, Mora Despotluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Çandaroğulları Beyliği,

0: Dilli Ceneviz Dükalı, Bosna Krallığı, Karaman Beyliği, Alaye Beyliği, Kuzey Karadeniz Ceneviz Dükalı, Kırım Hanlığı, Tuğrul Beyliği, Ayamari Kefalonya Zanta Dükalı, Hersek Dükalı ve Eflak Prensliği'nin egemenliklerine son verilerek hepsi Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmışlardı. Eflak tahtında vahşet ve gaddarlığı ile bütün Avrupa'ya dehşet salmış Türk düşmanı vicdansız bir hükümdar oturuyordu. Kazıklı Voyvoda Vlad.
1: Suçları nedir?
2: Türk ve Müslüman olmak.
1: Cezanız ölümdür. Eğer dininizi, milliyetinizi değiştirir, putu öperseniz hayatınızı bağışlarım.

0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne
1: Anneciğim, anne!
2: Eşhedü en la ilahe illallah!
3: Nikol! Adamı kazağa oturtun. Kadının da göğsünü yarıp kalbini çıkartın.
1: Anne! Anne! Baba! Babacığım, baba! Baba! Babacığım! Anne! Anne! Anne!
3: Osmanlı Devleti'ne taahhüt ettiği vergiyi iki yıldır ödemeyen kazıklı voyvodanın bu yetmiyormuş gibi bir de Türklere zulmetmesi Fatih'i çileden çıkartmıştı. Ona haddini bildirmek ve geciken vergiyi tahsil için Çakırcı Hamza Paşa'yı görevlendirmişti. Fatih, kazıklı voyvodaya yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Kişi devletine mağrur olup haddini tecavüz eder, İnsafsızca harekete girişirse memleketini ve devletini kaybeder. Dimağına giren bazı şeytani vesveseleri terk etmez. Memleketine kastedersen adayı şeriattan olursun. Edep ve harekatına dikkat etmezsen Şebbel ayında gelip senin zulmünü mazlumlar üzerinden raf edeceğim. Namu nişanını nabedit kılacağım." Sözü fazla uzatmayayım ve selam.
4: Bıktım, usandım bu Türklerden. Başımıza bela oldular. Her yıl vergiyi artırıyorlar. Bu gidişle kanımızı, iliğimizi kurutacaklar bizim.
5: Haklısınız Majeste. Buna bir çare bulmalıyız.
4: Ne yapabiliriz ki?
5: Karşı çıkalım. Türklere öyle bir ders verelim ki korkmadığımızı anlasınlar. O zaman bizi rahat bırakırlar belki.
4: Doğru söylüyor. Ama nasıl yapacağız bu işi?
5: Hamza Paşa ile akıncılarını tuzağa düşürerek. Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım.
3: Çok güzel bir fikir bu.
4: Biraz sonra hareket edebiliriz Paşa
6: Paşam,
4: Hazretleri.
6: Paşam, birini yakaladık. Ağaca çıkmış, bizi gözetlerken yakaladık.
7: Kimsin sen, adın nedir?
8: Kara Murat.
7: Ne ararsın burada?
8: Akıncılığa hevesim vardır. Ben de sizin gibi akıncı olmak isterim. Bu maksatla İstanbul'dan beri peşinizdeyim.
4: Paşa Hazretleri, bu benim kardeşimdir. İzin verirseniz cezasını kendi elimle vereyim.
7: Madem ki bu kadar heveslidir, bırak aramızda kalıp yetişsin.
4: Emredersiniz Paşa Hazretleri.

0: asmak değil, boynunu kopartmak lazım senin! İşte bana karşı gelmenin cezasını böyle pahalı ödersiniz köpekler! Puh! Kulağınıza küpe olsun! Daha beter yapacağım sizi! Bunu herkese anlatın! Vicdansız, alçak, rezil köpekler! Sıra size geldi paşa hazretleri! Zat halinize karşı büyük saygım vardır! Bu yüzden rütbenize ve şanınıza layık büyük bir kazık hazırladım size!
1: Bre namert voyvoda! Türkler bu yaptığını senin yanına koymazlar!
0: Kazıklayın bunu! Şimdi sıra sana da gelecek!

0: Sen bunun kardeşi misin?
1: Evet, ağam o benim.
0: Öyleyse ağanın kolunu bacağını sen keseceksin.
1: Yapamam bunu.
0: Eğer ağanın kolunu bacağını kesersen hayatını bağışlar, seni burada gördüklerini anlatman için Fatih Mehmet'e gönderirim. Eğer emrime itaat etmezsen seni keserim.
1: Ne istersen yap, korkmuyorum senden.
0: Yapacaksın, yürü!
2: Dediklerini yap Murat. İçimizden birinin yaşaması lazım.
1: Yapamam ağam, nasıl kıyarım sana?
2: İkimiz birden ölürsek öcümüzü kim alacak?
1: Hayır ağam, ölürüm de yapamam.
2: Yapacaksın. Hadi durma, vur satırı. Yoksa hakkımı helal etmem sana.
0: Hadi vur satırı!
2: Hadi Murat, hadi yavrum. Vur, senin yaşaman lazım. Hadi.
1: Affet beni Allah'ım.
0: Şimdi de bacağını kes.
2: Öcümü unutma Murat.
0: Hadi durma vur.
1: Unutmayacağım ağam, unutmayacağım.
0: Kendisini vurun.
1: Ağam, canım ağam benim ağam.

Türk'e su değil, günahımı bile vermem ben. Kurt yavrusu bu. Kurt olunca bize saldıracak. Gebertmeli bunları. Bir daha üzerine vazife olmayan işe karışırsan gözlerini oyarım. Defol!

0: Git buradan. Sana bir zarar gelmesini istemem.
1: Sana yardım etmek istiyorum.
0: Neden? Söyler misin?
1: Çünkü ben de bir Türk kızıyım. Adım Zeynep.
0: Benimki de Murat.
1: Benim de anamı babamı zalim Voyvoda öldürttü. Şimdi burada esirim, hizmetkarım.
0: Beni de sabah serbest bırakacaklar.
1: Keşke ben de seninle beraber gelebilsem.
0: Bir gün tekrar döneceğim. O zaman ağamın öcünü alıp seni buradan kurtarıp yurda götüreceğim.
1: Sahi mi? Gerçekten gelip kurtaracak mısın beni?
0: Söz veriyorum. Rahmetli anamın yüzüğü. Al, sende kalsın.
1: Bu da benim sana yadigârım olsun.
0: Bunu hep boynumda taşıyacak. Seni hiç unutmayacağım.
1: Ben de seni Murat, ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim.
2: Ben de ölmek, şehitlik mertebesine ulaşmak isterdim. Voyvoda gördüklerimi siz hünkârıma anlatmak için beni sağ bıraktı. Söyle hükümdarına, benden korksun. Bir daha vergi istemesin dedi.
3: Demek öyle dedi ha?
2: Evet sultanım, aynen böyle dedi.
3: Duydunuz mu? Voyvoda keferesi bize meydan okur. Köpekler aslan olmaya kalkışmışlar. Söyleyin vezirlerim, tedbir nedir?
4: Emri ferman şefketli efendimiz hükümdarımızındır.
3: Yüreğin rahat olsun evlat. Hain Voyvoda'nın kahpeliği yanına kalmayacak. Ağanın intikamı alınacaktır.
2: Sağ olun sultanım.
3: Bizden bir dileğin var mı yiğidim? Sana biraz akça verir.
2: Parayla pulla ilgim yok sultanım. Ben yalnız Akıncı olmak, Türk bayrağı altında sizinle beraber savaşmak isterim.
3: Bu yiğit delikanlıyı Yeniçeri Ocağı'na verin. Orada yetiştirilsin.
4: Baş üstüne sultanım.
2: Sağ olun sultanım. Beni çok sevindirdiniz. Yolunuza canım feda.
3: Tez zamanda ordu ve donanma sefere hazırlansın. Eflakı yerle yeksan edecek, taş üstüne taş koymayacağım.
5: Eflak seferi zaferle sonuçlanmış, Bükreş düşmüştü. Hain Voyvoda Macaristan'a kaçmış, kardeşi Radol tahta geçirilmişti. Yeni Eflak Voyvodası, Fatih Sultan Mehmet Han'a bağlılığını bildirerek her yıl ağır bir vergi ödemeyi kabul ve taahhüt etmişti. Ne yazık ki Murad'ın intikamı alınmamıştı. Çünkü hain Voyvoda yaşıyordu. İntikam ateşi Murad'ın bağrını yakıyor, bu hırsla usta bir silahşor olmak için bütün gayretiyle çalışıyordu. Seneler geçmiş, Murad büyümüş, Osmanlıların kahraman bir akıncısı ve Fatih'in de fedaisi olmuştur.

0: bu sırada Eflak Voyvodası Radol ölmüş, bunu fırsat bilen Kazıklı Voyvoda memleketine dönerek tekrar tahta çıkmıştı.
1: Türk elçileri geldiler Majeste.
2: Gelsinler. Buyurun.

0: Söyleyin, ne istiyorsunuz?
1: Kardeşiniz öldüğüne göre, onun taahhüt ettiği vergiyi şimdi siz mi ödeyeceksiniz?
0: Ben kimseye vergi vermem!
1: Hiddete lüzum yok Voyvoda Hazretleri! Biz Fatih Sultan Han'ın emirlerini size iletmekle mükellefiz!
0: Elçi melçi tanımam! Adamı kazağa oturturum ben!
2: 1462 yılını hatırlayın! Bükreş kapılarına dayandığımız zaman kaçacak delik arıyordunuz!
0: Küstah köpekler! Götürün! Atın bunları zınlara!
3: Hain Voyvoda Vlad tekrar Eflak tahtına oturmuştur. Radol'a gönderdiğimiz elçilerden bir haber çıkmamıştır. Hayatlarından endişe ederim. Söyleyin vezirlerim, bu durumda tedbir ne ola?
4: Eğer münasip buyurursanız, bir müddet sabretmekte fayda vardır sultanım.
5: Ordu henüz seferden dönmüş yorgundur. Akkoyunlu Uzun Hasan, Osmanlı toprağına göz dikmiş, fırsat kollamaktadır.
6: Eflak ile Macaristan'ın devletimize ve şefketli hükümdarımıza karşı ittifak ettiklerinden şüphe ederim.
7: Voyvoda Vlad, bu ittifaka güvenmese Eflak tahtına çıkmak cüretini gösterebilir miydi?
3: Haklısınız vezirlerim. Bunun ne menen bir ittifak olduğunu anlamalıyız. Kara Murat gelsin.

0: Kara Murat, sana Eflak yolu göründü.
1: Sağ olun sultanım. Yıllardan beri ağamın öcünü almak için bugünü beklerim.
0: Önce sana vereceğim önemli görevi başarmalısın.
1: Emriniz başım üstüne sultanım.
0: Oraya varınca kayıp elçilerimizi arayıp bulacak, Macaristan Eflak askeri anlaşmasını ele geçirecek, tez zamanda bana ulaştıracaksın.
1: Bana güvenebilirsiniz sultanım.
0: Al bunu, fermanımdır. Yanında bulunsun. Zorda kalırsan kullanırsın. Yanına istediğin kadar asker alabilirsin.
1: İstemez sultanım. Bir yürek, bir bilek bana yeter.
0: Güle güle yiğidim. Bahtına çık, yolun ışık olsun.

0: Biraz dinlenmek ister misiniz?
1: Fena olmaz.
0: Askerler, etrafa dağılın. Sen taze bir bahar çiçeği kadar güzelsin Angela.
1: Siz bu iltifatlarınızı lütfen başka kadınlara saklayın.
0: Benim için başka kadın yok. Angela, yalnız sen varsın.
1: Askerleriniz neredeyse görünür. Bir av partisinde olduğunuzu unutmayın.
0: Av partisi bir bahaneydi Angela. Seninle baş başa kalabilmek için...
1: Durun! Durun, ne yapıyorsunuz?
0: Benim olacaksın, hemen şimdi, burada!
1: Yalvarırım, bırakın beni!
0: Bana hiçbir kuvvet mani olamaz Angela.
1: Bırakın, bırakın diyorum!
0: Benim olacaksın!
2: Elimden kurtulamayacaksın artık!
0: Kimsin, ne istiyorsun?
2: Hatırlayamadın mı? 10 sene evvel toprağını, parasını elinden aldığın Mihalim, nihayet seni kıstırdım!
0: Delirmişsin sen!
2: Karım, çocuklarım açlıktan, sefaletten öldüler, hep senin yüzünden! Öldürüp intikamımı alacağım! Başkalarını da mahvedemeyeceksin!
0: Muhafızlar! Muhafızlar!
2: Sana dua bile ettirmeyeceğim!

Şimdi intikam sırası bende. Allah bir gün cezanızı verecek. Bunu geberinceye kadar kumda sürükleyin.

0: Hey! Beni de yanına alsana! Bekle, geliyorum! Dur! Dur!
1: İsmin ne senin?
0: Mihal! Yiğit birine benziyorsun! Türk müsün yoksa?
1: Fazla uzatma! Bir at yakala da gel benimle!
0: Olur!
2: Ne? Nikolay'la askerler öldürüldü ha?
3: Maalesef Haşmet Mağab, hepsi öldürüldü.
2: Benim ülkemde, benim adamlarımı kim öldürebilir? Adamlarına saldıranlar kaç kişiydiler?
3: Sadece bir kişi.
2: Anlamadım! Beş kişiyi bir kişi mi öldürdü?
3: Evet Asalet Mağab.
2: Nikolay'ı da mı?
3: Evet.
2: Olur şey değil. Nikol tek başına üç kişiye bedel yaman bir silah şurdu.
3: Onları öldüren de on kişiye bedeldi.
2: Onu görsen tanır mısın?
3: Elbette tanırım Majeste. Bir yabancıydı o.
2: Yuhan!
4: Emrediniz Majeste.
2: Öyleyse şehirde ne kadar yabancı varsa hepsi toplansın.

0: Buyurun efendim.
1: Bize tavuk ve meyve getir.
0: Emredersiniz. İster misiniz?
1: Hayır. Sen istediklerimizi getir.
0: Baş üstüne.
1: Demek Türksün. Buraya Voyvoda için geldin öyle mi? Eğer onu gebertirsen bütün Sırbistan sevinir, sana köle olur. Ayağa kalk. Seni otururken görmesin.
2: Görürse ne olur?
1: Öldürür. Voyvoda'nın baş celladı Popescu bu. Kendine saygı göstermeyeni affetmez.

0: Halkaya! Kalk dedim!
1: Durun! Durun!
0: Ne oluyor burada? Kimsin sen?
2: İsmim Cafer.
0: Bu yabancıyı götürün.

0: Bunların arasında yok Majeste.
1: Demek o yabancı bunların arasında yok.
0: Hayır Majeste.
1: Bana bak kumandan. Aramaya devam edin. O yabancıyı mutlaka bulmalısın.
2: Emredersiniz Majeste. Bu adamları bırakalım mı?
1: Hayır. Hepsini kaza oturtun.
3: Durun. Durun beni dinleyin. Söyleyeceklerim var.
1: Söyle. Ne istiyorsun?
3: Bu kadar cana kıymanıza gerek yok.
1: Ya neden gerek yokmuş söyle bakalım.
3: Çünkü aradığınız yabancı benim.
1: Sen mi?
0: İnanmayın Majeste. Yalan söylüyor. O yabancının bu genç olmadığına eminim.
1: İyi ama tehlikeli bir yalan bu. Neden söylesin?
0: Kaybedecek bir şey yok ki. Ötekileri kurtarmak için kendini feda ediyor.
1: Ama kurtaramayacak. Çünkü hepsini kazıklayacağım. Kararım kesindir. Yalnız bu adamı ayırın, sorguya çekeceğim.
4: Ateşe!
5: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
4: Dünya fani, insan konu.
6: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
7: Ekmeğini taştan çıkaracak çağlasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
5: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
7: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
5: Evlenmeye hakkım yok benim.
8: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
9: Şimdi kim bilir nerededirler?
10: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
5: Buralardan gidemedim bir türlü.
4: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
11: Askerin Dönüşü bugün 18'de TV4'te.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
13: Türkiye Sigorta gücü adında.
14: A101'de haftanın yıldızları. Ova'dan Baldo pirinç 185 lira, Çaykur Rize turist çayı 125 lira.
15: Ucuz, hep ucuz. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
16: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
19: Şampiyon!
18: Şahanesin Gemini.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
5: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

ağzında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: çamaşırlarının bazı mitlerini tamamla.
1: Sevince.
2: Bakın.
3: Tam da leslik. Sevince.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: güzel.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
6: Şampiyon!
5: Şahanesin Gemini.

0: Adın ne senin?
1: Cafer.
0: Hangi millettensin?
1: Arnavut'um.
0: Adamlarımı sen mi öldürdün?
1: Evet.
0: İyi ama orada bulunan kız seni tanımadı. Buna ne dersin?
1: Tanımamak da haklıdır. O sırada bir karış sakalım, başımda da külahım vardı.
0: Doğru mu söylüyor Angela?
2: Şey, evet ama o adam bundan daha çok iri yarı insan azmanıydı.
1: Küçük hanım heyecandan beni bir dev sandı galiba.
3: Kendine bu kadar güveniyorsa Papesco ile dövüşsün.
1: Kiminle istiyorsanız dövüşmeye hazırım.
0: Sen ya bir şarlatansın ya da bir kahraman. Bunu öğrenmek için seni Eflak'ın en güçlü adamıyla dövüştüreceğim. Kaybedersen öleceksin.
1: Ya kazanırsam?
0: O zaman da bir Türk casusu olup olmadığını öğrenmeliyim.
1: 3 Türk öldürdüm. 6 ayda hapiste yattım. Edirne mahpushanesinden birkaç ay önce kaçtım.
0: Doğru söylediğini nereden bileyim? Sen belki de hayatıma kastetmek isteyen bir düşmanımsın.
1: Eğer isteseydim şimdiye kadar sizi 5 defa öldürebilirdim.
0: Beni nasıl öldürebilirsin be aptal adam?
1: İşte böyle. Amacım sizi öldürmek olsaydı, bu bıçak şimdi kalbinize saplanmış olurdu majeste.
0: Yarın cellat Papesco ile dövüşeceksin. Kazanırsan canını bağışlarım. Bir misafiriniz var.
4: Gelsin. Yürü.

0: Geçmiş olsun. Türksünüz galiba.
1: Evet, adım Mustafa. Bunlar da arkadaşlarım İskender'le İshak.
0: Yoksa siz Türk elçileri misiniz?
2: Evet, ne olacak?
0: Ben de sizi arıyordum. Allah'a şükürler olsun, sizi sağ salim bulduğuma çok sevindim.
2: Niçin arıyorsun bizi?
0: Fatih'in fedaisiyim. Adım Murat'tır. Kara Murat. Buraya Fatih'in emriyle sizi kurtarmaya geldim.
2: Hükümdarımızın turası.

0: Buyurun, bir emriniz mi var?
1: Size bir ricada bulunmaya geldim.
0: Sizin için her şeyi yaparım.
1: O halde, yarın dövüşeceğiniz genci öldürmeyin.
0: Bunu benden nasıl istersiniz? Herkese rezil kepaze mi olayım?
1: Eğer onun hayatını bağışlarsanız, karşılığında ne isterseniz veririm.
0: Teklifini kabul ederim. Ama ücretimi de peşin isterim.
1: Alın bunları, hepsi sizin olsun.
0: Hayır, ben yalnız... yalnız seni istiyorum. Seni istiyorum, anladın mı?
1: Hayır!
2: Kapıyı aç, kraliçenin emri!

0: Her şeyden önce şunu öğrenmeliyiz. Macaristan'la Eflak arasında Türklere karşı yapılmış bir anlaşma var mıdır, yok mudur?
1: Bence vardır. Voyvoda Vlad bizden önce Macar elçilerini kabul etmiş.
0: Demek bir anlaşma olmuş.

0: Ne haber, ne oldu?
1: Kraliçe hazretleri bir hususu merak buyurmuşlar. Ben de o konuda kendilerini aydınlattım.
2: Bu yabancı mutlaka ölmelidir.
3: Ölecektir majeste. Bugüne kadar Papesko'nun elinden kimse kurtulamamıştır. Bunu siz de biliyorsunuz.
2: Biz gene de işi şansa bırakmamalıyız. Şimdi derhal silahçıya git, uyandır onu. Ona bir kese altın ver. Ne yapıp etsin, yarınki dövüşte yabancının eline birkaç darbede kırılacak bir kılıç geçmesini sağlasın.
3: Emriniz yerine getirilecektir majeste. Yabancıyı artık şeytan bile kurtaramaz.

0: Lanet, Popescu.
1: Yalvarırım. Öldürme beni.
2: Gerçekten çok yaman bir gençmişsin. Beğendim seni. Tutun şu köpeği!
0: Söz vermiştin. Kazanırsan beni serbest bırakacaktın. Sözünden dönmek bir hükümlara yakışır mı?
2: Ben Cafer'e söz vermiştim. Kara Murad'a değil. Oku şunun içindeki belgeyi.
3: Beylerim, paşalarım, kumandanlarım, devletimin dostları, komşu ülkelerin hükümdar ve de devlet büyükleri. İş bu fermanım size ibraz edildikçe, onu taşıyan fedaim Kara Murat'a gereken ilgiyi gösterip, istediği yardımı yapasınız. Ona yapacağınız yardım banadır, ben bunu öderim. Fatih Sultan Mehmet Han.
2: Buna ne buyrulur? Söyle, konuşsana! Fatih'in fermanı bana geçmez. Burada ben hükmederim! Atın şunu zindana! Atın! Konuşacak mısın?
0: Ne söylememi istiyorsun?
2: Buraya niye geldin? Fatih seni Eflak'a niye gönderdi? Niyetin nedir?
0: Boşuna uğraşma!
2: Dağılayım bu köpeği!

0: Konuş. Bir köpeğe söylenecek sözüm yok.
1: Bu köpek yarın sabah asılacak. Dış kapıya iki nöbetçi koy. Yabancı gelmesin.
2: Emredersiniz majeste.

0: Geçmiş olsun Beyzadem.
1: Sağ ol Mihal. Sen de sağ ol Popescu. Erkek adammışsın.
2: Mertliği ve yiğitliği senden öğrendim. Yolun açık olsun.
1: Lucia, kraliçem, şu anda Kara Murat nerededir dersin?
3: Herhalde cehennemdedir majeste. Orada cayır cayır yanıyor.
1: Yansın köpek, yansın!
3: Fatih, fedaisinin başına gelenleri duysa küplere biner.
1: Fatih vız gelir bana! Arkamda Macaristan orduları var.
3: Gel. Haklısınız majeste. Macar kralı Matyos Korinos, sözüne güvenilir bir dostumuzdur.
1: Elbette! Öyle olmasa Macaristan, en büyük ruhani liderleri Başpiskopos Maskaris ile Muavini Roboti hazretlerini bize elçi olarak gönderir mi? Hı?
3: Elçiler ne zaman geliyorlar majeste?
1: Belki de yola çıkmışlardır. Onlara muhteşem bir karşılama töreni hazırlamalı. Krallar gibi ağırlamalıyız.
4: Geçmiş olsun!
0: Bir haber var mı?
4: Duyduğuma göre iki papaz Voyvodu'yu ziyarete geliyor.

0: Merhaba papaz efendi.
1: Haşmetli Macar Kralı Matyos Korinos'un elçileri, Başpiskopos Maskaris Hazretleri ile Muavini Roboti Cenafları teşrif buyuruyorlar.

Ülkemize hoş geldiniz muhterem peder. Allah sizi korusun. Size haşmetli kralımdan sevgi ve selamlar getirdim. Bu mektubu ve dostluğumuzun bir nişanesi olarak bu hediyeleri zat-ı şahanelerine gönderdiler.

0: Büyük müttefikimiz Kral Matius Korinos dostluk ve teveccühleriyle bizi bahtiyar etmişlerdir. Size karşı dostluğumuzda samimi, taahhütlerimize sadığız majeste. Devletinizin her zaman payidar olmasını dileriz.
1: Sağ olun muhterem peder. Maalesef devletimiz şu anda tehlikededir. Korkunç ve müthiş bir düşman karşısındayız. Fatih Sultan Mehmet yalnız bizi değil, aynı zamanda bütün Hristiyan devletlerini tehdit ediyor.
0: Haklısınız majeste. Fatih yeryüzüne gelmiş en kudretli hükümdar, ordusu da en kuvvetli ordudur.
1: Müşterek düşmanımıza karşı mukaddes salep altında toplanmaktan başka çıkar yol yoktur. İcap ederse Fransa, İngiltere, Venedik ve İspanya'dan da yardım isteriz.
0: Tanrı bizimledir.
1: Uzun yoldan geldiniz muhterem peder, yorgun olmalısınız. Arzu ederseniz istirahat buyurun.
0: Teşekkür ederim majeste.
2: Angela, aziz ve muhterem misafirlerimizi odalarına götür.
3: Emredersiniz majeste.
0: Müsaadelerinizle majeste.

0: Muhterem Peder Roboti, burası sizin odanız.
1: Teşekkür ederim.
0: Buyurun Muhterem Peder Maskari, sizin odanız bu tarafta.
2: Teşekkür ederim güzel kızım.
0: Burada kalacaksınız. Kaldığınız sürede hizmetinize ben bakacağım.
2: Buna çok memnun oldum.
0: Bir emriniz var mı Muhterem Peder?
2: Hayır yavrum. Yalnız sana bir şey sormak istiyorum.
0: Buyurun.
2: Çok üzgün görünüyorsun. Sebebini öğrenebilir miyim?
0: Benim derdime derman yoktur Muhterem Peder. Keşke ölsem de kurtulsam.
2: Ölümü düşünmek için daha çok gençsin yavrum.
0: Birini seviyordum, öldürdüler. O benim her şeyimdi. Korkusuz, yiğit bir kahramandı. Şimdi ise yapayalnız kaldım. Murat! Yaşıyorsun sen! Murat! Niye geldin buraya? Hayatını neden tekrar tehlikeye attın?
2: Dönmek zorundaydım. Çünkü burada sen vardın. Sonra alınacak öcüm ve Fatih'in bana verdiği görev. Voyoda'nın Macaristan'la yaptığı askeri anlaşmayı mutlaka ele geçirmeliyiz.
3: Askeri taahhütlerimizi harfiyen yerine getireceğiz, ancak çok ihtiyatlı olmak zorundayız. Fatih Sultan Mehmet maksadımızdan haberdar olmamalı.
0: İyi akşamlar majesteleri. Size içki getirdim.
3: Bırak oraya. Ne bekliyorsun?

0: Size içki vereyim majeste. Buyurunuz majeste.
1: Sen ne şeker, ne tatlı şeysin böyle.
2: Lucia, kraliçem.
0: Bu kız ne arıyor burada?
1: Görüyorsun, bana hizmet ediyor.
0: Bu gece size ben hizmet etmek istiyorum majeste.
1: Pekala, öyle olsun.
0: Bizi yalnız bırak Angela. Emredersiniz majeste. Yalnız beni sevmeni istiyorum. Kollarını al beni.
1: Ne oldu?
3: Başaramadım. Ben tam oradayken kraliçe geldi. Öyle korkuyorum ki.
1: Korkacak ne var?
3: Onun ne kadar kıskanç olduğunu bilemezsin.
0: Angela benim için bir tehlike. Voyvoda'yı avucuna almasına müsaade etmeyeceğim. Kocam o benim. Sevsem de sevmesem de kimseye kaptırmam. Kocamla arama giren bu kadın ortadan kalkmalı. Anlıyor musun Yuhan?
1: Evet majeste, çok iyi anlıyorum.
0: Onu bu gece öldürmeni istiyorum Yuhan.
1: Emredersiniz majeste. Onu şimdiden ölmüş bilin.
0: Yalnız hiç kimse bizden şüphelenmemeli.
1: Merak etmeyin majeste. Ben karda yürürken bile iz bırakmam.

0: Murat!
1: Ne oldu? Öldürdün mü onu?
2: Kara Murat.
1: Kara Murat mı?
3: Bu bir Osmanlı hançeri.
1: Johan ölürken son sözü Kara Murat oldu.
3: Kara Murat olamaz. O öldü. Bu başka bir Türk casusu olmalı. Görüyor musun muhterem peder? Casuslar artık yatak odalarımıza kadar sızıyorlar.
4: Allah sizi korusun majeste.
3: Bu Türk casusu hemen yakalanmalı. Türk elçilerine eziyet edin. Casus onları muhakkak kurtarmaya gelecektir.
5: Emredersiniz majeste.
6: Kara Murat!
5: Majeste, Kara Murat!
6: Kara Murat mı?

0: silahsız bir düşman karşısındayız.
1: Haklısınız Majeste.
0: Bütün kapılar tutulsun. Nöbetçilerin sayısı arttırılsın.
1: Bütün bunları yapan bir tek kişi Majeste. Kara Murat. Onu gözlerimle gördüm.
0: Sen hayal görmüşsün. Kara Murat öldü.
2: Türk elçileri yakalandı fakat casus kaçtı Majeste.
0: Beceriksiz köpekler! Emirlerimi aynen yerine getir. Bana kraliçeyi çağır.
1: Emredersiniz Majeste.
0: Kara Murat!
3: Anlaşma nerede?
0: Ne anlaşması? Benden ne istiyorsun?
3: Macaristan'la yaptığın anlaşmayı.
0: Dur!
3: Çıkart yoksa gebertirim.
4: Kara Murat! Askerler! Muhafızlar! Yukarı gelin! Çabuk!
0: Yakalayın bu taraftan kaçtı! Çabuk!

0: Durun siz.
1: Bir şey mi istediniz evladım?
0: Biraz evvel buraya biri girdi, gördünüz mü muhterem peder?
1: Hayır evladım, burada sadece Ulu Tanrı ile beraberiz.
0: Fakat muhterem peder...
2: Ne istiyorlar sayın peder?
3: Söyle oğlum.
0: Affedersiniz muhterem peder, sizi rahatsız ettik, Kara Murat'ı arıyoruz da.
2: Kara Murat mı? O bir şeytandır. Gelin, gelin de sizi takdis edeyim evlatlarım. Gelin. Diz çökün, diz çökün. Ey Ulu Tanrım, sen bu kahraman askerleri Kara Murat denilen şeytanın şerrinden koru. Amin.
0: Amin. Sağ olun muhterem peder. Kalkın.
1: Yürüyün.

0: majesteleri üzüntülerle dolu yorucu bir gün geçirdiler.
1: Haklısın, gerçekten çok yorgunum. Sinirlerim harap oldu.
0: Buyurun majeste. Bu sinirlerinizin yatışmasına yardım eder.
1: Sağ ol Angela, teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun majeste.
1: Çok güzelsin Angela.
0: Majesteleri iltifat buyuruyorlar.
1: Güzelliğin kanımı tutuşturuyor. Aklımı başımdan alıyor Angela. Bakışların büyülüyor beni.
0: Majesteleri ne kadar güzel konuşuyorlar.
1: Senin bu güzelliğin karşısında taşlar bile dile gelir Angela.
0: Oh, majesteleri beni şımartıyorlar.
1: Seni seviyorum Angela. Deliler gibi.
0: Fakat sizin karınız var.
1: O ülkemin kraliçesi. Sense gönlümün kraliçesi.

Sarayımdaki bütün zehirler tesirsizdir. Bunu alın, gebertinceye kadar dövüp konuşturun. Ha!

0: Dur. Eğer konuşur her şeyi itiraf edersen hayatını bağışlarım.
1: Kendime adadığım dava yanında hayatımın değeri yoktur.
0: Söyle, suç ortağın kim?
1: Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam. Nasıl olsa bana bu yaptıklarını yanına koymayacak, senden öcümü alacaktır.
0: Senin sevgilin mi yoksa bu Türk casusu?
1: Evet, o benim hayatta sevdiğim tek erkek. Her şeyim, yaşama gücüm, kuvvetim.
0: Budala, bu aşk senin hayatına mal olacak.
1: Son nefesimde onun adını anarak can vereceğim.
0: Ama o seni sevmiyor anlaşılan. Sevse imdadına koşardı.
1: Sevdiğim adam yeryüzünün en mert insanıdır.
0: Hani onun mertliği? Ortaya çıksa ya! Erkekse sevgilin çıksın ortaya!
1: Beni seviyorsa çıkmamalı. Hayatını tehlikeye atmamalı.
0: Bu elçilerle beraber derhal öldürün! Öldürün!
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
3: Hadi bakalım, Fatih gelsin de kurtarsın sizi.
4: Fatih yoksa fedaisi burada! Kara Murat!

되는 가라모라.

Yeah!

Bu taraftan gideceğiz.

Oh.

0: Nasılsın Popescu? Yürüyebilecek misin?
1: Benim işim bitik. Siz kendinize bakın.
0: Biraz gayret et Popescu. Hadi.
1: Ömrümce köpek gibi yaşadım ama şimdi insan gibi ölüyorum.

0: Burada ayrılalım. Saraya iki ayrı yoldan girelim.
1: Emriniz yerine getirildi majeste. Düşmanlarınızın hepsi öldü.
0: Kara Murat da öldü mü?
1: Öldü. Onu iki arkadaşıyla beraber mahzende kıstırdılar. Barut fıçıları infilak edince paramparça oldular.
0: Bana büyük bir hizmette bulundun. Seni mükafatlandıracağım kumandan.
1: Sağ olun majeste.
0: Kara Murat'ın kellesini bir mızrağın ucuna geçirip saray kapısına dikin.
1: Emredersiniz majeste.
0: Ağlıyorsun Angela. Kara Murat'ın ölümü çok mu dokundu sana? Üzülme Angela. Sevgilin cehennemde. Yakında seni de onun yanına göndereceğim.
2: Senden korkmuyorum. Ne duruyorsun? Öldürsene beni.
0: Acelem yok. Seni yavaş yavaş öldüreceğim. Canını katre katre alacağım. Sen bir hainsin Angela. Beni düşmanlarıma sattın. Cezanı çekeceksin.
2: Sen de aşağılık bir adamsın.
0: Geber! Kara Murat!
2: Murat!
3: Kadınlara kılıç çekmek erkeklik değildir dostum.
0: Sen ölmedin ha?
3: Henüz öyle bir niyetim yok.
0: Muhafızlar, onları bir daha göremeyeceksin.
4: Zeynep, sen şu anlaşmayı ara.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de ağzın aldın. 2-8 Mayıs tarihleri arasında sana dörtlü klasik paket margarin 135 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
6: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
3: Hayvan yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.

0: yanında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
11: Çok güzel.
13: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
11: Şipşak, işlem tamam.
14: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
17: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
18: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
19: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
10: Botanik.
11: Abacus.
5: Kasa.
11: Marul. Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Telefonları şak diye beşleme zamanı.
7: Teknocan herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
12: Bu telefona ne deriz?
7: Vay. Çok güzelmiş ha? Ya.
12: Onun özellikleri. biri
20: bu
12: de...
20: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
12: Ha? Hayırlı olsun. Aa,
20: şuna da bir bakabilir miyim?
21: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
16: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
22: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
23: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
24: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
23: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
24: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
25: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Benim param içinize de, torunlarıma da yeter mi?
8: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
7: Yardım edeyim sana.
9: Zahmet olacak.
8: Ben senin hayatından gideceğim.
7: Benimle evlenir misin?
9: Hayır dersem sakın kırılma.
10: Tunç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
7: Ömran!
9: Tayfun!
8: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
7: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
9: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
7: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
9: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
10: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
11: Paramparça. Bugün 16.15'te TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın?

0: Artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Aç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın öncü döner, pidem ve terra pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Nefsehima Koyuncu. 11 yaşındayım, 7. sınıfta okuyorum. En sevdiğim dersler matematik ve İngilizcedir. En çok yapmayı sevdiğim şeyler ise yüzmek ve paten sürmektir. İlerideki hedeflerim arasında güzel bir eğitim alarak çocuk doktoru olmak var. Ailemle yarışmanızı büyük bir ilgiyle izliyoruz. Bu heyecanımı stüdyonuzda deneyimlemek istedim. Şimdiden diğer yarışmacılara başarılar dilerim.
2: Merhabalar, ben İrem Sıkılıç. 11 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Büyünce avukat olmak istiyorum. Hobilerim resim çizmek, kitap okumak, bisiklet sürmek, voleybol oynamak ve yüzmek. Yarışmaya katılmak için sabırsızlanıyorum ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
3: Merhabalar, ismim Ömer'le Gündoğlu. 7. sınıfa gidiyorum. Ordulu'yum. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim arasında bisiklet sürmek, Rubik küp çözmek, film izlemek gibi faaliyetler bulunuyor. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Mehmet Erençek. 7. sınıfa gidiyorum ve 11 yaşındayım. Hobilerim yüzmek ve futbol oynamaktır. Bu yarışmaya katılmak için çok heyecanlıyım. Diğer yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum ve orada görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Mehmet var, ikinci masamızda Hüma, üçüncü masamızda Ömer Ali ve dördüncü masamızda İrem Su. Nasılsınız arkadaşlar? İyi miyiz?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. O zaman Mehmet'le başlayalım. Mehmet'ciğim, seni daha yakından tanıyabilir miyiz?
6: Merhaba, benim adım Mehmet Eren, soyadım Çiçek. 11 yaşındayım ve 7. sınıfa gidiyorum. Hobilerim yüzmek ve futbol oynamaktır. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum ve takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Biz de seni gördüğümüz için çok mutluyuz Mehmet'ciğim. Peki Mehmet'ciğim, sen ne olmak istiyorsun ileride?
6: Ben büyüyünce avukat olmak istiyorum.
0: Avukat, neden avukat olmak istiyorsun?
6: Çünkü hukuka, sözele daha yatkınım.
0: Bütün hayallerin gerçek olsun Mehmet'ciğim. Teşekkür ediyoruz, başarılar ve Hüma hoş geldin.
7: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım daha yakından.
7: Adım Nefsehima Koyuncu, 11 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim dersler matematik ve İngilizce. Büyüyünce çocuk doktoru olmak istiyorum.
0: Neden çocuk doktoru olmak istiyorsun Hümacığım?
7: Çünkü çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyorum.
0: Çocuklarla ilgilenmeyi çok sevdiğin için çocuk doktoru olacaksın. Senin de hayallerin gerçek olsun. Başarılar diliyorum. Ve Ömer Ali, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhabalar, benim ismim Ömer'li Gündoğdu. 7. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında bisiklet sürmek, Rubik küp çözmek, film izlemek gibi faaliyetler bulunuyor. Orduluyum. Yarışmanıza katıldığım için çok mutluyum.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Peki sen ne olmak istiyorsun?
8: Bilim insanı olmak istiyorum.
0: Bilim insanı. Neden bilim insanı?
8: Deney yapmayı çok seviyorum. Evde de deneyler yapıyorum.
0: Nasıl deneyler yaparsın Ömer Ali?
8: Mesela evde bir kere kendinden bulaşan bir deney yapmıştık. Sonra böyle kurslarımda şeyler yapıyorum. Giden arabalar yapıyorum. Kumandalı araba falan
0: Harikasın.
8: Yapıyorum.
0: Harikasın. Tabii dikkatli oluyoruz değil mi deneyleri
8: evet.
0: yaparken? Senin de başarılarının devamını dileriz ve İrem Su, hoş geldin.
9: Merhabalar. Ben İrem Su Kılıç. 7. sınıf öğrencisiyim. 11 yaşındayım. Hobilerim kitap okumak, resim çizmek, yüzmek, bisiklet sürmek gibi şeyleri daha çok yapmayı seviyorum. Büyüyünce avukat olmak istiyorum.
0: Avukat olmak istiyorsun.
9: Evet.
0: Neden?
9: Ya, hukuk bölümüne biraz daha ilgim var.
0: İlgin olduğu için. O zaman arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Artık hazırsak başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Birazcık ses az geldi böyle başlangıç için. Duymuyorum sizi. Başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Harikasınız. Mehmet için geliyor harf tablomuz.
6: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. İçeride dediniz ki Eliz abla biz çok güzel bir ekip olduk. Hadi bakalım ekip. Cevabı bulacağız şimdi beraber. Ne olabilir?
1: İrem sıkıcı.
0: Sıkıcı mı doğru cevabımız? Olmadı. Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan anlamındaki kelime. Haklısın sıkıcı. Ama bu kelime ne acaba? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Mızmız.
0: Mızmız mı doğru cevabımız? Bravo. Aman sen de ne çok naz yaptın, ne çok mızmızlandın derler değil mi arkadaşlar? Hüma ile devam ediyoruz.
2: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası 40 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Çok sayıda türü olan bir sürüngendir. Süremiz başladı.

0: İrem Su.
1: Yılan.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar, yılanlarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Yılanlar kutup bölgeleri dışında hemen her yerde görülebilen hayvanlardır. Büyüklü küçüklü, renk renk, desen desen 3800'e yakın türü bulunuyormuş. Yılanların dili çatallıdır. Peki bu çatal ne işe yarar diye düşünüyorsunuz arkadaşlar? Var mı fikriniz?
2: Koku almaya mı?
0: Koku almaya mı? Tuhaf gelebilir ama havayı koklamaya yarar. Doğru bildin Ömer Ali'cim. Ve işte bu nedenle yılanlar dillerini sık sık dışarı çıkararak havadaki, topraktaki ve hatta sudaki koku moleküllerini toplarmış. Biliyor muydun Ömer Ali'cim?
2: Ya bir yerden duymuştum ama farklı bir kertenkeleydi sanırım. Onlarda da aynıydı. Yön bulmaya yaradı.
0: Doğru ondan bildin. Teşekkür ediyoruz. Ve Ömer Ali ile devam ediyoruz.
2: Babam Salih'in sesi.
0: Salih Bey'in sesi 50 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Bir sporcunun resmi müsabakalara katılabilmek için aldığı belgedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması lisans derken Mehmet'ten gelen cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Bu ekip sporla da ilgileniyordu değil mi arkadaşlar? Herkes de var Mehmet.
1: Basketbol.
0: Hüma?
2: Yüzme.
0: Yüzme. Ömer Ali?
3: Plastik.
0: İrem Su?
4: Yüzme.
0: Şahanesiniz arkadaşlar ve İrem Su ile devam ediyoruz.
5: Teyzem, Nursen'in neyesi?
0: Nursen Hanım'ın neyesi 60 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Kıtaları birbirinden ayıran denizlere verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Mehmet.
6: Okyanus.
0: Okyanus mu doğru cevabımız? Ömer Ali, elin butona gitti. Sende de vardı cevap galiba. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Mehmet için alalım harf tablomuzu.
6: Kayseri'nin K'si.
0: Kayseri'nin K'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Az miktardaki sıvının bir yere küçük küçük dökülmesini ifade eden kelimedir. Süremiz başladı.
6: Damlamak.
0: Düşündü, taşındı, cevabını verdi. Acaba cevap doğru mu görelim? Bravo. Hüma için geliyor harf tablomuz.
2: Edirne'nin neyesi?
0: Edirne'nin neyesi 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Takma saça verilen isimdir. Süremiz başladı.
2: Peruk.
0: Hüma'nın bu cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Harf tablomuz Ömer Ali için geliyor.
2: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 50 puan değerinde ve bilmecelerden gelecek sorumuz. Kara tavuk dalda yatarmış, dal kırılmış, yerde kalmış. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Zincir.
0: Zincir mi doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması. Kara tavuk dalda yatarmış, dal kırılmış, yerde kalmış. Dal kırılınca yerde kalmış. Ne olabilir acaba? Bir kutu daha açalım. Mehmet?
1: Zengin.
0: Zengin mi doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Zeytin.
0: Ömer Ali.
1: Evet.
0: Elin bir butona gitti, katılıyor musun? Herkes Mehmet'e katılıyor mu arkadaşlar? İrem, Su, Ömer Ali, Hüma ve Mehmet'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan ekler miyiz, görelim. Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. İrem Su'yla devam ediyoruz.
2: Şemsiyenin şeysi.
0: Şemsiyenin şeysi 40 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Çizilen bir şema üzerinde ilerleyerek yatay, dikey ya da çapraz sıra oluşturmaya dayanan iki kişilik oyundur. Süremiz başladı.

0: kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hima?
1: Üç taş.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görselimiz de geldi arkadaşlar. Oynayan var mı aramızda?
1: Oynadım ben.
0: Ömer Ali ile İrem Su oynamış. Cevap Hima'dan geldi arkadaşlar. Harika bir ekip çalışması. Teşekkür ediyorum size ve Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği yaştır. Süremiz başladı.
1: 25.
0: dedi. Doğru mu görelim? Hadi ekip çalışması Ömer Ali.
1: 21.
0: 21 mi doğru cevabımız? Bravo arkadaşlar. Hemen size Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplayan ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanan Fatih Sultan Mehmet'in 7 dil bildiği söylenir. Soğukkanlı, cesur, iyi bir idareci ve eşsiz bir komutandı. 21 yaşında İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açmıştır. Saygı ve rahmetle anıyoruz ve Hüma'yla devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 40 puan değerinde ve eğlenceden geliyor sorumuz. Sanatçının parmaklarına iple bağlanarak veya eldiven kullanarak oynatılan figürlerdir. Süremiz başladı.
1: Kukla.
0: 3. kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ömer Ali için geliyor harf tablomuz. Kaldı 2 harfimiz. Hangisi olsun?
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Giyecek, perde gibi ürünlerde kumaşın içine geçirilen ince kattır. Süremiz başladı.

0: Hüma?
1: Astar.
0: Astar mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Ve son harfimiz İrem Su için geliyor.
1: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden gelecek sorumuz. Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adıdır. Süremiz başladı. Cevap gelmedi. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı. Bir kutu açalım. Hüma?
1: Erzak.
0: Erzak mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isınma turumuz bitti bile. Nasılız Mehmet?
2: Ya çok iyiyim. Heyecanımın tamamını attım.
0: Tamamını attın. Şahanesin.
2: Takım arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir grup oluşturduk.
0: Şahanesin. Teşekkür ederiz Hüma.
3: Yani hiç fark etmedim geçtiğini. Çok hızlıydı.
0: Ömer Ali.
4: Güzeldi. Takım arkadaşlarımıza güveniyorum zaten. Bunu kazanırız.
0: Arkadaşlarına güveniyorsun. Harikasın İrem Su.
5: Güzel geçti.
0: Güzel geçti dedi İrem Su da. Şimdi arkadaşlar ben bir kumbaraya gideceğim ama önce tahminleri alalım. Hızlıca Mehmet.
6: 520.
0: 520 olmuş mudur Hüma?
7: 500.
0: 500. Ömer Ali.
8: 460.
0: 460. İrem Su.
9: 450.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 510 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1990. Şahanesiniz. Daha arkadaşlar ısınma turunda 2000'in altına düştük. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
10: Olur.
0: Olur. Olur. Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla her zamanki gibi şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Mehmet için geliyor harf tablomuz.
1: Samsun'un S'si.
0: Samsun'un S'si 100 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Kazak, süveter ve tişörtlerin boyun kısmındaki modeldir. Süremiz başladı.
1: Sondaki yaka ama başını bulamıyorum.
0: Gelmedi cevabımız ama Mehmet dedi ki sondaki yaka mı dedin? Bir ekip çalışması yapsak mı acaba arkadaşlar? Düşünelim ne olabilir? Ekip çalışıyor mu şu an? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.

0: Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz arkadaşlar? Ne olabilir? Boyun kısmındaki o modele ne diyorlar? Bir kutu daha açalım.
1: Bisiklet yaka.
0: Bisiklet yaka mı doğru cevabımız? Harikasınız. Şahanesiniz. Hüma ile devam ediyoruz.
2: Yumuşak G.
0: Yumuşak G. 150 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bu turdaki en yüksek puanımız 150 puan. Belgelerde kullanılan yüzün net olarak görüldüğü belli ölçülerdeki resimdir. Süremiz başladı.
2: Vesikalık fotoğraf.
0: Son dakikada gelen bu cevapla kumbaramıza 150 puanı ekler miyiz? Şahanesiniz. Ömer Ali için geliyor tablomuz.
2: Hamza'nın H'si.
0: Hamza'nın H'si 110 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Mayıs ayının ilk cumartesi gününden itibaren farkındalık etkinliklerinin düzenlendiği dönemdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu.
1: Sondaki haftası sanki.
0: Mehmet ve Ömer Ali çalışmaya başladılar. Şimdi düşünüyorlar acaba ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Mehmet.
1: Trafik haftası.
0: Doğru mu cevabımız görelim. Harikasınız. Ah Ömer Ali çok centilmensin. Bak kim geldi yanına. Şahanesiniz arkadaşlar. Ne güzel birbirinizi kutluyorsunuz. İrem Su'yla devam ediyoruz.
2: Kitabın K'si.
0: Kitabın K'si 90 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Çeşitli hastalıklara neden olabilen yeme isteksizliğidir. Süremiz başladı.

0: sadece ekip çalışması derken Hüma'dan cevap gelir mi?
1: İştahsızlık.
0: Doğru cevabımız iştahsızlık mı görelim? Aramıza 90 puanı ekledik. Harikasınız arkadaşlar. Şimdi ikinci tur da iyi gidiyor değil mi arkadaşlar? Çok hızlıyız. İlk 4 soru geride kaldı bile. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar 880 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1620. Harikasınız. Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Dedem Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 100 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Komşu komşu hu hu diye başlayan tekerlemenin devamıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken eller butona gitti Ömer Ali.
1: Oğlun geldi mi?
0: Doğru mu cevabımız görelim? Ah ah, bu sefer de Mehmet Ömer Ali'yi kutluyor. Hümayi, herkes birbirini kutluyor. Şahanesiniz arkadaşlar. Şimdi bunu beraber acaba yapabilir miyiz seninle? Hatırlıyor musun? Komşu komşu. Hu hu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İncik boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağ kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı bitti kül oldu.
0: Ay teşekkür ederim. Harikasınız arkadaşlar. Hüma ile devam ediyoruz.
2: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 80 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Bilgisayar sistemlerinin kurulumu, bakımı, gelişimi gibi konularla ilgilenenlerin mesleğidir. Nokta nokta nokta nokta uzmanı. Süremiz başladı.

0: olmadı. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Daha var süremiz. Düşünelim.
1: Baştaki bilgi olabilir. Mekinesini...
0: Ekip düşünelim. Ne olabilir o zaman? Bir kutu daha açalım.
1: Bilgi işlem uzmanı.
0: Bilgi işlem uzmanı dedi. Doğru mu görelim? Ömer Ali ve Mehmet'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Ömer Ali ile devam ediyoruz.
1: Erzurum'un E'si.
0: Erzurum'un E'si 80 puan değerinde ve sanattan gelecek sorumuz. Geriden ışıkla aydınlatılmış bir perdenin arkasından yansımalarla yapılan sanattır. Süremiz başladı.
1: Perde oyunu.
0: Perde oyunu mu doğru cevabımız? Olmadı. Mehmet.
1: Gölge oyunu.
0: Gölge oyunu mu doğru cevabımız? Kumbaramızı 80 puanı attık arkadaşlar. Şahanesiniz. İrem Su ile devam ediyoruz.
2: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 110 puan değerinde ve matematikten gelecek sorumuz. Bir düzlemde yer alan şeklin kenarlarını oluşturan çizgilerin toplamına verilen addır. Süremiz başladı.

0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Kenar uzunluğu.
0: Kenar uzunluğu mu doğru cevabımız?

0: bir kutu daha açalım. Harikasınız. Hüma için geliyor harf tablomuz.
1: Diyarbakır'ın D'si.
0: Diyarbakır'ın D'si 100 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Bir durumdaki ince güzelliği kavramak, keyfini çıkarmak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı.

Cevap gelmedi. Şimdi ekip çalışması zamanı. Hadi bakalım. Bir kutu açalım.

0: Bir durumdaki ince güzelliği kavramak, keyfini çıkarmak anlamlarındaki deyimdir. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu daha açalım. Mima?
1: Tadına varmak.
0: Tadına varmak mı doğru cevabımız? Bravo. Ömer Ali için geliyor harf tablomuz. İki harfimiz kaldı. U mu, Ü mü?
1: Uşan, U'su.
0: Uşan, U'su 120 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Çok ayıp, söylenmemiş sayıyorum gibi anlamlarda kullanılan bir sözdür. Süremiz başladı.
1: Duymamış yaptım.
0: Duymamış?
1: Yaptım.
0: Duymamış yaptım. Doğru cevabımız duymamış yaptım mı görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Mima?
1: Duymamış saydım.
0: Duymamış saydım mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması.
2: Kusuruna baktım.
0: Kusuruna baktın mı doğru cevabımız görelim? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Mima?
1: Duymamış olayım.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Arkadaşlar kullanır mısınız hiç bunu? Duymamış olayım bu lafı diye. Söyler misiniz birbirinize ya da size söylerler mi?
1: Bazı arkadaşlar.
0: Kimlerden, arkadaşlardan mı duydunuz daha çok?
1: Evet.
0: Yoksa büyüklerinizden mi?
1: Ya büyüklerimizden daha çok gördük ama arkadaş ortamında da oluyor.
0: Arkadaş ortamında da duymamış olayım bu sözü. Lütfen böyle konuşma derler değil mi? İrem Su senin için geliyor son harfimiz.
3: Üzümün üyesi.
0: Üzümün üyesi 100 puan değerinde ve iletişimden gelecek sorumuz. İstanbul'un Anadolu yakasının telefon alan kodudur. Süremiz başladı.

0: Güzel geçti.
1: Güzeldi. Bu kadar mı İremsi?
0: Evet.
1: Sadece güzel geçti diyor İremsi. O zaman şimdi tahminleri alacağız. Mehmet'im sence kumbaramıza kaç puan birikti?
2: 1450.
1: 1450. Hüma?
3: 1600.
1: 1600. Ömer Ali?
4: 1640.
1: 1640. İremsi?
5: 1700.
1: 1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramıza 1580 puan birikmiş ve hedefimiz için kalan puan 920, şahanesiniz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde eğer kaç soru cevaplarsak ödül bizim olacak?
6: 5.
1: 5 soru. 5 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman biz hızlıca finale gidiyoruz. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
6: Hazırız.
1: Yeterli bir ses değil bu benim finale gitmem için. Hazır mıyız?
6: Hazırız.
1: Tamam tamam, gidiyoruz finale. Mehmet'le başlıyoruz. Kategorilerimiz Mehmet için geldi. Araç gereçler, coğrafya, tatlılar, anlam bilgisi. İçeride konuşmuştuk. Dedim ki korktuğun kısımlar var mıydı diye ama herhalde korktuğun kısımlardan gelmedi. Evet. Başlıklar iyi mi?
5: Tatlılar S.
1: Tatlılar S. Görelim sorumuzu. Yaş meyvelerin şekerli suyla birlikte kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı türüdür. Süremiz başladı.

0: Mehmet?
1: 216.
0: Cevabımız doğruysa eğer... son tura, finale gider miyiz görelim? Bravo! Arkadaşlar ne kadar hızlı geçti değil mi Mehmet?
1: Evet, çok
0: nasıldı
1: hızlı geçti.
0: Nasıldı senin için?
1: Bu tur çok güzeldi ama diğer turlara göre daha da zordu. Hı hı. Ama tekrardan arkadaşlarımızla bunun üstesinden geldik.
0: Harikasınız. Bir de birbirinizi sürekli kutladınız arkadaşlar. Ben böyle birbirinizi kutladığınızda çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim ayrıca Hüma.
2: Bu tur daha sanki hızlı geçti yani. Arkadaşlarımızla beraber olunca daha kolay oluyor.
0: Şahanesiniz Ömer Ali.
3: Yani güzelli. Böyle zor olunca daha güzel oluyor takım olduğumuz için.
0: Ne olduğunda?
3: Zor olunca daha güzel oluyor.
0: Zor olunca daha güzel değil mi? Böyle evet. Bulmaya çalışıyoruz hepimiz. Harika oluyor. İrem

0: Nerede ekip çalışması? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Komposto.
0: Komposto. Cevabımız doğruysa eğer, kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Mimar için geliyor kategorilerimiz.
2: Tatlılar F.
0: Tatlılar F sorumuzu görelim. Genellikle soğuk servis edilen, içine meyve, kuru yemiş, bisküvi gibi malzemeler eklenen tatlıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım derken Hüma'dan cevap gelecek mi?
1: Parfe.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Ekip birbirini kutlama ihmal etmiyor. Harikasınız. Ömer Ali ile devam ediyoruz.
1: Araç gereçler iyi.
0: Araç gereçler iyi. Sorumuzu görelim. Bazı binaların girişinde bulunan, insanların teker teker geçtiği yerdeki sistemdir. Süremiz başladı.

Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Binaların girişinde bulunan arkadaşlar. Mehmet.
1: Turnike.
0: Cevabımız turnike mi? 200 puan daha kumbaramıza ekliyor muyuz görelim? Bravo. Şimdi arkadaşlar ben kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 2180 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan 320. Ne demek oluyor bu? Haydi söyleyin.
2: İki soru bilmemiz gerekiyor.
0: İki soru bilmemiz gerekiyor. İrem Su'yla devam ediyoruz.
3: Coğrafya Y.
0: Coğrafya Y. Y harfi. Sorumuzu görelim. Küçük bir akarsuyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yerdir. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. 25 saniye. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Bir kutu daha. Ömer Ali.
1: Çığ kayar. Çığ kayar.
0: Çığ
1: kayar.
0: Çığ kayar mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım derken Mehmet'ten cevap gelir mi?
2: Çığ sayar.
0: Çığ sayar dedim. Acaba çığ sayar mı cevap? Doğru mu, görelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
3: İrem Çağlayan. Çağlayan.
0: Bu son saniyede gelen cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz, görelim. Bravo. Ekip birbirini kutluyor. Arkadaşlar çok heyecanlı olmadı mı? Tam son saniyede, bir saniye kala cevap geldi. Harikaydınız. Mehmet'le devam ediyoruz.
2: Anlam bilgisi T.
0: Anlam bilgisi T. Sorumuzu görelim. İnsan vücudunun dış yüzü ten anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Hadi ekip çalışması arkadaşlar. Beraber güzel bir ekip çalışmasıyla ödüle gideriz bence. Gider miyiz? Ne diyorsunuz? Gideriz dedi Mehmet. Bir kutu açalım.
1: Cilt. Cilt.
0: İrem Su cilt dedi. Ömer Ali katılıyor musun?
2: Katılıyorum.
0: Hüma katılıyor musun?
3: Katılıyorum.
0: Mehmet katılıyor musun?
3: Katılıyorum.
0: İrem Su, Ömer Ali, Hüma ve Mehmet'in ortak çalışmasıyla ödüle gider mi görelim?
4: Ateşleyin!
5: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
4: Dünya fani, insan konuk.
6: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
7: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
5: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
7: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
5: Evlenmeye hakkım yok benim.
8: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
9: Şimdi kim bilir nerededirler?
10: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
5: Buralardan gidemedim bir türlü.
4: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
11: Askerin Dönüşü bugün 18'de TV4'te.

0: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
1: Ay çok güzel.
2: Açılmış rengini göster.
1: Ay tam ben. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
2: Ay kızıl mı olsam?
1: Şahanesin Gemini.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Anneler gününe özel Pierre Cardin çantalı parfüm ve body mist 499 lira.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
17: Ekmek arası
18: kaybetmek yok.
19: Hızlı vergi ödeme adımından. İşlem tamam.
20: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
21: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
22: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
23: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
24: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: Hepsi güzel.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Excalibur gücü sadece...

0: Ve oyunda güç budur.
1: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Haydi gel.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük yalancısınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips 5400 serisi tam otomatik espresso makinesi Tekno Club'a özel 18.999 lira.
11: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
13: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: seyrini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Tam da leslik.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: İşte bu Google Gemini.
12: Evet.
11: Gemini bana yazdık bir saç modeli öner.
12: Ay çok güzel.
11: Açılmış rengini göster.
12: Ay tam benlik.
11: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
12: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm

0: Bravo!
1: Süper kumbara!
0: Harikasınız! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mehmet! Bravo Mehmet! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Hüma! Bravo Hüma! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ömer Ali! Bravo Ömer Ali! Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi İrem Su! Bravo İrem Su! Arkadaşlar nasıldı? Nasılız? Mehmet?
2: Benim için çok güzeldi. Farklı bir duygu yaşamış oldum. Ödülü ulaştığımız için de çok mutluyum.
0: Şahanesin Hüma.
3: Benim için harika bir tur oldu. Arkadaşlarım da çok güzel yarıştık. Güzeldi.
0: Harikasın Hümacığım, Ömer Ali.
4: Güzeldi, çok eğlendik.
0: İyi ki geldiniz. İrem evet. Su.
5: Çok eğlendim. Arkadaşımla tanıştığım için de mutlu oldum.
0: Çok güzel.
5: Yeni bir deneyim oldu.
0: Ben bazen şey diyorum arkadaşlar. Çok böyle ortak gerçekten zevkleriniz, hobileriniz var. Böyle yakın olanlar, yakın arkadaş olanlar, güzel ekip olanlar belki dışarıda da görüşmeye devam ederler değil mi? Buradan bir arkadaşlık doğar. Ne dersiniz? Harikasınız. O zaman şimdi arkadaşlar bir ödül abla var, tablet abla diyenler var, ödül abla diyenler var. Ne tarafta gördünüz mü?
6: O tarafta.
0: Hep karanlığın içinden bir günde şuradan çıksa ne olur yani? Bir şuradan çıkmıyor. Hep bu taraflarda gidiyorum o zaman ona doğru gidiyorum. Ödül ablamız, Duygu ablamız tabletleriyle her zamanki yerinde. Ama bir kere de şu karşıdan bekliyorum Duygucuğum, olur mu? Hep arkada kalıyorsun, seni göremiyorum. Arkadaşlarım seni daha önce görüyor. İrem Sucuğum iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Ömer Ali'cim iyi ki geldin. Hümacığım iyi ki geldin ve Mehmet'ciğim iyi ki geldiniz arkadaşlar.

tatlı tuzluya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben bomba gibiyim. Çünkü çok güzel iki tarifim var. Her zamanki gibi gittim pazara sebzelerimi aldım. Şöyle güzel bir de kek yapacağım. Ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Gazozlu kek yapacağız. Evet, çocukların çok hoşuna gidecek. Böyle hani eski gazoz tadını kekte alacaksınız. Kocaman kabaracak. Harika bir kek bizi bekliyor. Ya şu kış günlerinde kek çok güzel gidiyor. Öyle değil mi bilmiyorum. Benim çok içimi ısıtıyor. İkincisi de pırasalı köfte yapacağız. İçine kıyma koyacağız, pırasa koyacağız. Harika olacak. Çok lezzetli iki tarife başlamaya ne dersiniz? Hadi sizle birlikte başlatalım tatlı tuzluyu. Hemen malzemeleri sayarak işe girişiyorum. Evet, şekerim var. Böyle genişçe bir kaba koyduk çünkü 1,5 bardak. Limon kabuğum var. Limon kabuğu rendesi, kabartma tozu, un, 4 tane yumurta ve bir de gazozum var efendim. Evet, böyle gazozum da var. Başlıyoruz. Şimdi mikserimi alacağım. Evet, mikserim de hazır. Bakın bu kek kalıbım da hazır, yağlandı, unlandı. Burada gayet her şey hazır. Sevgili Gizemciğim, gerçekten arkada süper. Ekip burada harika, öyle söyleyeyim. Her şey hazır oluyor. Evde de böyle olsa çok güzel olacak aslında, biliyor musunuz? Evde her şeyi ben hazırlıyorum. Burada Allah'tan ekip var. O yüzden hemen başlayalım çırpmaya. Evet, şimdi şeker ve yumurta böyle krema olana kadar çırptım. Şimdi ne yapıyorum? İçine hemen bir kaşık alıyorum. Bir kaşık yardımıyla şu bir limon kabuğunun dışını koyuyorum. Kabartma tozunu koyuyorum. Ve sodamı koyuyorum. Evet, biliyor musunuz? Bu soda da kabartıyor keki. Kabartma tozu da kabartıyor. Bir anda kek şöyle oluyor. Evet, şöyle koyalım mikserimi de. Bir anda kek kendinden kabaran bir kek haline dönüyor. Hiç endişelenmeyin. Şöyle yavaş yavaş ununu koyun. Evet, yavaş yavaş ununu ekleyin. Şu unun hepsini koyuyorum. Sonra belki biraz daha ihtiyacım olacak. O kabara dursun efendim. Hiç sıkıntı değil. O böyle kabaracak. Gerçekten... Böyle diyeceksiniz ki ne oluyor bu keke? Özge ne oluyor? Niye kabardı bu kadar? Ama aynı etkiyi fırında da veriyor, biliyor musunuz? Evet, fırında da göreceksiniz ki kabaran bir kekiniz olacak. Şuradan unumu alayım. Çünkü birazcık eklemem gerekiyor. Bakın kabarcıkları görüyorsunuz değil mi? Evet, şurada. 2,5 su bardağı un tam gelecektir. Ama tabii ki kıvamını... Siz ayarlayacaksınız zaten, bilirsiniz. Kek, tam bir kek ayarı olacak. Şöyle bir tane daha un koyuyorum. Evet, şöyle karıştırıyorum. Ay, çok güzel oldu. Bir de gerçekten çok değişik bir lezzeti var. Bu gazozlu keki muhakkak deneyin. Evet, şunları böyle koyuyorum. Evet, güzel bir kek kıvamı oldu. Şimdi kek kalıbıma kekimi şöyle döküyorum. Evet. Kabarıyor o yüzden. Tam bu kadar koyacağım. Birazında biz çok az kaldı. Onu da muffin kaplarına koyacağız. Küçük küçük yapacağız efendim onu da. Zaten bir tane küçük kaldı. Şöyle birazcık tezgaha vuruyorum. Çünkü içinden kabarcıkların çıkmasını istiyorum ki hiç çıktı. Şimdi 180 derece fırına gidiyoruz efendim biz. Gazozlu kekimizi 180 derece fırında 35-40 dakikada pişiriyoruz. Gözünüz fırında olsun. Çünkü çok kabaracak. Tatlı tuzunun ikinci bölümüne geçtik. Ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Hani pazara gittim, pırasayı aldım dedim ya. Pırasa aldım, havuç aldım, maydanoz aldım. Biraz da kıymam var. Hadi malzemeleri sayalım, birlikte pırasa köftesi yapacağız.
Ne oldu pırasa deyince şöyle pırasa demeyin. Gerçekten bu köfteyle pırasa yediğinizi anlamayacaksınız. Çocuklara hele tam pırasa yedirmek için harika bir fırsat. Gerçekten öyle. Hadi başlıyorum malzemelere. Kıyma, galeta unu, un, karabiber, tuz, sıvı yağ, pırasa, havuç ve maydanozum var. İnce doğranmış. Kıymam var, onu da söylemiştim. Efendim şimdi hemen ocağımın altını yakıyorum.

şöyle sıvı yağımı da hemen içine ilave ediyorum. Bir yandan da bakayım bu tavamın da altı. Evet, yanık, onu da kısayım. Şimdi şöyle güzelce altını açtım tavaya. Şöyle önce havuçları. Evet, yine coz sesini hep beraber duyacağız burada. Biraz havuçları. Bu arada havuçları ince yaptım. Çünkü biliyorsunuz havuç biraz daha geç pişiyor. Ama böyle ince rendelendiği zaman o sorun da ortadan kalkmış oluyor zaten. Evet, şöyle. Arkasından pırasamızı da ekleyelim. Evet. Şöyle biraz ince doğradım. Biraz da iri doğradım. İki türlü pırasa yaptım içine. Siz hani iyice hissedilmesini istiyorsanız incecik doğrayabilirsiniz. Ben böyle biraz hissedeyim, biraz da içinde olsun istedim. O yüzden şöyle güzelce bunu soteliyorum. Şimdi bu sotelenirken sadece yapacağımız şey kıymayı koyacağım buraya. Evet, şunu şöyle alayım. Kıymayı koyacağım. Tuzumu koyuyorum. Karabiberimi koyuyorum. Evet, böyle güzel bol karabiberli olsun. Evet, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Pırasanın ve havucun önce kavrulup sonra biraz soğumasını bekleyeceğiz. Bakın, pırasayı ve havucu güzelce soteledim. Onu güzelce soğuttum. Evet, bir tane de yumurta ekliyorum efendim tarife. Evet, şimdi başlayalım güzelce yoğurmaya. Bu arada yağımızın da altını yakalım. O da güzelce kızmaya başlasın. Evet, şöyle eldivenimi takıyorum. Havalar soğuk. Sebzeye ihtiyacımız var. Şöyle birazcık önce kıymayı hem karabiber hem de tuzla şöyle bir yoğuruyorum önce. Biliyor musunuz ben böyle karabiber, tuzla kıymayı sadece bir çorbaya koyuyorum. Böyle bir yoğurt çorbam var. İçine soğan falan koymadan sadece yumurta ve tuzla. Şimdi bunu yaparken o geldi aklıma. Evet, şimdi pırasamızı da ilave edelim. Evet, şöyle içinde kalmasın. Bir kaşık alalım. Şöyle çatalla içindekileri boşaltıyorum. Evet, şöyle içine maydanoz da ekliyorum. Bol maydanoz da olsun. Yumurtasını da kıracağım şimdi. Evet, yumurtasını da koyduk. Şimdi galeta ununu ekliyorum. Ve bir de unumuz var. Bir de ununu ekliyorum. Tamam. Şimdi tam yoğurmalık oldu. Evet. Ya pırasa çok faydalı. K vitamini içeriyor. Bağışıklık sistemimizi koruyor. Çok lif kaynağı olduğu için tok tutuyor. Ve bu arada tabii ki kalorisi de düşük aslında sebze olduğu için. Ama düşünsenize sizi çok tok tutuyor. Hem de faydalı. Bir de ben pırasayı nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Ben böyle buharda haşlanmış sebze çok severim. Üzerine yaptığım aslında hiçbir şey yok. Sadece zeytinyağı, limon, tuz, işte birazcık karabiber. Pırasayı hiç denediniz mi öyle? O kadar güzel oluyor ki. Evet, pırasa köftemiz gayet güzel oldu. Şöyle yoğurduk. Tam köfte kıvamına geldi. Şimdi ben bir eldiven daha alayım elime. Evet, şöyle eldiveni takayım. Ve efendim, köfte haline getirmeye başlayalım. Şöyle kızartma işlemine. Evet, böyle yuvarlak yuvarlak yapıyorum ben. İsterseniz siz böyle uzun uzun da yapabilirsiniz. Yalnız çocuklara gerçekten pırasa yedirmek için, köfte yedirmek için bir fırsat, böyle sebze köftesi gayet güzel oluyor. Hiç yemiyor diye düşünmeyin. Pırasayı nasıl yedireceğim diye hiç dert etmeyin. Ben şeyi anlatıyordum. Zeytinyağı buharda pişmiş pırasanın üzerine zeytinyağı ve limon.

limon diye bahsediyordum size. Ben mesela brokoliyi de öyle severim. Mesela Brüksel lahanasını sadece böyle haşlayarak yiyorum. Karnabaharı aynı şekilde haşlayarak üzerine sadece limon, zeytinyağı. Yani sebze seviyorum aslında. Gerçekten sebzeciyim ben yani. Böyle bir de mevsiminde sebze tüketmeye de bayılıyorum. O yüzden ben ne geldi aklıma? Bodrum'da yazları pırasa biliyorsunuz 4 mevsimdir. Yani pırasanın yazın da çıkar. Daha incedir ama. Yazın biraz daha zayıflıyor pırasa. Forma giriyor. Kışın daha kalın. Yazın daha uzun, ince ince. Onun bir yemeğini yaparlar Bodrum'da. Ege yöresine ait bir şey. Yemek, kıyma yok yemekte. Pırasa ve nohut var. Böyle salça kavruluyor. Pırasa ve nohutla yapılıyor. O kadar güzel olur ki. Yani yemeğe doyamazsınız, öyle söyleyeyim. Hiç içinde hiç kıyma yok. Kıyma olmadığı halde bu kadar mı lezzetli olur? Gerçekten sebze sever olarak sesleniyorum. Bu pırasalı köfteyi muhakkak deneyin. Evet, ben şimdi bunları kızartıyorum. Sıkıştırmak da istemiyorum köfteleri. Bunları da ikinci şeyde kızartacağım. Şöyle birazcık sallıyorum. Hemen öbür tarafına bakalım. Evet, tamam. Tam kıvamında oldu köfteler. Şöyle yavaş yavaş çevirmeye başlayabiliriz. Yani bak, bu daha olmamış mesela. Şöyle yavaş yavaş kontrol ede ede. Süper. Evet, bu da daha olmadı. Bu olmuştur. Böyle güzelce. Zaten evde yemek yapar gibiyiz birlikte. Nasıl? Bazen böyle sevdiğiniz insanlarla giriyorsunuz mutfağa. İşte bizimki de öyle. Birlikte yemek pişiriyoruz. Birlikte bakın bunları kızartıyoruz. Evet, şöyle rengi döneni. Bakın bir tanesi hala dönmemiş. Şöyle alalım. Efendim, ben şimdi bu köftenin hepsini kızartacağım. Sonra gazozlu kekim var fırında. Onu da alacağım. Sonra sunumda tekrardan görüşeceğiz. Şöyle. Ben kızartmaya devam ediyorum. Efendim, bir tatlı tuzunda birlikte sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Bugün çok güzel bir pırasalı köfte yaptık. Hani böyle pırasayı sevmiyor ya bazen çocuklar ya da büyükler. Böyle köfte içinde o kadar lezzetli oluyor ki muhakkak bu tarifi deneyin. Galeta unu koyduk, normal un koyduk, maydanoz, havuç. Önce havuçla pırasayı soteledik. Sonra içine kıyma koyarak, diğer malzemeleri koyarak güzelce yoğurduk. Güzel bir köfte yaptık birlikte. Bir de çok bugün değişik bir kek yaptık. Gazozlu kek yaptık. Tam çocukların seveceği, içinde gazoz olunca ne sevilmez diye düşünüyorsunuz değil mi? Gerçekten çok güzel bir kek oldu. Böyle bol bol kabaran bir kekimiz var. Evet, içine limon kabuğu da rendelemiştik. O yüzden böyle hafif limon tadı da gelecek. Çok güzel iki tarif yaptık bugün birlikte. Sohbet ettik, mutfağı paylaştık. Teşekkür ederim izlediğiniz için, benle kaldığınız için. Evet, her zaman tatlı tuzlu ne diyoruz? Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Uluabat Gölü üzerine kurulmuş tarihi bir yarımada olan Gölyazı'yı gezeceğiz bugün. O zaman gezmek olsun bütün güzel enerjimizle Uluabat Gölü üzerindeki Gölyazı Mahallesi'nde başlasın.

Bursa'nın Gölyazı mahallesindeyiz. Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı mahallesindeyiz. Uluabat Gölü'ne kurulmuş tarihi bir yarımada olan Gölyazı mahallesini gezeceğiz. Öncelikle şu an nerede olduğumuzu belirteyim ben size. Şu anda Zambaktepe diye geçen yerdeyiz Gölyazı'da. Neden buraya geldik? Hemen onu belirteyim. Zambaktepe'ye geldiğinizde Zambak Sokağı'nın girişinden giriyorsunuz buraya ve bir tepeye çıkıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman sevgili seyirciler bütün Gölyazı'yı ayaklarınızın altına alabiliyorsunuz ve Uluabat Gölü'nü Zambaktepe'den seyredebiliyorsunuz. Özellikle gün batımını izlemeyi sevenler mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ederim. Gün batımında buraya gelindiğinde burada oturulacak yer olmadığını belirtmek isterim. Herkes soğuk ya da sıcak içeceğini alıyor, katlanabilir sandalyesini alıyor ve Zambaktepe'ye çıkıp buradaki eşsiz Gölyazı manzarasını izlemeye geliyor. Benden size bir tavsiye olsun. Şimdi sizi birazcık Gölyazı'yla baş başa bırakayım. Buranın keyfini bugün doyasıya çıkartacağız. Hep ilginiz olsun.

Gölyazı'ya geldiğiniz zaman Gölyazı'nın girişinde sizi öncelikle bir ilkokul karşılıyor. Sonrasında doğal ürünler satan böyle tezgahlar karşılıyor. Tabii ki Gölyazı'da kilise de var. Bunların hepsini gezeceğiz sevgili seyirciler. Önce doğal ürünler satan tezgahın önünde bir duralım. Bakalım ne kadar. Burada yaban mersin özünden kızılcık özüne, kızılcık reçeli, damla sakızı reçeli, şöyle bakıyorum soğuk sıkım keçi boynuzu özü. O ne? Havyar tarana. Aa, ilk kez duydum. Buraya özgü havyar tarama varmış. Ben de tarana diye okuyorum yalnız. Görmez uydururum. Kayısı reçeli, sonra incir pekmezi, kozalak reçeli. Aradığınız her şey var burada en doğalında. Çok tezgah var. Hepsine göz atamasak da isim ablacığım Hasibe ablanın tezgahına şöyle bir göz atmış olduk. Bu arada şunu da hemen ekleyeyim. Gölyazı'ya girişte birçok tezgahta incir satan ablalar, abiler de var. Buraya geldiğinizde taze inciri de satın alabilirsiniz.

Gezi'ye geldiğinizde alışveriş yapmak için doğal ürünlerin yanı sıra hediyelik bir şeyler almak istiyorsanız böyle tezgahlar var. Kameraman arkadaşım Ayberk size gösteriyor zaten ve tabii ki arkamdaki dükkan var. Biraz daha ilerleyince çok güzel bir papağan da var. Onunla fotoğraf çektirmek istiyorsanız orada da isterseniz fotoğraf çektirebilirsiniz. Şöyle hemen Ayberk onu da gösterebiliyorsa size göstersin sevgili seyirciler. Adı Luca. Luca buranın sembolü sevgili seyirciler. Luca yıldız. Biz bir hayvan severiz. Luca oraya bağlı. Çok yazık falan demeyin. Luca buraya bağlı değil. Uçmuyor. Burada da çok güzel bir şekilde bakılıyor. Onu söyleyebilirim size. Merhaba Luca. Merhaba Luca. Şöyle ısırmadan şu an oyun yapıyor. Şöyle sevelim Luca'yı. Luca burada. Gölyazı'ya gelenlere hoş geldiniz diyor. Şu anda kendini sevdiriyor. Ha? Tamam. Sinirlenme, tamam. Şöyle fıstık vereyim sana. Karıştık galiba.

Luka'yı geride bıraktık ve ağlayan Çınar'ın yanına geldik. Gölyazı'ya geldiğinizde asıl Gölyazı'nın sembolü ağlayan Çınar. Neden ağlayan Çınar dendiğini birazdan anlatacağım. Bu çınar ağacı sevgili seyirciler yaklaşık 750 yıllık bir çınar ağacı ve koruma altında. Buraya her gelen burada fotoğraf çektiriyor. Mutlaka Gölyazı'ya gelirseniz ağlayan çınarın kenarında bence sizin de bir fotoğrafınız olsun diyelim. 750 yıl dile kolay. Bu çınar ağacı 750 yıllık ama Gölyazı'ya geldiğiniz zaman birçok çınar ağacı görebilirsiniz ağlayan çınarın yanı sıra. Şimdi ağlayan çınarın yanına gidelim ve çınar ağacının hikayesini sizlerle paylaşalım. Bakalım bu çınar neden ağlıyormuş?

0: ve ağlayan Çınar'ın yanındayız. Biraz önce söyledim, burada herkes fotoğraf çektiriyor ve ağlayan Çınar'ın hikayesini okuyor sevgili seyirciler. Ağlayan Çınar'ın, bu çınar ağacının boyu 25 metre. Yaklaşık 750 yıllık bir çınar ağacı bu. Kameraman arkadaşım Ayberk zaten sizlere gösteriyor. Efsane odur ki Ulu Çınar senede bir kere kanlı gözyaşı dökmeye başlıyormuş. Ve bundan sonra da bu çınar ağacının adı Ağlayan Çınar olmuş. Şu an kameraman arkadaşım Ayberk zaten çınar ağacını sizlere gösteriyor sevgili seyirciler. Gözyaşını da şu şekilde mermer şeklinde yine çınar ağacının hemen yanına yapmışlar, döktüğü kanlı gözyaşını. Peki bu çınar ağacının anlatılan hikayesi nedir? Hemen sizlerle paylaşalım.
1: Yüzyıl aşkın yaşıyla Gölyazı'nın tarihi değerlerinden ve simgelerinden biridir Ağlayan Çınar. Efsaneye göre Rumlarla Türklerin birlikte yaşadığı Gölyazı'da birbirine aşık Mehmet ve Eleni mübadele nedeniyle ayrılmak zorunda kalır. Rumların köyden gittiğini gören Mehmet kalabalıkta Eleni'yi arar. Bu sırada Eleni'nin ağabeyi Yorgi Mehmet'in yolunu kesip sevdasından vazgeçmesini söyler. Aralarında çıkan tartışmada Yorgi Mehmet'i hançerle yaralar. Aldığı yaraya rağmen Mehmet Eleni ile gizli gizli buluştuğu Ulu Çınar'ın oyuğuna kadar gitmeyi başarır. Olayı öğrenen Eleni Çınar'ın oyuğuna geldiğinde sevdiğini kanlar içinde bulur. Sevdiğinin başını kollarını alır ve merak etme az sonra kavuşacağız ve sonsuza dek bu çınarın oyuğu olacak yuvamız. Bu çınar var oldukça sonsuza dek yaşayacak sevdamız der. Belinden çözdüğü kuşağını çınarın bir dalına geçirerek canına kıyar. Efsane odur ki Ulu Çınar bu öykünün ardından kanlı gözyaşları dökmeye başlar.
0: Ağlayan Çınar'ın hikayesini dinlediniz. Herkesin burada fotoğraf çektirdiğini de söylemiştik. Herkesten benim neyim eksik? Biz de buraya kadar gelmişken Ağlayan Çınar'ın yanında fotoğrafımızı çektirelim ve kahvaltımızı yapmak için Gölyazı'da güzel bir mekana sizi götürelim. Siz buraya geldiğinizde kahvaltınızı nerede yapacaksınız? Size rehber olalım. O zaman hemen fotoğraflarım çekilsin ve sonrasında da kahvaltımızı yapmaya gidelim.

kahvaltı yapacağımız yere geldik. Kahvaltı yapacağımız yere çıkmadan önce şunu belirtmek istiyorum ki gelsin hemen Ayberk kameraman arkadaşım. Kahvaltıda yiyeceğimiz çoğu ürünler burada satılıyor. Eski sert ezine, köy tereyağı, çeçil dil peyniri, köy peyniri, mihaliç kelle peyniri, İzmir tulum peyniri, keçi sepet peyniri. Görmüş olduğunuz gibi bütün peynirler burada satılıyor. Kahvaltı yapacağımız yer hemen kilisenin yan tarafında sevgili seyirciler. Yapılan araştırmalara göre, benim de yaptığım araştırmalara göre Gölyazı'ya geldiğiniz zaman kahvaltı yapabileceğiniz yer benim birazdan kahvaltı yiyeceğim yermiş. Onu söyleyebilirim size.

kahvaltımız geldi sevgili seyirciler. Kahvaltıda yok yok. Bu arada biz ekip olarak bugün biraz kalabalık olduğumuz için kahvaltıyı doldurmuşlar da doldurmuşlar. Doldurmuşlar da doldurmuşlar. Normalde de bu kadar bol veriyorlar ama kişi sayısına göre peynir, domatesler biraz daha az oluyor. Ama onun dışında bütün bu reçel çeşitleri falan oluyor. Bu arada patlıcanlı kaşarlı gözlemeymiş bu. Hayatımda hiç patlıcanlı kaşarlı gözleme yemedim. Şöyle bir hemen gözlemenin tadına bakmak istiyorum ben. Şöyle. Güzelmiş. O kadar yer gezdim. Hayatımda vallahi hiç patlıcanlı gözleme yememiştim. Gölyazı'ya gelip de patlıcanlı gözleme yemek kısmetmiş. Çok lezzetli.

Gerçekten çok güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi kahvaltıyı yaptığımız yerin hemen yan tarafında Aziz Pantelemyon Kilisesi var. Yaklaşık 120 yıllık bir kilise. Gölyazı'ya geldiğiniz zaman bu kiliseyi mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim ben. Şimdi kiliseyi gezeceğiz. Bu arada kahvaltı yaptığım yer sabahtan akşama kadar açık. Haftanın 7 günü sabah 7'de açılıp akşam 10'da kapatılan bir yer. Onu söyleyebilirim size. O zaman yürüyerek şöyle kiliseye doğru gidelim ve biraz da size Aziz Pantelemyon Kilisesi'ni anlatalım. Bakalım nasıl bir yermiş.

Köprüyle karaya sıkı sıkı tutunmuş Uluabat, bir diğer ismiyle Apollyon, gölü üzerindeki Gölyazı köyü. Gölyazı, Nilüfer ilçesine bağlı bir mahalle sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman sandal turu yapmadan gitmek olmaz. Şimdi birazdan sandal turu yapacağız ama öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Uluabat Gölü'nü görüyoruz. Hemen Uluabat Gölü'nün kenarında su çekilmiş olarak görüyoruz. Kışın buradaki su köprünün hizasına kadar geliyormuş. Onu belirtmek istiyorum. Yazın su çekilip sandalların orada oluyormuş. Yazın bu köprünün altına arabalar da park edebiliyormuş ama kışın hiçbir şekilde buradan geçiş olmuyormuş. Çünkü sularla dolu oluyormuş. Şimdi size birazcık siz Gölyazı'nın sokaklarında gezerken, Gölyazı'yı gezerken Gölyazı'yı anlatmak istiyorum. Bursa-İzmir karayolunun 35. kilometresinden güneye sapıldığında 7 kilometre içeride bulunan Gölyazı, Uluabat Gölü kıyısındaki iki alçak tepeden oluşan küçük bir yarımada üzerine kurulmuştur. Tepelerden birinde adını Yunan tanrısı Apollon'dan alan Apollonia adlı antik çağ kentinin nekropol kalıntıları yer almaktadır. İkinci tepe göl yükseldiği zaman bir ada halini alır ve ince, uzun bir taş köprüyle erişilebilir. Bugünkü Gölyazı halkının büyük kısmı ada kısmı üzerinde tuğla duvarlı tarihi Rum evlerinde yaşamaktadır. Apollyon adı Cumhuriyet sonrası Gölyazı olarak değiştirildi. 12 Temmuz 1992 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. 2009 yılında belediye örgütü kapatıldı. Gölyazı, merkez ve bayır mahalleleriyle birlikte Nilüfer Belediyesi'nin bir mahallesi oldu ve siz değerli misafirlerini bekliyor.

turumuzu yaptık. Şimdi meydana geldik. Burası Gölyazı Mahallesi'nin meydanı. Köy kahvesi burada bulunuyor. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka köy kahvesini, çayını ve kahvesini içmenizi tavsiye ediyorum. Zaten çaylar ve kahveler nerede güzel olur? Böyle güzel küçük yerlere geldiğinizde kahvehanelerde güzel olur. Ve tabii ki biz de burada mutlaka köy kahvesini içeceğiz. Önce bir şuralara göz atın, sonrasında ben sizi oturunca karşılayacağım.

Elazığ mahallesinde dolaşırken antik çağdan günümüze kalmış surlarla karşılaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Bazı evlerin duvarları da surlarla çevrili. Örneğin hemen bu surların arkasında tarihi evler var. Şimdi sokaklarda gezeceğiz. Sokaklarda gezerken eski yani Rumlardan kalma evlere de fazlasıyla denk gelebiliriz. Rumlardan kalan evlerle şu anda günümüzde yapılan beton evler birbirleriyle çarpışıyor. Sadece bunu söyleyebilirim ama Gölyazı'ya geldiğinizde fazlasıyla geçmişten günümüze iz bulabilirsiniz. Eski Rumlardan kalan evlerin önünde de fotoğraf çektirebilirsiniz. Şimdi biraz Gölyazı sokaklarında kaybolalım. Hadi gelin.

0: Şimdi Gölyazı'da gezerken programın başında söylemiştik, balıkçılıkla uğraşıyor. Kadınlar ve erkekler burada. Hem kadınlar balık ağı örüyorlar hem de erkekler. Gölyazı'da gezerken kadınların da balık ağı ördüğüne şahit olabilirsiniz dedik. Teyzeciğim merhaba.
1: Merhaba kızım, hoş geldin.
0: Hoş buldum, nasılsın?
1: Çok iyiyim kızım.
0: Çok mu iyisin, ne oldu, niye gülüyorsun? Garip mi geldi?
1: Yok, garip gelmedi.
0: Ay sen hep böyle gül. Allah güldürsün seni.
1: Ha, güldürdü.
0: Güldürdü
1: konserim
0: mi?
1: Konserim oldu kocam öleli. Güldük.
0: 10 sene oldu kocam öleli. Allah güldürdü beni diyor. İsim teyzeciğim.
1: Sultan.
0: Sultan teyzeciğim, balık ağı örüyorsun.
1: Evet. Bunları tüccarlara yapıyoruz ekmek parası için.
0: Ha, sen örüyorsun, satıyorsun ördüklerini.
1: Yok, satmıyorum. Tüccarlığa yaptırıyor bize. Mesela bunun her malzemesini veriyorlar. Biz sadece işçiliğini yapıyoruz.
0: Kaç yaşındasın?
1: 62.
0: 62 yaşındasın. Allah seni nazarlardan saklasın. Aynen. Bak 62 yaşında gördüğünüz gibi Sultan teyze balık ağı örüyor sevgili seyirciler.
1: Bitmişini göstereyim bunu.
0: Bitmişini göster. Göster bitmişini. Göster bitmişini bana. Göster bana bitmişini. Şimdi Sultan teyze ördüğü balık ağların bitmişini getirmeye gidiyor. Getirsin gelsin buluşalım. Ön tarafta da hanımlar başka bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Semizotu ayıklıyorsunuz. Bakayım be.
2: Bak.
0: Bakayım. O serin serin havada esiyor. Semizotu ayıklıyorsunuz. He. Ne olacak bu semizotu?
2: Ne olur bu?
0: Ne olur?
2: Yemek olur.
0: Yemek olacak. Ha, satmayacaksınız.
2: Ne satması be kızım? Karımışım ben, bugün satmam kalmış.
0: Ha, dur ben de ayıklayayım o zaman sizinle. Beni ya. Çekme, beni çekme dedi, arkasını döndü bak. Görüyor musun? Beni çekme, beni çekme dedi, arkasını döndü. Niye dönüyorsun kameramanlara arkanı? Beyin kızar mı? Bak Sultan teyzeyi Allah 10 sene önce güldürmüş, beyi ölmüş de gülmüş. Öyle dedi.
1: Bak bu çocuğumuş dedi.
2: Yok efendim. Ne
0: gülüyor? Bak dur, bitmişini getirdi Sultan teyze ama ben biraz burada bir semizotu ayıklayayım, dur. Sultan teyze, gittin geldin aldın balık ağını, bir bakalım bu bitmişi.
1: Bak, bu bitmişi kızım.
0: Bunu salıyoruz göle, sonra?
1: Bunun ip bağlanıyor arasına.
0: Tamam.
1: Bu bir tane daha bunun arkasına oluyor. Öyle sırayla sırayla göle atılıyor. İçine de kerevit dediğimiz şey giriyor.
0: Bu balık ağını salıyorlarmış göle.
1: Buradan
0: saldıktan
1: giriyor.
0: Sonra buradan göl ıstakozu, kerevit dedikleri burada. Buradan içine giriyormuş. Bak böyle bir ağı Sultan teyze örüyor.
1: Bunu da buradan boşaltıyoruz böyle kerevit.
0: Bak böyle bu boşalıyor. Ağın bitmiş hali. Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Sultan teyze işte bu ağı örüyor. Örmeye devam et sen.
1: Ben devam
0: nasıl
1: edeyim.
0: Da güzel örmüşsün baksana.
1: Onlar hazır değil mi?
0: Bak.
1: İstanbul'da.
0: Bak nasıl da güzel geliyor.
1: Yapılışı biz
0: şimdi yapalım. Madem bu kadar balıklardan bahsettik, madem bu kadar gölden bahsettik, gidelim şöyle manzaralı bir yerde. Buraya gelip de turna balığı yemeden dönmek olmazmış. Turna balığı da böyle etli, beyaz etli bir balıkmış. Gelelim o balığı yiyelim. İstiyorsan gel seni de götüreyim Sultan
1: afiyet
0: teyze.
1: Olsun canım.
0: Ay sağ olasın, gel beraber olsun.
1: Ay.
0: Yok dedi. E o zaman balık sen yerken buluşalım. Yavrum.

Rumlardan kalan tarihi birçok evin olduğunu söylemiştik ve bazı evlerin surlarla kaplı olduğunu da söylemiştik. Burada zaten bütün evlerin duvarları surlara dayalı sevgili seyirciler. Onu da belirtmiştim. Ama şunu mutlaka belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman, yani Gölyazı'ya geldiğiniz zaman en eski ev, Rumlardan kalan en eski ev, arkamda görmüş olduğunuz bu ev zaten duvarlarından, taşlarından da anlayacağınız gibi. Şu anda içinde biri oturuyor mu? Hayır, oturmuyor.

geldiğiniz zaman hem konaklayabileceğiniz hem de buraya geldiğinizde yemeden gitmemeniz gereken turna balığını yiyeceğiniz yere getirdim sizi. Turna balığı nasıl bir balık? Hayatımda ilk kez yiyeceğim. Hadi gelin.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Lof lof lof lof lof. Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
11: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende 30.

0: 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
4: Oo, mükemmel.
3: Olaysın Gemini.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: Ateşe!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak Çağlasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin, gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı, satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilk okula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bütün.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü bugün 18'de TV4'te.
8: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
9: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
8: Bu telefona ne deriz?
9: Vay! Çok güzelmiş ya. Ha,
8: onun özellikleri
9: budur
8: de.
9: Ya, budur. Oldu bu iş.
8: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
9: Şuna da bir bakabilir miyim?
10: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
19: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
20: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
15: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Anneler gününe özel Kütahya porselen ürünleri ve Nehir markalı çatal bıçak kaşık setleri sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Konuştun mu sizinkilerle?
1: Anneme anlattım. O seni biliyordu zaten. Babamla da konuşacak.
0: Bu iş biraz uzayacak desene. Oysa benim hiç sabrım kalmadı. Şöyle sessiz, sade bir törene ne dersin, he?
1: Çabuk şu halkayı parmağıma tak, yoksa sevinçten uçacağım.
0: Şimdi seni en yakın arkadaşım Koca Kurt'la tanıştırayım. Koca Kurt! Nişanlım Ümran, Koca Kurt Cemil.
1: Merhaba.
0: Hey, Koca Kurt! Nereye gidiyorsun? Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
1: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
2: Sırtımdan vurdun beni. Başkası yapsaydı öldürürdüm. Ama sen... Sen benim en yakın arkadaşımsın.
0: Sana kalleşlik etmedim. Bilmiyordum. Ümran benim gençlik aşkımdı.
2: İnanmıyorum sana. Bilmiyordum diyorsun, öğrendin işte. Çek git öyleyse.
0: Yapamam. Onu seviyorum.
2: Ben de seviyorum. Canımı ortaya koyacak kadar hem de.
0: Saçmalama. Vuruşacak mıyız yani?
2: Gerekirse vuruşuruz Tayfun. Ama çekip gidersen gene arkadaş kalırız.
0: Çek vur öyleyse. Canımı al. Ama Ümran'dan vazgeçmemi isteme. Üzgünüm Koca Kurt.
3: Benim helikopterimi hazır etmişsin.
1: Evet baba. Tayfun'a gidiyorum baba. Delireceğim yoksa.
3: Kızışmış çöpek gibisin. Peşine koşarsın. Utanmaz mısın ha? Rezil ol Ayrus.
1: Senden saklamıştım baba. Tayfun'dan bir çocuğum olacak.
3: Şimdi öldü. Yaşatmam onu. Allahümme yaşatmam onu.
1: Çocuğum olsun baba.
3: Ben de seninle geleceğim.

0: Merhaba Cemil Bey.
1: Merhaba. Sizi burada görmek şaşırttı beni.
0: Yanında çalışan birini arıyorum. Kizum'un nişanlısıdır da. Tayfun.
2: Bize yardımcı olur musunuz?
0: Mesele çok ciddidir.
1: Buyurun, içeride konuşalım. Hadi arkadaşlar, iş başı, herkes dışarı çıksın.
3: Evet, mesele nedir Sabri Bey?
0: Tayfun'u isterim. Kezum'un ve benim namusumuz söz konusudur. Seninle hasımız ama seni mert bir adam olarak tanırım.
1: Burada değil. Artık yanımda çalışmıyor.
2: Onu nasıl bulabiliriz?
1: Bulsanız ne olacak ki? Çünkü Tayfun evleniyor.
2: Yapamaz bunu. Beni terk edemez.
1: Ne yazık ki siz de Tayfun'u benim gibi yanlış tanımışsınız. Ondan her şey beklenir.
0: Peki kiminle evleniyor?
1: Kızın adı Ümran.
2: Onu tanıyor musunuz?
1: Evet. Çünkü sevdiğim kadındı. Kardeşim dediğim Tayfun beni de sırtımdan vurdu.
2: İki erkeği birbirine düşüren bu kadını tanımak isterdim.
1: Sizi tanıştırayım öyleyse.

0: Sanırım vaktinde geldim Ümran. Sana Sabri Bey'i ve kızını tanıştırayım. Çiğdem Hanım Tayfun'un nişanlısıdır.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Tayfun'la dargındık. Bir ufak kırgınlık işte.
2: Benden genel müdürlük istedi. Çözü doymuyor. Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
1: Yalnız sevgi değil tabii. Büyük bir bağ var. Çocuk. Çocuk mu? Doğru olamaz bunlar. Biz Tayfun'la nişanlandık. Size acıyorum. Çünkü bana nispet için sizi kullanıyor. Bakın, mutlu günlerimizin resimleri yanımda.

Ne yazık ki duydukların ve gördüklerin doğru Ümran. Ümran, bak, beni dinle. Tayfun size dönerse buna en çok ben sevineceğim. Gidelim.

0: Sen bana her şeyi anlat. Nişanlını, doğacak çocuğunu, her şeyi.
1: Neyin var senin?
0: Anlat. Az önce beni bir kadınla tanıştırdılar. Adı Çiğdem'di.
1: Her şeyi konuşacak vaktimiz olmadı Ümran. Sana nişanlandığımı, sonra da nişanı bozduğumu söyleyecektim.
0: Ya çocuk?
1: İnan ki bilmiyorum.
0: Yattın mı onunla? Cevap ver. Yattın mı onunla? Sana ikinci kez inandığım için kendimden utanıyorum.
1: Ben yalnız seni sevdim Ümran.
0: Yalan! Yalan! Sen parayı sevdin. Servet avcısı bir serserisin sen.
1: Doğru konuş Ümran. Seni böylesine kim doldurdu?
0: Hayır, doldurmadılar. Gözlerimi açtılar.
1: Kimler?
0: Nişanlın, babası ve Cemil.
1: Şimdi anladım. Gel benimle. Ona anlattığım masalları bana da anlat.
2: Masal anlatan sensin. Ben gerçekleri söyledim sadece.
1: Gerçek dediğin bir sürü iftira ha?
2: Hayır. Senin bir pislik olduğun, para için kendini sattığın. Daha sayayım mı?
1: Bunları sen mi söylüyorsun? Arkadaşım koca kurt söylüyor, öyle mi?
2: Artık arkadaş değiliz. Sen beni sırtımdan vuran bir kallesin. Sevdiğim kadını alet olarak kullanan...

0: Hayır, yapma lütfen.
1: Artık sana acı çektiremeyecek.
0: Öldürme, bir daha onu görmeyeceğim.
1: Yalan, onu kurtarmak istiyorsun.
0: Yemin ederim.
1: İspat et öyleyse. Benimle evlen.
0: Bırak silahı. Seninle evleneceğim Cemil.

0: Neticeleri aldık. Kafatesinde çatlak yok. Geçmiş olsun.
1: Buradan çıkmak istiyorum.
0: İmkansız. Bir süre daha kalmanız gerek. Ha, unutuyordum. Size bir mektup bıraktılar. İhtiyacınız olursa zile basın.

Tayfun, çok geç de olsa sana olan hıncımı aldım. Şimdi ben seni terk ediyorum. Nişanlına döndüğünde umarım genel müdür olursun. İstediğin buydu biliyorum. Aslında ikimiz de birbirimizi kullandık. Ben istediğimi elde ettim. İstediğim Cemil'di. Onunla evleniyorum. Sana iyi şanslar.

0: ben geçenleri unutmaya hazırım.
1: İkinizi de asla unutmayacağım. Asla! Kalleşler! Köpekler! İkiniz de ölüsünüz artık! Cehenneme gitseniz peşinizdeyim! İkinizi de yok edeceğim! Ezeceğim! Paramparça edeceğim! Paramparça!

0: Tayfun, geldiğini duyunca sana koştum.
1: Defol!
0: Dur, kapatma, yalvarırım. Seni seviyorum. Hiçbir şey sormayacağım, anlat demeyeceğim. Bırak içeri gireyim.
1: Yüzünü görmek istemiyorum. Hepinizden iğreniyorum. Defol!

0: Geçmiş olsun Sabri Bey. Kızınız hayati tehlikeyi atlattı.
1: Kezum'un yanına gideceğim.
0: Hemen değil Sabri Bey. Ancak bir iki saat sonra ayılır. Narkozlu şimdi.
1: Kezum yaşayacak mı doktor?
0: Evet, yalnız omurilikte bir zedelenme var. Sanırım iki ayağına da tesir edecek bu zedelenme.
1: Ne diyorsun sen? Kezum sakat mı kalacak?
0: Geçici bir sakatlık Sabri Bey. Kızınız bir süre kötürüm kalacak. Maalesef çocuğunu da kaybetti.

0: Ben de çok üzüldüm. Böyle olmasını istemezdim.
1: Seni öldürebilirim. Parçanı bile bulamazlar. Sayarım kurşunu sağ. Hiç acımam ha.
0: Beni tehdit etmeye mi geldin?
1: Hayır. Konuşmaya geldim. Hastanede seni sayıklayan bir kız var. O benim kızım. Baba olunca anlarsın evlat neymiş. İşte halimi göreysun. Biricik kızım sakat kaldı. Dayanamaz, öldürür kendini.
0: Üzüldüm dedim sana. Başka ne yapabilirim ki?
1: Seni istiyor kızım. Evlen onunla. Sağ yalvarayım işte. Kurtar kızımı, yalvarayım.

0: Saadetler dilerim kızım. İnşallah bir yastıkta koyacaksınız.
1: Teşekkür ederim babacığım, çok mutluyum.
0: Tebrik ederim oğlum.
2: Sağ ol.
0: Gözüme iyi bak ha. Saadetler dilerim.
2: Sağ ol.

Efendiler, bu bir tanıştırma toplantısıdır. Şimdi sizlere damadımı, yani oğlumu tanıtıyorum, Tayfun Türe. Bugünden itibaren aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Şu hususu da arz ederim, damadım benim de üstümedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başkanlık makamı senindir oğlum, hadi çöreyim seni. Tebrik ederim.

Oturun beyler. Beyler, bana yüklenen sorumluluğun bilincindeyim. Kuruluşlarımızı bugünkü durumlarının çok üstüne getirmenin savaşını birlikte yapacağız. Gayemiz en büyük olmaktır. Ve olacağız.

0: bugüne kadar girmediğimiz bir iş sahasına girmeye karar verdim. Bu konuda ön çalışmaları da yaptım. Ve gördüm ki çok verimli bir saha boş bırakılmış. Sözüne ettiğim iş hafriyat işidir beyler.
1: Sayın başkanım, bugüne kadar isabetli atılımlarınızı başarıyla sonuçlandırdınız. Hafriyat işinde Cemil Koçer vardır. Çok güçlü ve tecrübelidir.
0: Zor oyunu bozar beyler. Cemil Koçer artık boş meydanda at oynatamayacak. Karşısına ben çıkacağım ve onu ezeceğim.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bakıyorum gazetelere iyice dalmışsın.
1: İhaleden söz ediyorlar. O da giriyormuş.
0: Biliyorum. Tayfun daha dünkü çocuk. Benim rakibim olamaz. Hadi şans öpücüğünü ver de ihaleye gireyim. Akşama döndüğümde bu yeni zaferimizi şampanyayla kutlarız.
1: Evet. Güle güle.
2: Açık eksiltme için kararlaştırılan saat tamamdır. Kısaca tekrar izah ediyorum. İhale 10 milyon metreküplük bir hafriyattır. Keşif bedeli 700 liradan 7 milyar lira tutmaktadır. Herkes lira olarak tenzilat yapacak ve anında zapta geçilecektir. Hepinize iyi şanslar dilerim.
3: 5 lira tenzilat.
4: 10 lira.
3: 15 lira tenzilat.
5: 20 lira.
4: 25 lira.
6: 30 lira.
5: 40 lira.
4: 50 lira.
6: 60 lira.
2: Tenzilat 60 lirada. Daha büyük tenzilat yapmak isteyen var mı? Baylar, tenzilat 60 lira. Daha düşük teklif yoksa ihaleyi bağlayacağım.
7: 125 lira.
3: Olamaz.
4: 130.
7: 140.
4: 150.
7: 200 lira.
2: Daha fazla tenzilat yapan var mı? Daha fazla tenzilat yapan var mı? Üçüncü ve son defa soruyorum. Daha fazla tenzilat yapan var mı? Tayfun Bey, iş sizindir. Tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim.
7: Teşekkür ederim. Siz gereken işlemleri...

0: Deli bu herif. Evet, resmen deli. Bu kadar fiyat kırmak için hakikaten deli olmak lazım.
1: Senin deli dediğin adama gazeteler övgüler yağdırıyor hep. Çok büyük başarı diye anlatıyorlar.
0: İşten falan anladığı yok. Maksadı benden intikam almak.
1: Yanılıyorsun. Onun bütün kini bana. Asıl hedefi benim. Bu arada sen zarar görüyorsun.
0: Beni düşündüğün için teşekkür ederim İmran. Ama ona beni alt etme zevkini tattırmayacağım.

0: Merhaba Çiğdem.
1: Merhaba.
0: Bugün daha iyi gördüm seni.
1: Fazla bir farkı yok. Ben galiba asla yürüyemeyeceğim Tay.
0: Böyle konuşma. Önemli olan moral. İnsan isterse yapamayacağı şey yoktur.
1: Senin gibi yani. Babam anlattı bana. Bütün rakiplerini ezip geçmişsin. Özellikle koca kurt Cemil'i.
0: Ezmek yetmez. Onları paramparça edeceğim.
1: Onları dedin.
0: Evet öyle dedim. İkisini de. Koca kurt denilen Cemil Koçer'i kuzuya çevirdik. Ondan arta kalan son lokmayı da yiyeceğiz.
2: Başarınızı candan tebrik ederiz. Japon iş makinalarının temsilciliğini almanız dahiyane bir fikirdi.
0: Cemil Koçer köşeye sıkıştı artık. Kirayla kullandığı iş makinalarına haciz koydurma hakkımız doğmuştur. Derhal gereği yapılsın. Makinelerin hepsi mühürlensin ve bağlansın.
3: Kaybettiğimiz ihaleler ödeme planlarımızı alt üst etti. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bankalar kredi vermiyorlar.
4: Cemil Bey, ayrıca vadesi gelmiş borçlarımızı erteletemedik. Bu durumda kiraladığınız makinalarımıza haciz gelebilir.
3: Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Sanırım içinizde bir çare düşünen vardır.
5: Bizi köşeye sıkıştıran şirketin başında eski bir arkadaşınız var, Tayfun Bey. Acaba ricacı olsak, araya girsek?
3: Asla. Bana diş gösteren bir köpeğe boyun eğmem. Ne bahasına olursa olsun.
6: Mühendis Bey, makinaların mühürlendiğine ve bağlandığına ilişkin zaptı siz de imzalayın lütfen.
3: Üç gün mehil verdiler demek.
6: Evrakları imzalamak zorunda kaldım. Ne yapmamı emredersiniz Cemil Bey?
3: Yapılacak hiçbir şey yok. Ancak bir mucize gerek. Ama ben mucizelere inanmam. İyi geceler.

Ömran, beni anlayacağını ve bağışlayacağını umarım. Seni bu dünyada her şeyden fazla sevdim. Elveda.

0: Çıldırdın mı Cemil? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Niçin Cemil? Her şey düzelecek mi kendini öldürünce?
1: Dünkü çocuğa yenildim Ümran.
0: Çok mu önemli yani?
1: Önemli olan sensin. Sana karşı mahcup olmak, ölmekten daha kötü benim için. Tayfun hedefini yok etti.
0: Sana söylüyorum Cemil. Onun hedefi sen değilsin. Benim.
2: Şu karşıdaki arkadaş.
0: Mersi.
2: Bir şey değil.
0: Buyurun. Tayfun Bey'le görüşmek istiyorum.
2: Randevunuz var mıydı?
0: Hayır, yok. Çok önemli bir konu görüşeceğim. Daha doğrusu özel bir konu.
2: Bu konuyu özel sekreterine iletin lütfen. Karşıki oda.
0: Sizi görmemi istediler.
3: Hangi konuda?
0: Tayfun Bey'le görüşmem gerek.
3: Adınızı öğrenebilir miyim?
0: Ümran. Ümran Koçer.
3: Yanılmıyorsam Cemil Koçer'in bir yakınısınız.
0: Eşiyim.
3: Lütfen bekleyin. Ümran Hanım geldi, sizi görmek istiyor.
1: Hemen buraya getir. Şimdi çok ilginç bir olaya şahit olacaksınız.
3: Buyurun.

0: Yalnız konuşmak istemiştim.
1: Konuşuruz. Önce seni tanıtayım. Beyler, sizlere Ümran Koçer'i takdim ediyorum. Bana Cemil Koçer'in gücünden, cesaretinden söz etmiştiniz. Oysa karısının etekleri altına saklanan bir korkak olduğuna şahit oldunuz. Şimdi gidebilirsiniz beyler.

0: Cemil buraya geldiğimi bilmiyor.
1: Boşuna nefes tüketme. Beni inandıramazsın.
0: Onunla uğraşmaktan vazgeç artık.
1: Say ki vazgeçtim. Karşılığı ne? Seni rüşvet olarak mı gönderdi?
0: Böyle konuşmaya hakkın yok. İki eski arkadaşı birbirine düşüren kadın olmak istemiyorum. Cemil'in beni sevmekten başka hiçbir suçu yok.
1: Seni sevmedi, çaldı, satın aldı.
0: Ben bir eşya değilim. Sen kendini ne sanıyorsun? İstediğin yere gelmek için hepimizi harcadın. Mutlu musun bari?
1: Mutluyum. Güzel ve sadık bir karım var.
0: Güzel, sadık ve de çok zengin. Paraya önem vermediğini söyleyemezsin.
1: Paraya tapan sensin. Niye gittin Cemile? Hani aşk? Hani sevgi? Para, hep para. Şimdi bende daha çok var. Söyle, bir otele mi gidelim? Yoksa burada ayaküstü mü işi bitirelim?
0: Beni ne sandın sen?
1: Benim için ucuz bir kadınsın. Ama gene de cömert davranacağım. Ne kadar istiyorsun söyle?
0: Hayır, sen bu değilsin. Bu olamazsın. Buraya gelirken içimde sevgi kırıntıları vardı. Anılar vardı. Şimdi hepsini yok ettin. Allah cezanı versin.

0: Onlara ne kadar süre tanıyalım efendim?
1: Sonsuz. Ayrıca acizi kaldırın ve makinaları çözün. Derhal.
2: Emredersiniz Tayfun Bey.

0: Evet beynim, anlayamadım. Rüya görmediğine emin misin?
1: Bir mucize oldu beyim. Haczi kaldırdılar, makinaları çözdüler. İşe başlamak için sizden talimat bekliyoruz.
0: Düşmanımız geri çekildi anlaşılan. Derhal işe başlayın. Gece gündüz çalışıp işi bitireceğiz. Herkese selam. İnanılacak gibi değil. Can düşmanım dönüş yapmış. Haczi kaldırmış. Sebep ne acaba?
2: Siz eski dostsunuz. Bu saçma düşmanlığı arkadaşlık hatırına bitirmiştir.
0: Bilemiyorum. Umarım senin dediğin gibidir.
3: Seni anlamıyorum damat. Hasmini yok edecekken vazgeçtin. Hacizi macizi kaldırmışsın.
4: Evet, öyle icap etti. Size ters mi geldin?
3: Hemen parlama da! Senin işine hiç karıştım mı ben? Yalnız aklım almayı. Cemil'i niçin kurtardın?
4: Sebebi yok. Biliyorsun, onunla eski arkadaşız.
5: Eski arkadaşlar unutulmuyor değil mi Tayfun? Özellikle eski aşklar.
4: Ne demek istiyorsun sen?
5: Ne demek istediğimi biliyorsun. Arkadaşın için değil, güzel karısının uğruna yaptım bu iyiliği. Çünkü seninle yattı.
4: Yalan bu! Çirkin bir iftira!
5: Hayır, gerçek.
3: Kesin kavgayı be! Huzur olmayasak mı bu evde? Neler oluyor damat?
4: Bir şey olduğu yok.
3: Olmasın! Yetti artık! Bizimle oynama evlat! Yoksa bu işin sonu kötü bitecek.
6: Bir saniye lütfen. Haber vereyim. Tayfun Bey, Ümran Hanım arıyor. Konuşacak mısınız?
4: Evet, bağlayın. Alo, ben Tayfun.
2: Bu telefonu etmek için uzun müddet kendimle mücadele ettim Tayfun. Amacım sana teşekkür etmekti.
4: İnan ki ben de seni arayacaktım. Seninle mutlaka konuşmalıyım. Hemen çıkabilir misin?
2: Mümkün değil. Durumumu biliyorsun. Şu telefon bile hataydı bence. Ama Cemil'le uğraşmaktan vazgeçtiğin için teşekkür etmek istedim. Sağ ol. İyi günler Tayfun.
4: Dur, sakın kapatma. Seni mutlaka görmeliyim.
2: Israr etme Tayfun. Lütfen.
4: Oraya gelmemi istemezsin sanırım. Dediğimi yaparım, bilirsin. Ümran, seninle konuşmaya ihtiyacım var. Hemen çık evden. Otelinin ruhunda buluşalım.
2: Alo. Alo.
4: Bugün burada olmayacağım. Bütün randevuları iptal et.
6: Başüstüne.
2: Beni zorlamayacaktın Tayfun. Buluşmamız doğru değil.
4: Dediğimi yapacaktım. Sen gelmeseydin ben evine gelecektim.
2: Çılgınlık olurdu bu.
4: Bizim ayrılışımız çılgınlıktı Ümran. Nefret, kin hepsi laf. Seni atamadım içimden. Sensiz yaşayamadım.
2: Bunları konuşmak için artık çok geç. Kendini boşuna temize çıkartmaya uğraşma. Sen tercihini yapmıştın.
4: Hayır, beni dinlemedin. Sana anlatılanlar doğru değildi. Düşünsene Ümran, tesadüfen karşılaştık seninle. Sana nasıl oyun oynarım?
2: Nişanlıydın. Bir başka kadın vardı hayatında.
4: Hayır, nişanı atmıştım. Kopmuştum ondan. Seninle karşılaşacağımı bilmeden ayrıldım nişanlımdan. Çünkü bir başka kadını sevemeyecek kadar içim seninle doluydu. Beni vefasızlıkla suçlarken sen başka bir erkeğin kucağına gittin Ümran.
2: O erkeğin kucağına senin canını kurtarmak için gittim.
4: Neler söylüyorsun sen?
2: Kavga ettiğiniz o gün silahını senin beynine dayamıştı. Ya o ya ben dedi. Çıldırmıştı. Fazla düşünmedim. Cemil'e evet dedim. Ona evet derken hala seni seviyordum Tayfun.
4: Ve onunla evlendin.
2: Ya sen?
4: Mecbur kaldım. Kaza geçirmişti. Babası gelip yalvardı bana. Bir hayat söz konusuydu. Ve artık sen de yoktun. Çiğdem'le evlenişimde sevgi değil, sadece merhamet vardı.
2: Bütün bunları konuşmamız neyi değiştirecek ki?
4: İkimizin hayatını Ümran. Artık başkaları için değil, kendimiz için yaşayacağız.
2: Mümkün mü? Artık ikimiz de evliyiz.
4: Umurumda bile değil.
2: Benim umurumda. Evli bir kadınım. Bunu sen de unutma.
4: Sebep sadece evli olman mı?
2: Başka ne olabilir ki?
4: Onu seviyor musun?
2: Bu cevabı vermek evli bir kadına yakışmaz ama gene de söyleyeceğim. Hayatımda bir tek erkeği sevdim. O da sendin.
4: Dur Ümran. Gitme.

0: Evet. Kim dediniz? Hemen gönderin.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Buyur otur. Ziyaretinin sebebini hala merak ediyorum.
1: İstediğim bir şey var.
0: Nedir?
1: Sen, seni istiyorum. Özel bir odam vardır sanırım. Şimdi, hemen.
0: Saçmalama. Maksadın ne senin?
1: Sadece intikam. Umarım sen de bunu isteyeceksin.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Dişe diş, kana kan. Çünkü karın kocamın kollarında. Ben de senin kollarında olmak istiyorum. Hadi, sarıl bana, sev beni.
0: Çıldırmışsın sen. Kıskançlık delirtmiş seni.
1: Zavallısın. Haciz niye kalktı? Tayfun niye senin yakanı bıraktı? Sana acıdığı için mi ha? Yoksa eski arkadaşın olduğu için mi?
0: Söyle niçin?
1: Çünkü karın kocamla yattı. Otelinde buluştular. Gözlerimle gördüm.
0: Hayır.
1: Evet, yattı bu karın. Benim kocamla.

0: Ömran! Ömran! Neredesin?
1: Nen var senin?
0: Neredeydin sen?
1: Alışveriş yaptım. Nerede olabilirim ki?
0: Seni öldürebilirim. Her şeyi anlat bana, her şeyi!
1: Ne anlatmamı istiyorsun?
0: İhanetini anlat. Ne anlat?
1: Hayır, doğru değil bu.

0: inkar etme, her şeyi biliyorum, beni aldattın sen!
1: Neler söylüyorsun? Yemin ederim sana ihanet etmedim!
0: Tayfun niye yardım etti bana? Neden geri çekildi? Çünkü sen ona gittin!
1: Evet, gittim! Senin yakanı bırakmasını söyledim!
0: Niçin?
1: Çünkü benim yüzümden zarar görmeni istemiyordum! Rica ettim, kabul etti!
0: Karşılığında kendini verdin! Yattın onunla!
1: Hayır!

Karadeniz Holding? Evet. Tayfun Bey yoklar. Kim arıyor? Alo? Alo?

0: Alo, Tayfun Bey'i rica ettim.
1: Bir saniye efendim. Sizi arıyorlar beyefendi, Ümrü Hanım'mış.
2: Alo, benim. Neyin var Ümran, lütfen sakin ol.
0: Tayfun, Cemil seni arıyor. Çıldırdı, yalvarırım kaç. Ne olur çabuk kaç Tayfun.
2: Sesin iyi gelmiyor Ümran. Ağlıyorsun sen. Neler oldu anlatsana.
0: Buluştuğumuzu öğrenmiş. İlişkimiz olduğunu sanıyor. Seni öldürecek. Beni birazcık seviyorsan yalvarırım kaç Tayfun.
2: Beni düşünme. Sana dokundu mu onu söyle. Dokundu mu?
0: Önemli değil. Her şey bitti artık. Onunla yaşayamam. Ailemin yanına gideceğim. Ne olur bir iki gün saklan. Söz ver bana.
2: Pekala, tamam. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
3: Utanmak bilmez mi bu kadın? Seni evinden arayacak cesareti kimden aldı ha?
2: Kocasının beni öldüreceğini bildirdi. Bu iğrenç iftiranın sahibi de sensin.
3: İnsanlık görevimi yaptım. Aldatılan bir kocanın gözünü açtım.
2: Onu aldatmadık. Çünkü Ümran kabul etmedi. Ben istedim ama olmadı. Anlıyor musun?
3: Otelde ikinizi de gördüm. Boşuna inkar etme.
2: İnkar etmiyorum. Buluştuk. Ama aramızda hiçbir şey geçmedi.
3: Onu hala seviyorsun.
2: Evet. Senin yüzünden Ümran'ı kaybettim. Ama ne pahasına olursa olsun onu tekrar kazanmaya çalışacağım.
3: Beni terk edemezsin. Seviyorum seni.
2: Biraz kadınlık gururun varsa peşimi bırakırsın.
3: O kadına bırakmam seni. Öldürürüm. Yaşatmam. O kadına yar etmem seni.
2: Yürüyorsun sen. Sakat değilsin.
3: Her şeyi senin için yaptım.
2: İyi oldu bu. Seni terk ediyorum kızım. Şunu aklından çıkartma. Seninle evlenmem sevgi değil, merhametti.
3: Gitme! Beni bırakamazsın, bırakamazsın, bırakamazsın!
4: Nereye? Gidiyorsun demek.
2: Damatlık yok artık. Evliliğimiz bitti Sabri Bey.
4: Hayatım biter sonra. Şerefim, namusum için her şeyi yaparım ben.
2: İstediğini yap. Umurumda değil artık. Sen istediğin için kızınla evlendim. Acıdığım için, anladın mı?
4: Ben sana acımam Tayfun. Bu evden çıkarsan kendini ölmüş bil. Yaşatmam.
2: Ben zaten bu evde hiç yaşamadım.
5: Tayfun Bey'i arıyorum.
6: Tayfun Bey burada yok.
5: Onu görmeden bir yere gitmem.
6: Boş yere beklersiniz, bugün gelmeyecek.
5: Ya, öyle mi? Çekil önümden.
6: Hemen gitmezseniz polis çağırırım.
0: Cemil, bir daha dönmemek üzere evden ayrılıyorum. İkimiz için de böylesi daha iyi. Sanırım sen de dediğim bir kadına artık karım diyemezsin. Avukatların boşanmamızı gerçekleştirir. Bir tek şuna inanmanı istiyorum. Sana ihanet etmemiştim.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ateşleyin!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konu.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak Çağlasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü bugün 18'de TV4'te.
8: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşatıcı.

0: Kuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder.

hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte...
12: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
16: Kasa.
15: Marul.
12: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: şimdi.
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
11: Lof lof lof lof lof. Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.

0: Kocama burada değil, karının yanında aramalısın.
1: Nereye kaçtıklarını biliyor musunuz?
2: Bilmiyoruz. Ama onları bulacağım. İçimizin de namusuyla oynadı. Bilmek istiyorum. Benim yanımda mısın şimdi?
1: Senin yanındayım.

0: O herifin Şile'de olduğunu tespit ettim. Şimdi siz onu bulup ölüsünü veya türüsünü bağa getireceksiniz. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı efendim.
0: Hadi marş.

0: yapmaz ama bitiririm.
1: Kimsin? Ne istiyorsun?
0: Kes sesini. Yoksa kızı da vururum.
1: Kaçmaya kalkarsa vur onu. Ben Celeiro.
2: Bulmuşlar mı?
1: Bulmuşlar kızım. Kadınla berabermiş.
2: Beni de götür baba. O kadınla hesaplaşmak istiyorum.
1: Hayır. Bu benim namusum. Benim hesabım.
2: Geleceğim baba.
3: Bizi daha ne kadar tutacaksın?
0: Patron gelinceye kadar.
1: Bizim uşaklar herifi Şile'de otelinde buldular. Ben şimdi gidiyorum. Merak etme. Senin de intikamını alacağım.
4: Sen gitme. Ben kendi hesabımı görürüm.
1: Bu işi sen bana bırak. Ben bitiririm.

0: Ateş etme! Önce beni vur! Çünkü kendi isteğimle onun yanındayım. Önce beni vur!
1: Bir kadının arkasına saklanma Tayfun! Ortaya çık!

0: size. Bitsin artık bu kavga. Yoksa kendimi öldürürüm.
1: Bırak o silahı İmran.
0: Yemin ederim kendimi öldürürüm. Dur Tayfun, yaklaşma. Önce şu çirkin hesaplaşma bitsin.
1: Bırak silahı.
0: Hayır, bırakmıyorum. Yetti artık. Baştan beri hepimiz yanlışlıklar yaptık.

0: siz ikiniz candan arkadaştınız. Benim yüzümden can düşmanı oldunuz. Benim bütün suçum Tayfun'u sevmekti. Sizi birbirinize kırdırmamak için kendimi feda ettim. Gene de olmadı.
1: Tayfun'u hala seviyor musun?
0: Evet, seviyorum. Yalnız seninle evliliğimde seni utandıracak hiçbir şey yapmamıştım. Ama bana dediğin gün beni kaybettin.
1: Al götür onu.

0: Kaçın onlarından!
1: Dur Sabri Bak, işitme! Onların suçu yok!
0: Çocuk dedim sana, benim namusum o! Çocuk, çocuk!
1: Sen namusunu kızından sor!
0: Çocuk!
1: Çekilmem, ateş etme!
2: Kaçın, yürü, gayret et!
3: Gördün mü, vurdum onu!
2: Koşun, ağaçlara doğru koşun!

0: Üç günün var, bu ne telaş oğlum?
1: Üç gün değil aslanım, tam 67 saatim kaldı. Dile kolay, 2 yıl. Fukara anam yolumu gözlemeye başlamıştır. Beni emretmişsiniz komutanım.
2: Otur Ali. Otur, misafir sayılırsın artık.
1: Sağ olun teğmenim.
2: Buyur. İç hele. Yarın teçhizatında teslim edersin.
1: Baş üstüne.
2: Ne kadardır buradasın?
1: Sizden eski isteyemedim.
2: Şimdi ver elini İstanbul, gözünde tütüyor olmalı. Geceye dönmem belki.
0: Baş üstüne teğmenim.
1: Üzülme Antalyalı, biter.
0: Git işine be!
1: 55 saat sonra kardeşiniz pırrrr.
0: Düğününe çağırırsın artık.
1: Elbette, adreslerin her biri defterimde.
0: Bizim oralara da bekleriz, havası suyu iyidir ha.
1: Aceleniz ne yahu, daha iş güç tutmadık. Evlenmek kolay mı?
0: Bunca hasret başka türlü bitmez, aşk ateşten gömlektir oğlum.
3: Ali, bugün bulaşık sırası sende, gelsene!
1: Git işine, bugüne bugün temenimle karşılıklı sigara tellendirmiş adamım ben.
4: Buyurun, burası Doğu Bir Karakolu, ben Başçavuş Niyazi. Bir ihbarda mı bulunacaksınız? Peki, hemen yolu tutarız.
1: Ali! Buyurun Başçavuşum.
4: İhbar var, Ahmet'i de al, hemen yola çıkacağız.
1: Emredersiniz.
4: Yarım saat oldu, bir araba bile geçmedi.
1: Belki yol değiştirmiştir.
4: Sanmam,

0: olmuş.
1: Dur dememize rağmen kaçmak istedi. Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
2: Yeter bu kadar. Bekiroğlu İbrahim Gündoğan'ın cenazesi vilayete gönderilmiş, ailesine haber verilmiştir. Arabada bulunan saat çakmak cinsinden kaçak eşya vilayete teslim edilecektir.

0: ne ettin İbrahim? Bizi böyle kanlı dertlere uğrattın. Revan. Geldik de ne bulduk şu yalan dünyada?
1: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den? Şimdi İbrahim'in katiline mi ağıt yakacağız?
0: Altta kalanın canı çıksın demişler. Şimdi kanlı mı arayacaksın bu işte?

0: Yahu konuşsana. Dut yemiş bülbüle dönmüşsün. Anladık. Bu akşam anacığınla yengeye hasret gidereceksin ama... ...bizi hepten unutursan ha.
1: Yavrum, şükür kavuşturana.
2: Oh, anacığım. Gençleşmişsin anne.
1: Eğlenme bu kara anan. Ayakta duracak mecalim kalmadı.
2: Aa, eski topraksın sen. Nura nasıl anne?
1: Nasıl olacak? Aklı fikri sende. Her akşam uğrar döndü mü diye.
2: Osman Usta ne alemde? Dükkana gitmeli hemen.
1: Osman Usta dükkanda değil. Yaşlanmıştı biliyorsun. Ölüm dirim bizim için oğul.
2: Neden yazmadın bana?
1: Oralarda üzülmeni istemedim.
2: Dükkan?
1: Bir pastane açıldı yerine. Gençsin. Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Çalıştıktan sonra.

0: Ali! Vay Erdal!
1: Aslanım be!
0: Dur ya, sabun dur!
1: Boş ver sabuna şimdi be, hoş geldin!
0: Hoş bulduk!
2: Ali, hoş geldin!
0: Hoş bulduk Zekeriya abi!
1: Usta fazla sevinme, 6 ay saç tıraşı yok sana bu heriften! Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl, tek satır yazmadım!

0: pek yaramış sana.
1: Sen de değişmişsin.
0: Nasıl?
1: Bilmem. Daha bir güzel olmuşsun.
0: Ah, ufak bir şey.
1: Sana layık değil ama.
0: Ah, bu yıl da moda.

0: Hadi yemeği, çorbayı soğutmayın.
1: Memnun musun yerinden?
0: Sana yazmamıştım, iş değiştirdim. Butik gibi bir yer. Her şeyi satıyoruz. Elbiseler, parfümler, astragan mantolar. Ne ararsan var.
2: Ne biçim yer o öyle? Yeni bit pazarı olsa gerek.
1: Ben işsizim şimdilik. Osman Usta ölmüş.
0: İş kolay canım.

0: Hoş geldin. Gel.
1: Parfümleri moda bu yıl. Bu demoda esanstan vazgeç. Ben kullanıyorum.
0: Sen otur biraz, şimdi kapayacağım. Var mı? Var efendim.
2: Kokusu fena değil.
1: Sezimi dinlesen.
3: Evlenince çalıştırmam seni.
0: O niye? Nasıl geçiniriz sonra?
3: İş bulacağım.
0: Marangoz kalfalığından kaç para geçecek elini? Her şeyin hazırı makbul şimdi. Azıcık paramız olsa bir dükkanda biz açardık.
3: Ne dükkanı?
0: Çalıştığım yer gibi. Bu işte çok para var. Evlenince rahat ederdik.
3: Tasalanma. Ben çalışınca her şey düzelecek.

0: şey mi aradın?
1: İş arıyorum. Marangoz yanında çalıştım askere gitmeden önce. Ustam söylerdi buraları.

0: Bir derdin var senin.
1: Yok işi. Yorgunluk, işsizlik.
0: Eskiden gezip tozardın. Akşamları eve barkılı uğramazdın. Erdal da olmasa kimselerle konuşmayacaksın.
1: Canım çekmiyor.
2: İnat etme. Gel bir defa patronla konuş. Neden yapamayacakmışsın?
1: Ağrıma gidiyor. Anlamıyor musun? Evet efendim, sepet efendim demek bana göre değil. Üstüne alınma.
2: Fena mı? Bütün gün beraber olacağız. Söyledim patrona zaten. Zamanla aylık da artar, biriktiririz parayı. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Bundan iyisi can sağlığı. Marangozluk peşinde koştun da ne oldu?
1: Kaç yaşındasın? 24. Peki İngilizce biliyor musun? Hayır. Kazakların, blue jeanlerin, şunun bunun markasını doğru okuman gerek. Müşteri alay eder yoksa. Neyse, Nurhan Hanım yardım eder. Bak, Nurhan Hanım'dan çok memnunuz.
2: Kendi iyiliğiniz efendim.
1: Ben Avrupa'ya gidiyorum, dönüşte işe alışmış bulacağım seni.
0: Ali! Hadi uyan yavrum! Hadi bakayım benim tembel oğlum! Kim bunlar Ali? Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın! Hadi kalk davran, işe geç kalacaksın! Kahvaltın hazır!

0: Tekrarla bakalım.
1: Hepsi İngilizce mi bunların?
0: Herhalde. Taklidi. Param olsaydı bunu kendime alırdım. Bayılıyorum. Buyurun efendim. Çantalardan var mı?
2: Var tabii.

0: kadar bunlar? 500 lira, indirimli fiyat. İpek bluzla rica etsem.
1: Bu kürkü de alıyoruz.

0: 5.300 lira efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle. Belki bir gün sen de alırsın bana. Çok kazanınca.
1: Kaça satıyorsunuz çakmakları?
0: 350 lira.
1: 100 liradan 15 tane alırsan hazır.
0: Tamam.
1: Eyvallah abla.
0: Güle güle.
2: Nedir bu? 100'den alıp 350'ye satıyor.
0: Ticaret. Senin benim aylığım, dükkan kirası, patronun geçimi. Allah razı olsun kızım.
3: Aşk olsun Nimet teyze.
0: Nurhan kızıma bir şeyler alacaktık. Birlikte çarşıya çıktık.
2: Yemeğe kalsaydın.
3: Sağ ol Ali. Çocuklarla babam evde yalnız. Bir şey yaparlar diye korkuyorum.
0: Tasalanma. Ali ile Nurhan evlensinler. Hep birlikte destek olacağız birbirimize.
3: Öyle ya. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle kızım. Ayşe gibi gelin dost başına. Yazıklar olsun. Kocası kıymetini bilmedi. İki çocukla yalnız kodu. Para pul insanı şaşırtmaya görsün. Paranın yüzü sıcak, yüreği zalim denmiş.
4: Üstünüze biçilmiş sanki. Paris'ten yeni getirttik, bu yılın modası.
5: Bir de erkek gözüyle bakmalı.
4: Hanımefendiye çok yakıştı değil mi?
6: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den? Fermansız mal istemeyen devlet ekmeğimizi suyumuzu kolladı mı?
4: Sana söylüyorum Ali.
2: Evet yakıştı. Çok yakıştı.
7: Anam nerede bizimki?
8: İçeride.
7: Sen iyi misin?
8: Hamdolsun.
7: Ulan iyice boşladın bizi be! Varsa yoksa elindeki şu fotoğraf, çıldırdın mı ne?
2: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Söyle, anlat! Dostsundan kapısında belli olur. Sır mı saklayacaksın benden?

0: Hadi kalk şuradan, geç karşıya. Hadi.
1: Gel yavrum. Şu işi bir tarihe bağlayalım artık. Ne dersiniz İhsan Bey?
2: Her şey hazır. Nikah günü alınsa tamam.
1: Daha çok eksiğimiz var abla.
2: Ne eksiği?
1: Ev döşeyeceğiz. Gelinlik. Sonra yarım yamalak da olsa bir düğün.
2: Düğüne ne gerek var canım?
1: Öyle deme abla. Arkadaşlar ne demez? Hem insan bir defa evlenir. Gelinlik giymeden, duvak takmadan hiç olmaz.
2: Beyaz gelinlik, düğün. Sonu iyi gelsin.
1: Kızımız istiyorsa elbet düğün de yaparız.
0: İsteyecek elbet. Düğün yapacaksınız. Ben de Bahriye çifte tellisi oynayacağım sonra.
2: Baba!
0: Sen karışma. Paradan kaçıyor bunlar.
3: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
1: İyi bildin.
0: Baş amcamın düğününde Bahriyeliler kılıca durmuşlardı. Kılıçların altından koşarak geçmiştim.
1: Saat 3'e geliyor. Yazıhaneye gidip bavulu alsan iyi olur. Adresi yazdım.

0: Kimin yanında çalışıyormuşuz da haberimiz bile yok.
1: Yatmadın mı sen?
0: Öyle dalmışım.
1: Şu düğün işini bir konuşsak.
0: Düğün? Düğünün nesini konuşacağız?
1: Salon kiralarını soruşturdum. Babadan kalma bir elmas yüzüğüm vardı. Onu satsak diyorum. Taktığım yok zaten.
0: Düğün falan istemiyorum. Nuran'la evlenmek bile istemiyorum.
1: O nasıl söz oğlum? Yaraşır mı sana?
0: Hiçbir şey istemiyorum. Nuran başka insan artık. Gözü parada pulda.
1: Gençtir, heves eder.
0: Evlenmeye hakkım yok benim. Günlerdir düşünüyorum. Katilim ben anne. Katilim.
1: Neler söylüyorsun oğlum?
0: Bir adam öldürdüm. Tanımadığım bir insan. Bu kadının kocasını. Kaçakçıydı. Askerdi.
1: Kötü işlere bulaşmış, günah senin boynuna değil.
0: Anlamıyorsun anne. Hiçbir şey anlamıyorsun. Günahı kimsenin boynuna değil. Günahı hepimizin boynuna. Sen benim çalıştığım yere geldin mi? Nuran'la ne iş yaptığımızı gördün mü?

0: Çaresizim. Elim kolum bağlı.
1: Şeniz yok.
2: Boyfriendiyle gitti.
3: Ne frendiyle?
1: Yani sevgilisiyle gitti.
4: He, ne oluyorsun be?
5: Öp!
1: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
6: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
5: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
1: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi.
7: Ne olur bir şeyler yap.
8: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
7: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz.
1: İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
3: Kusura bakmayın bacı.
1: Ben pes ettim.
3: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
9: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
1: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
3: Kasabın kızını iste ana.
1: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
10: Onun bugün düğünü var.
11: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
12: Mavi Mavi, yarın 16.15'te TV4'te.
13: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıf Bank, daima seninle.
14: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Kayısı 99 lira, ithal muz ve çilek 129 lira. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
8: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
7: Bu telefona ne deriz?
8: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
7: onun özellikleri
9: budur
7: de.
9: Ya, budur. Oldu bu iş.
7: Ha? Hayırlı olsun.
8: Şuna da bir bakabilir miyim?
10: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak.

0: şimdi?
1: Hatlarmış yanın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
0: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuş.

0: güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
6: Siz de hesap kurdu nokta.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Ne güzel şeyler almışsınız.
1: Bunlar ilk parti. Çıkarıncaya kadar atla karayı seçtim. Hepsi kaçak değil mi? Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar.
2: Alın teri dökmedin miydi? Ekmeğin avulup öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar.

0: onları da bize sattıracaksın, öyle mi? Pisliğine ortak edeceksin, ağız açmayacağız. Görmezden geleceğiz. Yetmedi mi köleliğimiz? Helal ekmek yedik biz! Senin gibi haram düşkünlerine boyun mu eğeceğiz sandın?
1: Ali! Terbiyesizlik ediyorsun.
0: Üç kuruş için değer miydi söyle? İstediğin hayat bu mu? Bu pisliğe gözün mü kamaştı?
1: Ne yapmak istediğini anlamıyorum.
0: Bilemedin sen. Bilemedin.

günler bitmiş bir an.

Kimi şadırım kendi keyfinde, kimisine fırkat gelmiş ağlar oy. Kimi şadırım da kendi keyfinde, kimisine fırkat

Usandım feleğinde vacivlerinden, doldurup verdiğin badelerinden, sefil feryat eden didelerimden. Abu

0: Boş oda var.
1: Var. Bir gece mi kalacaksın?
0: Bilmiyorum.

0: ağzından lokma geçmez. Didinip durursun bizim için. Ekmeğine ortak, ayağına köstek, hiçbir işe yaramaz.
1: O nasıl söz? Babam değil misin?

0: Yani bu soruyor kardeşim ya. Soruyor ki yani değil mi?
1: Akrabam olur. Buralarda şofördü. Adres değiştirmişler.
0: Gözüm ısırıyor ama çıkaramadım. Şurada Halim abi duruyor. Belki o bilir.
1: İbrahim Gündoğan uzaktan hısmım olur.
0: Bildim, iyi çocuktu.
1: Nerede şimdi?
0: Kansızın teki vurdu. Kaçakçılık edeyim demiş. Becerici iş değildi. Öldürmüşler. Yazık oldu yiğide.
1: Ya karısı, çoluğu, çocuğu?
0: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.

0: Gel dedene, gel bakayım gel. Hoppala. Yüzün sararmış. Bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
0: Sonra aşağıya mı dönüyorsunuz? Sonra aşağıya mı dönüyorsunuz? Sonra aşağıya mı dönüyorsunuz?

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Tanıyamadınız galiba. Trende beraberdik. Acınızı deştim.
1: Hayat, elden ne gelir?

0: Yolum düştü. Buralarda kimseyi tanımıyorum.
1: Gurbet eli kötüdür. Lakin insan yerinde yurdunda gurbete düşmeye görsün. Onulmaz bir yaradır. Oğul acısı ok gibi yüreğime işledi.
0: Zaman acıyı dindirirmiş.
1: Sübyan babasız kaldı. Öksüze acır çok ama ekmek veren yok demiş. Kısmetsiz gelin kolladı bizi. Anası babası çağırdı, beni yalnız komadı. Bütün gün uğraşır bir lokma ekmek için. Ne diye anlattım bilmem, kusura bakma. Yalnızlık belimi büktü. Her gün kahveye çıkarım, kimselere anlatamam. İçim yanar.

0: Rahatsız ettim. Bir şey söylemek istiyordum.
1: Hele içeriye buyur.
0: Yalnızlık belimi büktü demiştiniz. Benim de babam ölmüş çocukken baba yüzü hiç görmedim. Sizi unutamadım. Yaşar'ı, treni. Bir lokma ekmek yer misiniz? Bir yudum suyunuz var mı? Hep düşündüm. Kızınızla evlenmek istiyorum. İş tutarım. Burada kalırım. Hayatta bir annem var yaşlı. Geçinip gideriz birlikte. İsterseniz.
1: İçim ısınmıştı sana. Meğer gelip kız isteyecekmişsin. Meğer beni baba bilecekmişsin.

Ben evlenmem baba. Yaraşmaz bana. Evlenemem ben. Acımız bize yeter. Bizimle gönül eğlendirme. Söyledim sana, çek git buralardan.

0: Kara talihe sevdalandın, önüne çıkan kısmeti teptin geçtin.
1: Alnımıza böylesi yazılmış.
0: Açık kapı bırakıyordun.
1: Ben halimden memnunum baba. Tanır mıyız, bilir miyiz kim olduğunu?
0: Gelmiş, aramış. Kötü insan olsaydı, sorup soruşturur muydu hiç?
1: İyilikten ne kar umarsın baba, kuru iyilikten. İbrahim'i geri mi getirecek?
0: Yükü alırdı üstünden, benim yükümü. Erkektir, ağrıma gitmezdi.
1: Sen babamızsın, büyüğümüzsün. Anam sabır acıdır, meyvesi tatlıdır derdi. Sabrın sonu mu var umut olmayınca?
2: Neye üzüldün gene?
1: Yok bir şey. Hele söyle.
2: Gençsin daha. Güzelsin. Bir gün yeniden evlenirsin.
1: Yaraşmaz bana artık.
2: İnat etme. İnsan paylaşmadan yaşayamaz.

0: Bir isteğin var mı?
1: Geç otur. İbrahim'in kanlısını bağışladın.
0: Nereden andın uğursuzu?
1: Bir gün tanısan, görsen.
0: Bağışlamam. Zalim bağışlanmaz.
1: Günahı yoksa, zulmü kendine ise, gene de bağışlamaz mısın?
0: Bizi kurda kuşa muhtaç etti.
1: İbrahim de muhtaçtı.
0: Bu başka. Ne demek istersin?
1: Beni gördün, tanıdın. Nasıl bilirsin?
0: İyisin. Yaşar'a, babama iyi davranırsın. Ne bileyim, gönlümü hoş tuttun.

0: Ben olsam bağışlar mısın? Vur dediler, vurdum.
1: Katil!
0: Bağırma! Yalvarırım, bağırma! Duymasınlar! Unutamadım! Aylar geçti, hep bu fotoğrafla, sizinle yaşadım! Dayanamadım işte!
1: Çek o kanlı ellerini! Acımı zorlamaya geldim buralara! Defol!
0: Nikahlı karımsın!
1: Benden sana karı olmaz!

0: Yemeyecek misin?
1: Ben tokum baba.
0: Nereden tok oluyorsun? Bütün gün çalıştın. Ev işine hasretmiş. Didindi durdu, hiç durmamacasın. Kocanın ekmeği ağrına mı gider?

0: Akşamları kahveye uğur Ali, seni görsünler.
1: Başüstüne. Ne olur anla beni. İstersen bu eve hiç gelme. Yüzünü bile görme. Ama sizleri bırakamam. Başka türlü yaşayamam artık.

0: Nerede kaldı oğlumuz? Bir şey mi oldu? Dükkana gidecek.
1: Gelir baba. Gecenin bu saati dükkan kapalıdır. Nerede arayacaksın?
0: Mustafa ile kahveye para göndermiş. Hiçbir şey söylememiş.
1: Yabancının nereye sığınacağı bilinmezmiş.
0: Ali yabancı mı?
1: Öyle ya. Dost mu, düşman mı, her bir şeyini öğrendik mi?
0: Ali hepimize sahip çıktı.

0: ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar gördü.
1: Haktan yadigar.
2: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
3: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
4: Evleri bırakıp gitmişler.
2: Yakın! Ateşe verin köyü!
1: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
3: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
5: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
0: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım.
2: Kuzundan dışarıya kuş uçmayacak, çıt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
6: Amaçları Gülbahar Hanım'ı almaksa alacaklar.
2: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
3: Gitme Ahmet, daha da töreleri de onların olsun.
7: Ağrı Dağı efsanesi yarın 18'de 360'da.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesap kurdu nokta.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Felix!
8: Yemek getirdim.
7: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı konulamaz. Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödün mamasını dene.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
10: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle, 25 yıldır hep.
6: Beş yıldır hep seninle.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
11: Botanik.
12: Abacus.
10: Kasa.
12: Marul. Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
5: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Tam da leslik. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. O nefis dondurulmuş etli ekmek 285 lira. Nimet dondurulmuş ince çıtır patates 85 lira.
9: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus'a özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.

0: kızım. Bir tanem, ne kadar özledik seni bilemezsin. Nasılsın baba?
1: Seni gördüm, daha iyi oldum. Nasıl, bitti mi?
0: Hı, bitti, geçtik. Artık doktor kızım var diyebilir miyim? Daha değil anne, stajlarımı bitireyim öyle. Yalnız şunu söyleyebilirim, muayenehanemi burada açacağım, kendi şehrimde.
2: Ha gayret çavuş, hava kararmadan beton dökülsün.
0: Merhaba.
2: Merhaba, bu saatte defilede olman gerekiyordu sanırım.
0: Vazgeçtim, seni tercih ettim, çıkalım mı?
2: Daha çok işim var burada.
0: Bağımlı mısın sanki? Sen burada işçi değil, babamın bir vekilisin.
2: Ben senin gibi düşünmüyorum. Görevimi ya tam yaparım ya da hiç yapmam.
0: İşim bitince senin evde buluşalım mı?
2: Baban yemeğe çağırdı, akşama görüşürüz.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
3: Palu elinle yiyeceksin şu tadını alasın. Ha şunu bilesiniz çocuklar. Pomfile, piftekte donuz, paluğun kılçığı bile olamaz.
0: Balık nesli senden daha iyi bir taraftar bulamaz baba.
3: Bıçağı kararlaştırdınız mı?
2: Hayır, daha değil.
0: İşçi gibi çalışıyor babacığım, yüzünü ben bile zor görüyorum. Hani sen bir şey konuşacaktın Tayfun'la?
3: Haşam bana bak damat, seni genel müdür edeceğim. Masa başında çalışırsın da.
2: Sağ ol.
3: Sen de sağ ol.
2: Ben masa başında çalışayım diye okumadım, yıllarca dirsek çürüttüm. Mesleğimi yapmak, mesleğimde başarılı olmak isterim.
3: Senin gibi kaç kişi üç kuruşa çalışayım. Benim param içinize de, doğacak torunlarıma da yatır be.
2: Ben hak ettiğim parayı tercih ederim.
3: Sen bilirsin.

0: Geçmiş olsun, bir şeyiniz yok ya, yardım edeyim mi?
1: Çekil başımdan! Bütün bu yollar yalnız sana ait değil!
0: Dikkatli gidiyordum, bir süvariyle karşılaşacağımı bilemezdim ki!
1: Bir şoför bütün ihtimalleri göz önüne almalı!
0: Şimdi bütün suç bende mi?
1: Suçlusun demedim!
0: Ha, dikkatsiz miyim yani?
1: Ne diyeyim? Senin yerinde şöyle iri kıyım bir erkek şoför olsaydı daha çok sevinirdim. Çünkü ya özür dilerdi ya da dayak yerdi.
0: Düşen sen olduğuna göre ben özür diliyorum, oldu mu?
1: Korkuttum galiba.
0: Yo, korktuğum için değil. Hatanın fazlası bendeydi. Atın kaçtı, seni götüreyim mi?
1: Fazla uzağa gitmez, acele edersek yetişiriz. Sağ ol, adım Cemil.
0: Ümran.
1: Memnun ol. İyi yolculuklar.

0: İşte buna gülünür.
1: Bağırıp çağırmaktan iyidir.
0: Allah üçüncü çarpışmadan korusun. Ah,
1: kan mı çıkar diyor?
0: Yok, öyle bir şey demedim. Merhaba.
1: Merhaba, yardım edeyim sana.
0: Zahmet olacak.
1: Eksik bir şey yok.
0: Bir bakayım. Tamam.
1: Araban var mı?
0: İşte burada.
1: Hay Allah!
0: Ne oldu?
1: Çantam! Çantamı unuttum!
0: Hay Allah!
1: Neyse, oradaymış. Hani derler ya, Allah fakir kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir, sonra buldururmuş.
0: Yani çantanın içinde eşek mi var?
1: Hayır, 45 milyon işçi maaşları ve teminatlar.
0: İşte şimdi ter bastı beni.
1: Beni de. Soğuk bir şeyler içelim mi?
0: İyi olur.
1: Buralı mısın?
0: Yok, hayır. Ama çocukluğum burada geçti. İstanbul'da yaşıyorum. Ya sen?
1: İstanbulluyum ama her vilayeti dolaştım. Gittiğim yerlerde uzun kalırım. Türkiye'liyim desem daha doğru olur.
0: Buraları çok değişmiş buldum. Eski arkadaşlarımın çoğu da evlenmiş.
1: Ya sen?
0: Bekarım.
1: Ben de.
0: Sormadım ki.
1: Olsun. Arkadaş olmadan önce birbirimizi iyice tanıyalım. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Benim burada hiç arkadaşım yok. Seninkiler de evlenmiş. Niçin arkadaş olmuyoruz?
0: Bilmem. Olalım istersen. Arkadaş ama.
1: Lafın üstüne basma. Anladım. Arkadaşlığımız var.

0: Nerede kaldın Tayfun?
1: Sanki şoföründen hesap sorar gibisin.
0: Bir saat önce ayrılmışsın şirketten. Seni beklediğimi unuttun galiba.
1: Geldiğime pişman etme beni.
0: Gelmen bir lütuf mu yani? Davette bizi bekliyorlar. Sen hala günlük kıyafetinlesin.
1: Böyle rahatım.
0: Biraz da protokola uyman lazım. Benim nişanlımsın. Sabri Bey'in de damadı olacaksın.
1: Bu gidişle sanmıyorum.
0: Ne demek istiyorsun sen? Bulunduğun mevkiye nasıl geldin? Bana bazı şeylerin borçlu olduğunu unutma.
1: Tamam kızım, senden gelen her şeyi iade ediyorum. Çünkü bıktım, anladın mı? Şımarıklığından bıktım artık.
0: Ben de senin kaprislerinden. Hadi lütfen hazırlan, partiye gitmemiz lazım.
1: Sen tek başına git kızım, çünkü ben senin hayatından gideceğim. Hoşça kal.
0: Dur Tayfun, saçmalama!
2: Ha, bu işin şakası yoktur. Çocuk oyuncağı değildir. İstifanı kabul etmiyorum.
1: Başka çare yok Sabri Bey.
2: Bey mi olduk şimdi? Aile bağımız yok mudur? Kızımın nişanlısı değil misin?
1: Artık değilim. Bu yüzüğü de lütfen kızınıza verirsiniz.
2: Şerefimle oynama da... üzerim seni.
1: Bakın, bunun şerefle, namusla ilgisi yok. Birbirimizle anlaşamıyoruz o kadar.
2: Daha evvel aklın neredeydi? Ne oluyor? Sağa iş verdim, paye verdim. Karşılığı bu mudur?
1: Ben size hakaret etmiyorum. İşinizi de, payenizi de, kızınızı da istemiyorum, tamam mı?
2: Değil, tamam değil. Ben bu sineme çekemem. Uğraşırım seninle.
1: Ne haber koca kurt? Bu arada kaç karıyı idare ediyorsun ha?
3: Aklın fikrin hep karılarda. Şimdi bir şey söylesem inanmayacaksın. Koca kurt kuzu oldu oğlum, kuzu.
1: Senden de ne kuzu olur ya?
3: Vallahi lan. Yani şöyle kuzu oldum. Bir kız arkadaşım var. İyi vakit geçiriyoruz. Mutlaka pis pis gülersin şimdi.
1: Gülerim elbet. Arkadaş ayaklarına az mı yattın eskiden ha?
3: Kafanı taktın ya, ne desen boş. İnandıramam. Sen ne yaptın? Yoksa nikah için mi arıyorsun ha?
1: Ne nikah be oğlum? Nişana attım. Zaten yürümezdi. Nişanlım da yok, işim de yok. İşsizim ulan.
3: Bak, işsizim diyor. Ulan bu iş kimin işi ha? Sen ben var mı deme. Hadi fazla uzatma da atla gel. Seni çok özledim her yere. Çabuk gel ha! Çabuk!
0: Nasıl yaparsın Tayfun? Babama nişan yüzüğünü bırakmışsın.
1: İstifamı da bıraktım Çiğdem. Bitti ilişkimiz.
0: Bu kadar kolay mı? Benim gururum ne olacak?
1: Baban sana birini bulur. Gururunu fazlasıyla okşarlar.
0: Hatam varsa özür diliyorum işte. Seni seviyorum Tayfun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Sıkıldım artık Çiğdem. Baban parasıyla sen kadınlığınla beni etkilemeye çalışıyorsunuz.
0: Ben sensiz yaşayamam Tayfun. Yalvarmamı istiyorsan onu da yaparım.
1: Lütfen daha fazla küçülme Çiğdem.
0: Hava basmayı bırak artık. Deli oluyorum sana, tamam. Ama sen de beni istiyorsun.
1: Seni zorla atmamı istiyorsan öyle yaparım.
0: Dur yapma! Öldürürüm kendimi Tayfun! Yapma!
3: Gördün mü nasıl yetiştim?
4: Bu senin Hüsnü Kurunt'un. Gaz kestim arkadaş!
3: Buna meydan okuma denir. Yarışa var mısın?
4: Ha, güldürme beni!
3: Son gülen ilgiler. Var mısın?
4: Nereye kadar?
3: Çiftliğin girişine kadar. Tamam mı?
4: Tamam.
3: Hadi! Hadi!

0: Az kaldı kayıp bürosuna ilan verecektim.
1: Kasılma, tamam, kazandın. Sahi biz nesine iddiaya girmiştik?
0: Nesine mi? Dur bakayım, tamam, bir yemek değil miydi?
1: Değildi ama, madem ki sen öyle istiyorsun, öyle olsun arkadaşım. Ne kadar kalacaksın Ankara'da?
0: 10 gün kadar. Çok önemli bir ihale benim için.
1: Sana iyi şanslar dilerim.
0: Sağ ol. Seni çok arayacağım, özleyeceğim.
1: Ben de. Arkadaşlığımız iyi gidiyor.
0: Hiç bitmesin Ümran. Bak, ben zemzemle yıkanmış bir adam değilim. İçkim, kumarım var. Sayısız kadınlar geçti hayatımdan. İçlerinde senden güzelleri de vardı.
1: Bakalım laf nereye gelecek?
0: Çok ciddiyim Ümran. İlk kez sevdim dersen bana inanır mısın?
1: Niye böyle oluyor? Bir kadın ve erkek niçin sadece arkadaş olamıyorlar?
0: Kadın çok tatlı ve güzelse erkek hayaller kurmaya başlıyor. Beni suçlama. Birden seviverdim, ayıp değil ya.
1: Ayıplamıyorum, şaşırdım biraz.
0: Benimle evlenir misin? Çok damdan düşme oldu galiba.
1: Düşünmeliyim. Benim de bir geçmişim ve sorunlarım var. Ailemle de görüşmeliyim. Çok düşünmeliyim Cemil.
0: 10 uzun gün var önünde. Dönüşümde cevabını verirsin.
1: Peki. Yalnız şimdiden söyleyeyim. Evet diyebilirim. Ama hayır dersem sakın kırılma.
0: Kırılmam. Ne olurum bilemiyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Karar verirken lütfen bunu hatırla.
2: Başka erkek yok mudur sağ kız? Toparlan da. Gemi iste, ev iste, toprak iste, alayım sağ. Ama herifi zorla koynuna koyamam ki.
1: Sen istersen yaparsın babacığım. Ben onsuz yaşayamam. İstiyorum baba, istiyorum Tayfun'u.
2: Peki, peki. Ağlama bakayım. O domuzun inadını kıracağım.

0: tam kapasiteyle çalışıyoruz.
1: Bunu daha da arttırmamız lazım. Rakiplerimizin nefesi ensemizde.
0: Başsın efendim.
2: Merhaba koca kur.
3: Merhaba Tayfun.
2: Hay Allah.
3: Çok şükür gelebildim be.
2: Ulan hiç değişmemişsin be.
3: Yo, yaşlandım ben.
2: Dur bakayım sen.
3: Dur.
2: Hadi. Az ol.
3: Hadi, dur, dur. Al. Sıra bende şimdi.
2: Hadi. Fena vuruyorsun be.
3: Yok, sanki sen okşadın. Aman ya. Midem sırtıma yapıştı sanki.
2: Koca kurdun beni.
3: Koçum. Ev geniştir. İkimize de yeter.
2: Tam bir kurt ini. Kaç kuzu yedin bu evde?
3: Çoktan bitti o işler. Aşık oldum dedim.
2: Hadi lan sen de. Ben seni bilmez miyim?
3: Tamam. Artık buradasın ya. Kendi gözlerinle görürsün.
2: İşler nasıl?
3: Çok iyi. Elimizdeki iş bitti sayılır. Yenisine bakalım.
2: İhale mi?
3: Evet. Yakında Ankara'ya gideceğim. Çok büyük bir iş.
2: Evelallah koparırsın işi.
3: Bu kez zor. İhale mafyası devamlı tazyik ediyor, çekil diyor. Uğraşacağız biraz.
2: Uğraşırız be koca kurt. Sıkıntıdan patladım zaten.

0: Öteki damarı da 2 saat sonra atarız.
1: Atarız koçum, atarız. Seninle beraber olduktan sonra her işi başarırız.
0: Bizi ziyarete gelenler var galiba.
1: Evet. İhale mafyasının köpekleri. Merhaba beyler.
2: Merhaba Cemil Bey.
3: Sizi yalnız bulmak pek kolay değil.
0: Konuşacak bir şey mi var?
3: Bizimkilerin selamını getirdik size.
1: Aleyküm selam. Sizi fazla merakta bırakmadan söyleyeyim. İhaleye katılıyorum.
4: Yanlış yaparsın, yazık olur.
1: Ben bu ihaleye girerim. Hakkımsa alırım. Şimdi açılın da yolumuza gidelim.
4: Lafı bağlamadan gitmek olmaz.
1: Öyleyse bağlayalım.

0: Tayfun Bey İstanbul'dan ayrılmış. Şu anda Tunç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
1: Acaba kimin yanında dur?
0: Cemil Koçer'in.
1: Cemil Koçer ha? Git, sonra konuşuruz.
2: Hadi baba, aç telefonu, kovdur Tayfun'u, buraya gelsin.
1: Olmay. Ha bu Cemil Koçer denilen herif delidir. Takışmışlığımız da vardır. Beni bozar. Başka çare düşüne Zoğuk.
2: Sen çare buluncaya kadar ben deli olacağım baba, deli olacağım.
3: Hey gidi koca kurt! Nereden nereye? Gene buluştuk işte. Sen keçilik yapmasaydın ayrılmayacaktık ki. İşimiz de daha çok büyüyecekti o zaman.
4: Çok mu geç kaldık yani?
3: Yo. Önümüzde kimse duramaz artık. Zaten yakında işler senin omuzlarına binecek.
4: Hayrola, emekli mi oluyorsun?
3: Evleniyorum.
4: Gene o hikaye mi? Anlatsana nedir o iş?
3: Acele etme. Ankara'dan dönünce esas müjdeyi vereceğim. Bir de ihaleyi alırsak çifte şenlik yaparız.
4: İhale...

0: İyi aldık say. Koca kurdun elinden ne kurtulur ki? Hadi yarasın. Yarasın koçum.
1: Ne oldu? Ha? Ne oldu sana?

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ümrü Hanım.
1: Benim.
0: Çiçekleri Cemil Bey gönderdi. Çok selamları var.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler efendim.
1: Size de.
2: Ümran, 2 saat sonra Ankara'ya hareket ediyorum. 10 gün sonra döndüğümde beni dünyanın en mutlu erkeği yapacak cevabı vermeni diliyorum. Gönderdiğim çiçekleri birer güzel ricacı olarak kabul et. Selamlar.
1: Çiçekleri bugün gönderdi. Kendisi de Ankara'ya gitti. Dönüşünde benden cevap bekliyor.
3: Cemil Koçar adını çok duydum kızım. Mert namuslu bir adammış. Önce kararını sen vermelisin.
1: Zamanım var baba. İyice düşüneceğim. Sanırım kararım olumlu olacak.
4: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle. Kendine iyi bak.
6: Tayfun Bey, İstanbul'dan arıyorlar, çok önemliymiş.
5: Sağ ol. Efendim, ben Tayfun.
7: Oy cozunu sevdum. Hapı kurgunluk daha bitmedi mu? Seni çok özlemişizdur. Haçansa açımı vereyim, konuş onunla da.
1: Tayfun, benim Çiğdem. Sesini duymak istedim. Sensiz yaşayamıyorum. Bunu bil sevgilim. Yalvarırım bana dön. Seni çok özledim.
5: Bana bak Çiğdem, ısrarın faydası yok. Bende bitti her şey, sen de bitir. Sana karşı daha kırıcı davranmak istemiyorum. Telefon edersen artık konuşmam. Sana iyi şanslar dilerim.
1: Bir daha arama dedi. Bitti her şey baba, bitti işte.
7: Uzadı bu iş. Çıktı be. Her çeneyi sayıyla mı verdiler be ha? Öldürtürüm. Çim vur diye acıdır.
1: Hayır baba, yapma. Yaşamasını, benim olmasını istiyorum. Halimi görmüyor musun baba?
7: Çöreyim, kahrolayım. Yaptıklarını bu herifin yanına bırakmayacağım kızım.

0: Bursa haberi o kadar ani geldi ki sana haber veremedim. Çünkü İstanbul'da değildin.
1: Babam hastalanmıştı. Ziyaret için buraya gelmiştim.
0: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni. Büyük acılar çektim.
1: Ya benim acılarım? Terk edilmiş bir sevgili olarak görüyordum kendimi. Sen ilk aşkımdın Tayfun. Hayaller kurduğum erkektin.
0: Gene kurar mısın o eski güzel hayalleri? Beni tekrar sever misin?
1: Tekrar demek, yeniden başlamak demek. Oysa benim sevgim hiç bitmedi ki.
0: Bitmesin Ümran. Ölene kadar bitmesin.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. Nasıl gidiyor?
2: Bir mucize beyim. İş bitsin diye geceleri de çalıştık. Tayfun Bey'deki...

0: Enerjiye şaştım kaldım.
1: Bilmez miyim, makina gibidir.
2: Merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba. Sorsana ne yaptın diye.
2: Niye sorayım, biliyorum. Koca kurt ihaleye giren kuzuları çıtır çıtır yedi.
1: Sen de buradaki işleri yemiş bitirmişsin.
3: Ben anayım evladım. Senin mutlu olmanı isterim. Unutma, seneler önce çok acılar çektim.
4: Sebepsiz kırılmışız birbirimize. Konuştuk her şeyi. Anlaştık anne. Birbirimizi seviyoruz. Gelip sizinle de konuşacak.
3: Peki ama yavrum, Cemil Bey ne olacak?
4: Konuşacağım anne. Biraz zor olacak ama kararımı açıklayacağım. Tek tesellim ona ümit vermeyişimdir.

0: Alo. Benim. Merhaba, ne zaman döndün?
1: Az önce geldim. Yıkandım, paklandım, bir damat gibi de süslendim. Bohçanı hazırla, seni kaçırmaya geliyorum.
0: Seninle hemen konuşmalıyız.
1: Sakin bir yere gidelim. Ben sevinçten çıldırırken kimseler görmez.
0: Lafa nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Olanlar o kadar şaşırtıcı ki. Sana rastladığımda bir gönül kırıklığı içindeydim.
1: Anladım. Kalbim durmasın diye alıştıra alıştıra müjdeyi vereceksin.
0: Çok iyisin. Çok tatlısın Cemil. Bana eski bir gönül acısını unutturur gibi oldum. Ama unutmamışım. Beni anlamaya çalış. Seninle evlenemem.
1: Anlatamadım galiba sana. Her şey seninle değer kazandı Ümran. Öyle bir duygu ki sanki dünyanın sonu gelecek sen hayatımda olmazsan.
0: Olamam Cemil. Arkadaş kalalım lütfen.
1: Hiç umut yok mu?
0: Yalnız şunu bilmeni isterim. Sevilmeye layık bir erkeksin sen. Ama ben başkasını seviyorum.
2: Hala haber yok mu?
3: Yok, telefon falan da etmedi. Ben de merak ediyorum.
2: Peki çıkarken nereye gittiğini söylemedi mi?
3: Söylemedi ama telefonla biriyle randevulaştı. Kim olduğunu bilmiyorum. O kadar çok hasmı var ki korkuyorum.
2: Korkma. Ona koca kurt derler. Hiçbir şey yapamazlar.

0: Aramadığım yer kalmadı. En son burası aklıma geldi. Neyin var senin?
1: Tayfun, fenayım. Delirebilirim, burayı dağıtabilirim. Kendimi öldürebilirim.
0: Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Hı?
1: Daha önce hiç aşık olmamıştım ki. Bittim ben. Kendi kendime hayaller kuran biriyim.
0: Bana anlatmayacak mısın?
1: Evlenmek istediğim kız bana hayır dedi.
0: Biliyor musun? Senin aşık olabileceğine hiç inanmıyorum.
1: İlk aşık oluşum. Daralıyorum, patlıyorum arkadaş.
0: Haklısın. İlk aşk başka bir olay. Kadere bak, ben mutluluğu yakalarken sen mutsuz oluyorsun. İlk aşkımla tekrar buluştuk Cemil.
1: Sevindim lan. Bu geceye hem acıyı hem sevinci sığdırdık. Bakma bana, ben olamadım bari. Sen mutlu ol be koçum.
0: Yeter artık, daha fazla içme. Hadi gidelim, hadi.
1: Yalan bu dünya be koçum. Her şey yalan.

0: Konuştun mu sizinkilerle?
1: Anneme anlattım. O seni biliyordu zaten. Babamla da konuşacak.
0: Bu iş biraz uzayacak desene. Oysa benim hiç sabrım kalmadı. Şöyle sessiz, sade bir törene ne dersin, he?
1: Çabuk şu halkayı parmağıma tak, yoksa zemişten uçacağım.
0: Şimdi seni en yakın arkadaşım Koca Kurt'la tanıştırayım.

0: Kocakur. Nişanlım Ümran, Kocakur Cemil. Koca kurt, nereye gidiyorsun? Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
1: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
2: Sırtımdan vurdun beni. Başkası yapsaydı öldürürdüm. Ama sen benim en yakın arkadaşımsın.
0: Sana kalleşlik etmedim. Bilmiyordum. Ümran benim gençlik aşkımdı.
2: İnanmıyorum sana. Bilmiyordum diyorsun, öğrendin işte, çek git öyleyse.
0: Yapamam. Onu seviyorum.
2: Ben de seviyorum. Canımı ortaya koyacak kadar hem de.
0: Saçmalama! Vuruşacak mıyız yani?
2: Gerekirse vuruşuruz Tayfun. Ama çekip gidersen gene arkadaş kalırız.
0: Çek vur öyleyse. Canımı al. Ama Ümran'dan vazgeçmemi isteme. Üzgünüm kocak.
3: Benim helikopterimi hazır etmişsin.
1: Evet baba. Tayfun'a gidiyorum baba. Delireceğim yoksa.
3: Kızışmış çöpek gibisin. Peşinden koşarsın. Utanmaz mısın ha? Rezil ol Ayrus.
1: Senden saklamıştım baba. Tayfun'dan bir çocuğum olacak.
3: Şimdi öldü. Yaşatmam onu. Allahümme yaşatmam onu.
1: Çocuğum olsun baba.
3: Ben de seninle geleceğim.

0: Merhaba Cemil Bey.
1: Merhaba. Sizi burada görmek şaşırttı beni.
0: Yanında çalışan birini ararım. Kizum'un nişanlısıdır da, Tayfun.
2: Bize yardımcı olur musunuz?
0: Mesele çok ciddidir.
1: Buyurun, içeride konuşalım. Hadi arkadaşlar, iş başı, herkes dışarı çıksın.
3: Evet, mesele nedir Sabri Bey?
0: Tayfun'u isterim. Kezumun ve benim namusumuz söz konusudur.

0: Seninle haşimiz ama seni mert bir adam olarak tanırım.
1: Burada değil. Artık yanımda çalışmıyor.
2: Onu nasıl bulabiliriz?
1: Bulsanız ne olacak ki? Çünkü Tayfun evleniyor.
2: Yapamaz bunu. Beni terk edemez.
1: Ne yazık ki siz de Tayfun'u benim gibi yanlış tanımışsınız. Ondan her şey beklenir.
0: Peki kiminle evleniyor?
1: Kızın adı Ümran.
2: Onu tanıyor musunuz?
1: Evet. Çünkü sevdiğim kadındı. Kardeşim dediğim Tayfun beni de sırtımdan vurdu.
2: İki erkeği birbirine düşüren bu kadını tanımak isterdim.
1: Sizi tanıştırayım öyleyse.

0: Sanırım vaktinde geldim Ümran. Sana Sabri Bey'i ve kızını tanıştırayım. Çiğdem Hanım Tayfun'un nişanlısıdır.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Tayfun'la dargındık. Bir ufak kırgınlık işte.
2: Benden genel müdürlük istedi. Çözü doymuyor. Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
1: Yalnız sevgi değil tabii. Büyük bir bağ var. Çocuk. Çocuk mu? Doğru olamaz bunlar. Biz Tayfun'la nişanlandık. Size acıyorum. Çünkü bana nispet için sizi kullanıyor. Bakın, mutlu günlerimizin resimleri yanımda.

0: Bana her şeyi anlat. Nişanlını, doğacak çocuğunu, her şeyi.
1: Neyin var senin?
0: Anlat. Az önce beni bir kadınla tanıştırdılar. Adı Çiğdem'di.
1: Her şeyi konuşacak vaktimiz olmadı Ümran. Sana nişanlandığımı, sonra da nişanı bozduğumu söyleyecektim.
0: Ya çocuk?
1: İnan ki bilmiyorum.
0: Yattın mı onunla? Cevap ver. Yattın mı onunla? Sana ikinci kez inandığım için kendimden utanıyorum.
1: Ben yalnız seni sevdim Ümran.
0: Yalan! Yalan! Sen parayı sevdin. Servet avcısı bir serserisin sen.
1: Doğru konuş Ümran. Seni böylesine kim doldurdu?
0: Hayır, doldurmadılar. Gözlerimi açtılar.
1: Kimler?
0: Nişanlın, babası ve Cemil.
1: Şimdi anladım. Gel benimle. Ona anlattığın masalları bana da anlat.
2: Masal anlatan sensin. Ben gerçekleri söyledim sadece.
1: Gerçek dediğin bir sürü iftira ha?
2: Hayır. Senin bir pislik olduğun, para için kendini sattığın. Daha sayayım mı?
1: Bunları sen mi söylüyorsun? Arkadaşım koca kurt söylüyor, öyle mi?
2: Artık arkadaş değiliz. Sen beni sırtımdan vuran bir kallesin.
3: Size bir mektup bıraktılar. İhtiyacınız olursa zile basın.

Tayfun. Çok geç de olsa sana olan hıncımı aldım. Şimdi ben seni terk ediyorum. Nişanlına döndüğünde umarım genel müdür olursun. İstediğin buydu biliyorum. Aslında ikimiz de birbirimizi kullandık. Ben istediğimi elde ettim. İstediğim Cemil'di. Onunla evleniyorum. Sana iyi şanslar.

0: Ben geçenleri unutmaya hazırım.
1: İkinizi de asla unutmayacağım. Asla! Kalleşler! Köpekler! İkiniz de ölüsünüz artık! Cehenneme gitseniz peşinizdeyim! İkinizi de yok edeceğim! Ezeceğim! Paramparça edeceğim! Paramparça!

0: Tayfun, geldiğini duyunca sana koştum.
1: Defol!
0: Dur, kapatma, yalvarırım. Seni seviyorum. Hiçbir şey sormayacağım, anlat demeyeceğim. Bırak içeri gireyim.
1: Yüzünü görmek istemiyorum. Hepinizden iğreniyorum. Defol!

0: Geçmiş olsun Sabri Bey. Kızınız hayati tehlikeyi atlattı.
1: Kezum'un yanına gideceğim.
0: Hemen değil Sabri Bey. Ancak bir iki saat sonra ayılır. Narkozlu şimdi.
1: Kezum yaşayacak mı doktor?
0: Evet, yalnız omurilikte bir zedelenme var. Sanırım iki ayağına da tesir edecek bu zedelenme.
1: Ne diyorsun sen? Kezum sakat mı kalacak?
0: Geçici bir sakatlık Sabri Bey. Kızınız bir süre kötürüm kalacak. Maalesef çocuğunu da kaybetti.

0: Ben de çok üzüldüm. Böyle olmasını istemezdim.
1: Seni öldürebilirim. Parçanı bile bulamazlar. Sayarım kurşunu sağ. Hiç acımam ha.
0: Beni tehdit etmeye mi geldin?
1: Hayır. Konuşmaya geldim. Hastanede seni sayıklayan bir kız var. O benim kızım. Baba olunca anlarsın evlat neymiş. İşte halimi göreysun. Biricik kızım sakat kaldı. Dayanamaz, öldürür kendini.
0: Üzüldüm dedim sana. Başka ne yapabilirim ki?
1: Seni istiyor kızım. Evlen onunla. Sağ yalvarayım işte. Kurtar kızımı, yalvarayım.

0: Çiğdem'le evleneceğim. Sağ ol.
1: Şeniz yok.
2: Boyfriendiyle gitti.
3: Ne frendiyle?
1: Yani sevgilisiyle gitti.
4: He, ne oluyorsun be?
0: Öp!
1: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
5: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
0: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
1: Bırak ablamı, bırak!
2: Hoş gelmişsin Kerim abi.
1: Ne olur bir şeyler yap.
6: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
1: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
7: Kusura bakmayın bacı.
1: Ben pes ettim.
3: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.

0: geldim.
1: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
0: Kasabın kızını iste ana.
1: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
2: Onun bugün düğünü var.
3: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
4: Mavi Mavi, yarın 16.15'te TV4'te.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.
2: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
8: İnternette donuyoruz.
6: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
9: Trim dışında her şeyi çekerim.
10: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
9: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
10: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
9: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında
6: hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
6: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
10: Yazmışlar abi.
6: Altını çiziyorum oğlum.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle.
2: 25 yıldır hep. Gol be gol. Yemek
3: sepeti. 25 yıldır hep seninle.
4: Gerçekten onlara gülerdim.
5: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
6: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
7: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
6: Atlarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimle haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesap kurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yeni Magnum Signature.

0: Mavi, haz için tasarlandı. Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
6: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
5: Her adımda yeni bir mekan.
6: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
5: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
6: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
5: Ve her adımda değişik bir lezzet

0: sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus'a özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
1: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
3: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Anneler gününe özel Kütahya porselen ürünleri ve nehir markalı çatal bıçak kaşık setleri sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abaküs.
10: Kasa.
11: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Saadetler dilerim kızım. İnşallah bir yastıkta koyacağız onu.
1: Teşekkür ederim babacığım, çok mutluyum.
0: Tebrik ederim oğlum.
2: Sağ ol.
0: Gözüme iyi bak ha. Saadetler dilerim.
2: Sağ ol.

Efendiler, bu bir tanıştırma toplantısıdır. Şimdi sizlere damadımı, yani oğlumu tanıtıyorum, Tayfun Türe. Bu cümleden itibaren aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Şu hususu da arz ederim, damadım benim de üstümedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başkanlık makamı senindir oğlum, hadi çöreyim seni. Tebrik ederim.

Oturun beyler. Beyler, bana yüklenen sorumluluğun bilincindeyim. Kuruluşlarımızı bugünkü durumlarının çok...

0: Bugüne kadar girmediğimiz bir iş sahasına girmeye karar verdim. Bu konuda ön çalışmaları da yaptım. Ve gördüm ki çok verimli bir saha boş bırakılmış. Sözünü ettiğim iş hafriyat işidir beyler.
1: Sayın Başkanım, bugüne kadar isabetli atılımlarınızı başarıyla sonuçlandırdınız. Hafriyat işinde Cemil Koçer vardır. Çok güçlü ve tecrübelidir.
0: Zor oyunu bozar beyler. Cemil Koçer artık boş meydanda at oynatamayacak. Karşısına ben çıkacağım ve onu ezeceğim.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bakıyorum gazetelere iyice dalmışsın.
1: İhaleden söz ediyorlar. O da giriyormuş.
0: Biliyorum. Tayfun daha dünkü çocuk. Benim rakibim olamaz. Hadi şans öpücüğünü ver de ihaleye gireyim. Akşama döndüğümde bu yeni zaferimizi şampanyayla kutlarız.
1: Evet. Güle güle.
2: Açık eksiltme için kararlaştırılan saat tamamdır. Kısaca tekrar izah ediyorum. İhale 10 milyon metreküplük bir hafriyattır. Keşif bedeli 700 liradan 7 milyar lira tutmaktadır. Herkes lira olarak tenzilat yapacak ve anında zapta geçilecektir. Hepinize iyi şanslar dilerim.
3: 5 lira tenzilat.
4: 10 lira.
3: 15 lira tenzilat.
4: 20 lira.
5: 25 lira.
6: 30 lira.
7: 40 lira.
8: 50 lira.
9: 60 lira.
2: Baylar, tenzilat 60 lira. Daha düşük teklif yoksa ihaleyi bağlayacağım.
10: 125 lira.
11: Olamaz.
12: 130.
13: 140.
14: 150.
15: 200 lira.
2: Daha fazla tenzilat yapan var mı? Daha fazla tenzilat yapan var mı? Üçüncü ve son defa soruyorum. Daha fazla tenzilat yapan var mı? Tayfun Bey, iş sizindir. Tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim.
16: Teşekkür ederim. Siz gereken işlemleri...

0: deli bu herif. Evet, resmen deli. Bu kadar fiyat kırmak için hakikaten deli olmak lazım.
1: Senin deli dediğin adama gazeteler övgüler yağdırıyor hep. Çok büyük başarı diye anlatıyorlar.
0: İşten falan anladığı yok. Maksadı benden intikam almak.
1: Yanılıyorsun. Onun bütün kini bana. Asıl hedefi benim. Bu arada sen zarar görüyorsun.
0: Beni düşündüğün için teşekkür ederim İmran. Ama ona beni alt etme zevkini tattırmayacağım.

0: Merhaba Çiğdem.
1: Merhaba.
0: Bugün daha iyi gördüm seni.
1: Fazla bir fark yok. Ben galiba asla yürüyemeyeceğim Tay.
0: Böyle konuşma. Önemli olan moral. İnsan isterse yapamayacağı şey yoktur.
1: Senin gibi yani. Babam anlattı bana. Bütün rakiplerini ezip geçmişsin. Özellikle koca kurt Cemil'i.
0: Ezmek yetmez. Onları paramparça edeceğim.
1: Onları dedin.
0: Evet öyle dedim. İkisini de. Koca kurt denilen Cemil Koçer'i kuzuya çevirdik. Ondan arta kalan son lokmayı da yiyeceğiz.
2: Başarınızı candan tebrik ederiz. Japon iş makinalarının temsilciliğini almanız dahiyane bir fikirdi.
0: Cemil Koçer köşeye sıkıştı artık. Kirayla kullandığı iş makinalarına haciz koydurma hakkımız doğmuştur. Derhal gereği yapılsın. Makinelerin hepsi mühürlensin ve bağlansın.
3: Kaybettiğimiz ihaleler ödeme planlarımızı alt üst etti. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bankalar kredi vermiyorlar.
4: Cemil Bey, ayrıca vadesi gelmiş borçlarımızı erteletemedik. Bu durumda kiraladığınız makinalarımıza haciz gelebilir.
3: Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Sanırım içinizde bir çare düşünen vardır.
5: Bizi köşeye sıkıştıran şirketin başında eski bir arkadaşınız var, Tayfun Bey. Acaba ricacı olsak, araya girsek?
3: Asla. Bana diş gösteren bir köpeğe boyun eğmem. Ne bahasına olursa olsun.
6: Mühendis Bey, makinaların mühürlendiğine ve bağlandığına ilişkin zaptı siz de imzalayın lütfen.
3: Üç gün mehil verdiler demek.
6: Evrakları imzalamak zorunda kaldım. Ne yapmamı emredersiniz Cemil Bey?
3: Yapılacak hiçbir şey yok. Ancak bir mucize gerek. Ama ben mucizelere inanmam. İyi geceler.

Ümran, beni anlayacağını ve bağışlayacağını umarım. Seni bu dünyada her şeyden fazla sevdim. Elveda.

0: Cemil, ne yaptığını sanıyorsun sen? Niçin Cemil? Her şey düzelecek mi kendini öldürünce?
1: Dünkü çocuğa yenildim Ümran.
0: Çok mu önemli yani?
1: Önemli olan sensin. Sana karşı mahcup olmak, ölmekten daha kötü benim için. Tayfun hedefini yok etti.
0: Sana söylüyorum Cemil. Onun hedefi sen değilsin. Benim.
2: Şu karşıdaki arkadaş.
0: Mersi,
2: bir şey değil. Buyurun.
0: Tayfun Bey'le görüşmek istiyorum.
2: Randevunuz var mıydı?
0: Hayır, yok. Çok önemli bir konu görüşeceğim. Daha doğrusu özel bir konu.
2: Bu konuyu özel sekreterine iletin lütfen. Karşıki oda.
0: Sizi görmemi istediler.
3: Hangi konuda?
0: Tayfun Bey'le görüşmem gerek.
3: Adınızı öğrenebilir miyim?
0: Ümran. Ümran Koçer.
3: Yanılmıyorsam Cemil Koçer'in bir yakınısınız.
0: Eşiyim.
3: Lütfen bekleyin. Ümran Hanım geldi, sizi görmek istiyor.
1: Hemen buraya getir. Şimdi çok ilginç bir olaya şahit olacaksınız.
3: Buyurun.

0: Yalnız konuşmak istemiştim.
1: Konuşuruz. Önce seni tanıtayım. Beyler, sizlere Ümran Koçer'i takdim ediyorum. Bana Cemil Koçer'in gücünden, cesaretinden söz etmiştiniz. Oysa karısının etekleri altına saklanan bir korkak olduğuna şahit oldunuz. Şimdi gidebilirsiniz beyler.

0: Cemil buraya geldiğimi bilmiyor.
1: Boşuna nefes tüketme. Beni inandıramazsın.
0: Onunla uğraşmaktan vazgeç artık.
1: Say ki vazgeçtim. Karşılığı ne? Seni rüşvet olarak mı gönderdi?
0: Böyle konuşmaya hakkın yok. İki eski arkadaşı birbirine düşüren kadın olmak istemiyorum. Cemil'in beni sevmekten başka hiçbir suçu yok.
1: Seni sevmedi, çaldı, satın aldı.
0: Ben bir eşya değilim. Sen kendini ne sanıyorsun? İstediğin yere gelmek için hepimizi harcadın. Mutlu musun bari?
1: Mutluyum. Güzel ve sadık bir karım var.
0: Güzel, sadık ve de çok zengin. Paraya önem vermediğini söyleyemezsin.
1: Paraya tapan sensin. Niye gittin Cemile? Hani aşk? Hani sevgi? Para, hep para. Şimdi bende daha çok var. Söyle, bir otele mi gidelim? Yoksa burada ayaküstü mü işi bitirelim?
0: Beni ne sandın sen?
1: Benim için ucuz bir kadınsın. Ama gene de cömert davranacağım. Ne kadar istiyorsun söyle?
0: Hayır, sen bu değilsin. Bu olamazsın. Buraya gelirken içimde sevgi kırıntıları vardı. Anılar vardı. Şimdi hepsini yok ettin. Allah cezanı versin!

0: Onlara ne kadar süre tanıyalım efendim?
1: Sonsuz. Ayrıca acizi kaldırın ve makinaları çözün. Derhal.
2: Emredersiniz Tayfun Bey.

0: Evet benim. Anlayamadım. Ha? Rüya görmediğine emin misin?
1: Bir mucize oldu beyim. Haczi kaldırdılar, makinaları çözdüler. İşe başlamak için sizden talimat bekliyoruz.
0: Düşmanımız geri çekildi anlaşılan. Derhal işe başlayın. Gece gündüz çalışıp işi bitireceğiz. Herkese selam. İnanılacak gibi değil. Can düşmanım dönüş yapmış. Haczi kaldırmış. Sebep ne acaba?
2: Siz eski dostsunuz. Bu saçma düşmanlığı arkadaşlık hatırına bitirmiştir.
0: Bilemiyorum. Umarım senin dediğin gibidir.
3: Seni anlamıyorum damat. Hasmini yok edecekken vazgeçtin. Hacizi macizi kaldırmışsın.
4: Evet, öyle icap etti. Size ters mi geldi?
3: Hemen parlama da! Senin işine hiç karıştım mı ben? Yalnız aklım almayı. Cemil'i niçin kurtardın?
4: Sebebi yok. Biliyorsun, onunla eski arkadaşız.
2: Eski arkadaşlar unutulmuyor değil mi Tayfun? Özellikle eski aşklar.
4: Ne demek istiyorsun sen?
2: Ne demek istediğimi biliyorsun. Arkadaşın için değil, güzel karısının uğruna yaptım bu iyiliği. Çünkü seninle yattı.
4: Yalan bu! Çirkin bir iftira!
2: Hayır, gerçek.
3: Kesin kavgayı be! Huzur olmayasak mı bu evde? Neler oluyor damat?
4: Bir şey olduğu yok.
3: Olmasın! Yetti artık! Bizimle oynama evlat! Yoksa bu işin sonu kötü bitecek.
5: Bir saniye lütfen. Haber vereyim. Tayfun Bey, Ümran Hanım arıyor. Konuşacak mısınız?
4: Evet, bağlayın. Alo, ben Tayfun.
2: Bu telefonu etmek için uzun müddet kendimle mücadele ettim Tayfun. Amacım sana teşekkür etmekti.
4: İnan ki ben de seni arayacaktım. Seninle mutlaka konuşmalıyım. Hemen çıkabilir misin?
2: Mümkün değil. Durumumu biliyorsun. Şu telefon bile hataydı bence. Ama Cemil'le uğraşmaktan vazgeçtiğin için teşekkür etmek istedim. Sağ ol. İyi günler Tayfun.
4: Dur, sakın kapatma. Seni mutlaka görmeliyim.
2: Israr etme Tayfun. Lütfen.
4: Oraya gelmemi istemezsin sanırım. Dediğimi yaparım, bilirsin. Ümran, seninle konuşmaya ihtiyacım var. Hemen çık evden. Otelinin ruhunda buluşalım.
2: Alo. Alo.
6: Bugün burada olmayacağım. Bütün randevuları iptal et.
5: Başüstüm.
2: Beni zorlamayacaktın Tayfun. Buluşmamız doğru değil.
4: Dediğimi yapacaktım. Sen gelmeseydin ben evine gelecektim.
2: Çılgınlık olurdu bu.
4: Bizim ayrılışımız çılgınlıktı Ümran. Nefret, kin hepsi laf. Seni atamadım içimden. Sensiz yaşayamadım.
2: Bunları konuşmak için artık çok geç. Kendini boşuna temize çıkartmaya uğraşma. Sen tercihini yapmıştın.
4: Hayır, beni dinlemedin. Sana anlatılanlar doğru değildi. Düşünsene Ümran, tesadüfen karşılaştık seninle. Sana nasıl oyun oynarım?
2: Nişanlıydın. Bir başka kadın vardı hayatında.
4: Hayır, nişanı atmıştım. Kopmuştum ondan. Seninle karşılaşacağımı bilmeden ayrıldım nişanlımdan. Çünkü bir başka kadını sevemeyecek kadar içim seninle doluydu. Beni vefasızlıkla suçlarken sen başka bir erkeğin kucağına gittin Ümran.
2: O erkeğin kucağına senin canını kurtarmak için gittim.
4: Neler söylüyorsun sen?
2: Kavga ettiğiniz o gün silahını senin beynine dayamıştı. Ya o ya ben dedi. Çıldırmıştı. Fazla düşünmedim. Cemil'e evet dedim. Ona evet derken hala seni seviyordum Tayfun.
4: Ve onunla evlendin.
2: Ya sen?
4: Mecbur kaldım. Kaza geçirmişti. Babası gelip yalvardı bana. Bir hayat söz konusuydu. Ve artık sen de yoktun. Çiğdem'le evlenişimde sevgi değil, sadece merhamet vardı.
2: Bütün bunları konuşmamız neyi değiştirecek ki?
4: İkimizin hayatını Ümran. Artık başkaları için değil, kendimiz için yaşayacağız.
2: Mümkün mü? Artık ikimiz de evliyiz.
4: Umurumda bile değil.
2: Benim umurumda. Evli bir kadınım. Bunu sen de unutma.
4: Sebep sadece evli olman mı?
2: Başka ne olabilir ki?
4: Onu seviyor musun?
2: Bu cevabı vermek evli bir kadına yakışmaz ama gene de söyleyeceğim. Hayatımda bir tek erkeği sevdim. O da sendin.
6: Dur İbrahim. Gitme.

0: Evet. Kim dediniz? Hemen gönderin.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Buyur otur. Ziyaretinin sebebini hala merak ediyorum.
1: İstediğim bir şey var.
0: Nedir?
1: Sen, seni istiyorum. Özel bir odam vardır sanırım. Şimdi, hemen.
0: Saçmalama. Maksadın ne senin?
1: Sadece intikam. Umarım sen de bunu isteyeceksin.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Dişe diş, kana kan. Çünkü karın kocamın kollarında. Ben de senin kollarında olmak istiyorum. Hadi, sarıl bana, sev beni.
0: Çıldırmışsın sen. Kıskançlık delirtmiş seni.
1: Zavallısın. Haciz niye kalktı? Tayfun niye senin yakanı bıraktı? Sana acıdığı için mi ha? Yoksa eski arkadaşın olduğu için mi?
0: Söyle niçin?
1: Çünkü karın kocamla yattı. Otelinde buluştular. Gözlerimle gördüm.
0: Hayır.
1: Evet, yattı karın. Benim kocamla.

0: Alışveriş yaptım. Nerede olabilirim ki?
1: Seni öldürebilirim. Her şeyi anlat bana, her şeyi!
0: Ne anlatmamı istiyorsun?
1: İhanetini anlat. Ne anlat?
0: Hayır, doğru değil bu.
1: İnkar etme, her şeyi biliyorum, beni aldattın sen.
0: Neler söylüyorsun? Yemin ederim sana ihanet etmedim.
1: Tayfun niye yardım etti bana? Neden geri çekildi? Çünkü sen ona gittin.
0: Evet, gittim. Senin yakanı bırakmasını söyledim.
1: Niçin?
0: Çünkü benim yüzümden zarar görmeni istemiyordum. Rica ettim, kabul etti.
1: Karşılığında kendini verdin. Yattın onunla.
0: Hayır!

Karadeniz Holding? Evet. Tayfun Bey yoklar. Kim arıyor? Alo? Alo?

0: Alo, Tayfun Bey'i rica ettim.
1: Bir saniye efendim. Sizi arıyorlar beyefendi, Ümre Hanım'mış.
2: Alo, benim.
1: Neyin var Ümran, lütfen sakin ol.
0: Tayfun, Cemil seni arıyor. Çıldırdı. Yalvarırım kaç, ne olur çabuk kaç Tayfun.
2: Sesin iyi gelmiyor Ümran. Ağlıyorsun sen. Neler oldu anlatsana.
0: Buluştuğumuzu öğrenmiş. İlişkimiz olduğunu sanıyor. Seni öldürecek. Beni birazcık seviyorsan yalvarırım kaç Tayfun.
2: Beni düşünme. Sana dokundu mu onu söyle. Dokundu mu?
0: Önemli değil. Her şey bitti artık. Onunla yaşayamam. Ailemin yanına gideceğim. Ne olur bir iki gün saklan. Söz ver bana.
2: Pekala, tamam. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim. Allah'a
3: ısmarladık. Utanmak bilmez mi bu kadın? Seni evinden arayacak cesareti kimden aldı ha?
2: Kocasının beni öldüreceğini bildirdi. Bu iğrenç iftiranın sahibi de sensin.
3: İnsanlık görevimi yaptım. Aldatılan bir kocanın gözünü açtım.
2: Onu aldatmadık. Çünkü Ümran kabul etmedi. Ben istedim ama olmadı. Anlıyor musun?
3: Otelde ikinizi de gördüm. Boşuna inkar etme.
2: İnkar etmiyorum. Buluştuk. Ama aramızda hiçbir şey geçmedi.
3: Onu hala seviyorsun.
2: Evet. Senin yüzünden Ümran'ı kaybettim. Ama ne pahasına olursa olsun onu tekrar kazanmaya çalışacağım.
3: Beni terk edemezsin. Seviyorum seni.
2: Biraz kadınlık gururun varsa peşimi bırakırsın.
3: O kadına bırakmam seni. Öldürürüm, yaşatmam. O kadına yar etmem seni.
2: Yürüyorsun sen. Sakat değilsin.
3: Her şeyi senin için yaptım.
2: İyi oldu bu. Seni terk ediyorum kızım. Şunu aklından çıkartma. Seninle evlenmem sevgi değil, merhametti.
3: Gitme! Beni bırakamazsın, bırakamazsın, bırakamazsın!
4: Nereye? Gidiyorsun demek.
2: Damatlık yok artık. Evliliğimiz bitti Sabri Bey.
4: Hayatım biter sonra. Şerefim, namusum için her şeyi yaparım ben.
2: İstediğini yap. Umurumda değil artık. Sen istediğin için kızınla evlendim. Acıdığım için, anladın mı?
4: Ben sana acımam Tayfun. Bu evden çıkarsan çındını ölmüş bil. Yaşatmam.
2: Ben zaten bu evde hiç yaşamadım.
5: Tayfun Bey'i arıyorum.
6: Tayfun Bey burada yok.
5: Onu görmeden bir yere gitmem.
6: Boş yere beklersiniz, bugün gelmeyecek.
5: Ya, öyle mi? Çekil önünde.
6: Hemen gitmezseniz polis çağırırım.
0: Cemil, bir daha dönmemek üzere evden...

ayrılıyorum. İkimiz için de böylesi daha iyi. Sanırım sen de dediğim bir kadına artık karım diyemezsin. Avukatların boşanmamızı gerçekleştirir. Bir tek şuna inanmanı istiyorum. Sana ihanet etmemiştim.

0: Kocama burada değil, karının yanında aramalısın.
1: Nereye kaçtıklarını biliyor musunuz?
2: Bilmiyoruz. Ama onları bulacağım. İçimizin de namusuyla oynadı. Bilmek isterim, benim yanımda mısın şimdi?
1: Senin yanındayım.

0: O herifin Şile'de olduğunu tespit ettim. Şimdi siz onu bulup ölüsünü veya türüsünü bağa getireceksiniz. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı efendim.
0: Hadi marş.

0: ama bitiririm.
1: Kimsin? Ne istiyorsun?
0: Kes sesini. Yoksa kızı da vururum.
1: Kaçmaya kalkarsa vur onu. Ben Celeiro.
2: Bulmuşlar mı?
1: Bulmuşlar kızım. Kadınla berabermiş.
2: Beni de götür baba. O kadınla hesaplaşmak istiyorum.
1: Hayır. Bu benim namusum. Benim hesabım.
2: Geleceğim baba.
3: Bizi daha ne kadar tutacaksın?
0: Patron gelinceye kadar.
1: Bizim uşaklar herifi Şile'de otelinde buldular. Ben şimdi gidiyorum. Merak etme. Senin de intikamını alacağım.
3: Sen gitme. Ben kendi hesabımı görürüm.
1: Bu işi sen bana bırak. Ben bitiririm.

0: Ne oldu? Neredeler?
1: Ha? Afet patron. Beni yaralayıp kaçtılar.
2: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
3: Haktan yadigar. Atımı geri versin Ahmet kulum der. Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
4: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
5: Evleri bırakıp gitmişler.
3: Yakın! Ateşe verin köyü! Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
4: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
6: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
2: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, zindana attırırım.
3: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çüt çıkmayacak Mahmut han'ın emridir.
7: Amaçları Gülbahar hanım almaksa alacaklar.
3: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut han!
4: Gitme Ahmet, daha da töreleri de onların olsun.
8: Ağrı Dağı efsanesi yarın 18'de 360'da.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet. Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
1: Ay çok güzel.
2: Açılmış rengini göster.
1: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
2: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
1: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus'a özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
2: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

25 yıldır hep seninle.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus'a özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
5: Kasa.
9: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: anların dondurması Oando.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu. Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada tadımız kaçıyor.
7: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
8: İnternette donuyoruz.
5: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
10: Trim dışında her şeyi çekerim.
11: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
10: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
11: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
10: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında
5: hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
5: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
11: Yazmışlar abi.
5: Altını çiziyorum oğlum.

0: Gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Ateş etme! Önce beni vur! Çünkü kendi isteğimle onun yanındayım. Önce beni vur!
1: Bir kadının arkasına saklanma Tayfun! Ortaya çık!

0: ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. Bitsin artık bu kavga. Yoksa kendimi öldürürüm.
1: Bırak o silahı İmran.
0: Yemin ederim kendimi öldürürüm. Dur Tayfun, yaklaşma. Önce şu çirkin hesaplaşma bitsin.
1: Bırak silahı.
0: Hayır, bırakmıyorum. Yetti artık. Baştan beri hepimiz yanlışlıklar yaptık. Siz ikiniz candan arkadaştınız. Benim yüzümden can düşmanı oldunuz. Benim bütün suçum Tayfun'u sevmekti. Sizi birbirinize kırdırmamak için kendimi feda ettim. Gene de olmadı.
2: Tayfun'u hala seviyor musun?
0: Evet, seviyorum. Yalnız seninle evliliğimde seni utandıracak hiçbir şey yapmamıştım. Ama bana dediğin gün beni kaybettin.
2: Al götür onu.

0: Kaçın onlarından!
1: Dur sen bir ateş etme! Onların suçu yok!
0: Çaçıl dedimsa benim namusum o! Çaçıl! Çaçıl!
1: Sen namusunu kızından sor!
0: Çaçıl!
1: Çekilmem, ateş etme!
2: Kaçın! Yürü, gayret et!
3: Gördün mü, vurdum onu!
2: Koşun! Ağaçlara doğru koşun!

0: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
1: Haktan yadigar.
2: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
3: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
4: Evleri bırakıp gitmişler.
2: Yakın! Ateşe verin köyü!
1: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
3: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
5: Tırlar hakkı için bu at senin Mahmut han.
0: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur sindana attırırım.
2: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çüt çıkmayacak Mahmut han'ın emridir.
6: Amaçları Gülbahar hanım almak sağlayacaklar.
2: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut han!
3: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
7: Ağrı Dağı efsanesi yarın 18'de 360'da.

0: 3 günün var. Bu ne telaşı oğlum?
1: 3 gün değil aslanım. Tam 67 saatim kaldı. Dile kolay 2 yıl. Fukara anam yolumu gözlemeye başlamıştır. Beni emretmişsiniz komutanım.
2: Otur Ali. Otur, misafir sayılırsın artık.
1: Sağ olun teğmenim.
2: Buyur. İç hele. Yarın teçhizatında teslim edersin.
1: Baş üstüne.
2: Ne kadardır buradasın?
1: Sizden eski isteğmenim.
2: Şimdi ver elini İstanbul, gözünde tütüyor olmalı. Geceye dönmem belki.
0: Baş üstüne teğmenim.
1: Üzülme Antalyalı biter.
0: Git işine be!
1: 55 saat sonra kardeşiniz pırrrr.
0: Düğününe çağırırsın artık.
1: Elbette. Adreslerin her biri defterimde.
3: Bizim oralara da bekleriz. Havası suyu iyidir ha.
1: Aceleniz ne yahu? Daha iş güç tutmadık. Evlenmek kolay mı?
0: Bunca hasret başka türlü bitmez. Aşk ateşten gömlektir oğlum.
4: Ali! Bugün bulaşık sırası sende, gelsene!
1: Git işine! Bugüne bugün teğmenimle karşılıklı sigara tellendirmiş adamım ben!
0: Buyurun, burası Doğu Bir Karakolu, ben Başçavuş Niyazi. Bir ihbarda mı bulunacaksınız? Peki, hemen yolu tutarız.
1: Ali! Buyurun Başçavuşum.
0: İhbar var. Ahmet'i de al, hemen yola çıkacağız.
1: Emredersiniz.
0: Yarım saat oldu, bir araba bile geçmedi.
1: Belki yol değiştirmiştir.
0: Sanmam.

0: Bir şey mi oldu komutan?
1: Şöyle bir arayacağız.
0: Buyur.
1: Geçebilirsin.

0: olmuş.
1: Dur dememize rağmen kaçmak istedi. Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
2: Yeter bu kadar. Bekiroğlu İbrahim Gündoğan'ın cenazesi vilayete gönderilmiş, ailesine haber verilmiştir. Arabada bulunan saat çakmak cinsinden kaçak eşya vilayete teslim edilecektir.

Ne ağlarsın gelin? Dünya fani, insan konuk. Kim umardı benim oğlum eğri yolun fırsatını ganimet bilecek? Devletten fermansız mal kaçıracak, satacak mı, aracılık mı edecek bilinmez. Yoktu bile ilişim. Alın teri dökmedin miydi? Ekmeğin avludur. Öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar. Sormaz mı oğul?

0: ettin İbrahim. Bizi böyle kanlı dertlere uğrattın. Revan. Geldik de ne bulduk şu yalan dünya?
1: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den? Şimdi İbrahim'in katiline mi ağıt yakacağız?
0: Altta kalanın canı çıksın demişler. Şimdi kanlı mı arayacaksın bu işte?

0: Ali! Ali!
1: Vay Erdal!
0: Aslanım be!
1: Dur ya, sabun dur!
0: Boş ver sabuna şimdi be, hoş geldin!
1: Hoş bulduk!
2: Ali, hoş geldin!
1: Hoş bulduk Zekeriya abi!
0: Usta fazla sevinme, 6 ay saç tıraşı yok sana bu heriften! Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadın! Yahu konuşsana! Dut yemiş bülbüle dönmüşsün! Anladık! Bu akşam anacığınla yengeye hasret gidereceksin ama... ...bizi hepten unutursan ha!
3: Ali abi geliyor!
4: Ali! Yavrum, şükür kavuşturana!
1: Oh, anacığım! Gençleşmişsin anne!
4: Eğlenme bu karanana! Ayakta duracak mecalim kalmadı!
1: Aa, eski topraksın sen! Nura nasıl anne?
4: Nasıl olacak? Aklı fikri sende! Her akşam uğrar döndü mü diye!
1: Osman Usta ne alemde? Dükkana gitmeli hemen!
4: Osman Usta dükkanda değil, yaşlanmıştı biliyorsun. Ölüm dirim bizim için oğul.
1: Neden yazmadın bana?
4: Oralarda üzülmeni istemedim.
1: Dükkan?
4: Bir pastane açıldı yerine. Gençsin. Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Çalıştıktan sonra.

0: yaramış sana.
1: Sen de değişmişsin.
0: Nasıl?
1: Bilmem, daha bir güzel olmuşsun.
0: Ah, ufak bir şey.
1: Sana layık değil ama.
0: Ah, bu yıl da moda.

0: Hadi yemeği, çorbayı soğutmayın.
1: Memnun musun yerinden?
0: Sana yazmamıştım, iş değiştirdim. Butik gibi bir yer. Her şeyi satıyoruz. Elbiseler, parfümler, astragan mantolar. Ne ararsan var.
2: Ne biçim yer o öyle? Yeni bit pazarı olsa gerek.
1: Ben işsizim şimdilik. Osman Usta ölmüş.
0: İş kolay canım. Buyurun efendim. Hoş geldin. Gel.
2: Parfümleri moda bu yıl. Bu demoda esanstan vazgeç. Ben kullanıyorum.
0: Sen otur biraz. Şimdi kapayacağım. Var mı? Var efendim.
2: Kokusu fena değil.
3: Sesimi dinle sen.
1: Evlenince çalıştırmam seni.
0: O niye? Nasıl geçiniriz sonra?
1: İş bulacağım.
0: Marangoz kalfalığından kaç para geçecek elini? Her şeyin hazırı makbul şimdi. Azıcık paramız olsa bir dükkan da biz açardık.
1: Ne dükkanı?
0: Çalıştığım yer gibi. Bu işte çok para var. Evlenince rahat ederdik.
1: Tasalanma. Ben çalışınca her şey düzelecek.

0: Bir şey mi aradın?
1: İş arıyorum. Marangoz yanında çalıştım askere gitmeden önce. Ustam söylerdi buralar.

0: Derdin var senin.
1: Yok bir şey. Yorgunluk, işsizlik.
0: Eskiden gezip tozardın. Akşamları eve barkılı uğramazdın. Erdal da olmasa kimselerle konuşmayacaksın.
1: Canım çekmiyor.
2: İnat etme. Gel bir defa patronla konuş. Neden yapamayacakmışsın?
1: Ağrıma gidiyor. Anlamıyor musun? Evet efendim, sepet efendim demek bana göre değil. Üstüne alınma.
2: Fena mı? Bütün gün beraber olacağız. Söyledim patrona zaten. Zamanla aylık da artar, biriktiririz parayı. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Bundan iyisi can sağlığı. Marangozluk peşinde koştun da ne oldu?
1: Kaç yaşındasın? 24. Peki İngilizce biliyor musun? Hayır. Kazakların, blue jeanlerin, şunun bunun markasını doğru okuman gerek. Müşteri alay eder yoksa. Neyse, Nurhan Hanım yardım eder. Bak, Nurhan Hanım'dan çok memnunuz.
2: Kendi iyiliğiniz efendim.
1: Ben Avrupa'ya gidiyorum, dönüşte işe alışmış bulacağım seni.
0: Ali! Hadi uyan yavrum! Hadi bakayım benim tembel oğlum! Kim bunlar Ali? Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın! Hadi kalk davran, işe geç kalacaksın! Kahvaltın hazır!

0: Tekrarla bakalım.
1: Hepsi İngilizce mi bunların?
0: Herhalde. Taklidi. Param olsaydı bunu kendime alırdım. Bayılıyorum. Buyurun efendim. Çantalardan var mı?
2: Var tabii.

0: 5.300 lira efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle. Belki bir gün sen de alırsın bana. Çok kazanınca.
1: Kaça satıyorsunuz çakmakları?
0: 350 lira.
1: 100 liradan 15 tane alırsan hazır.
0: Tamam.
1: Eyvallah abla.
0: Güle güle.
2: Nedir bu? 100'den alıp 350'ye satıyor.
0: Ticaret. Senin benim aylığım, dükkan kirası, patronun geçimi. Allah razı olsun kızım.
3: Aşk olsun Nimet teyze.
0: Nurhan kızıma bir şeyler alacaktık. Birlikte çarşıya çıktık.
2: Yemeğe kalsaydın.
3: Sağ ol Ali. Çocuklarla babam evde yalnız. Bir şey yaparlar diye korkuyorum.
0: Tasalanma. Ali ile Nurhan evlensinler. Hep birlikte destek olacağız birbirimize.
3: Öyle ya. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle kızım. Ayşe gibi gelin dost başına. Yazıklar olsun. Kocası kıymetini bilmedi. İki çocukla yalnız kodu. Para pul insanı şaşırtmaya görsün. Paranın yüzü sıcak, yüreği zalim denmiş.
4: Üstünüze biçilmiş sanki. Paris'ten yeni getirttik, bu yılın modası.
5: Bir de erkek gözüyle bakmalı.
4: Hanımefendiye çok yakıştı değil mi?
6: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den? Fermansız mal istemeyen devlet ekmeğimizi suyumuzu kolladı mı?
4: Sana söylüyorum Ali.
2: Evet yakıştı. Çok yakıştı.
7: Anam nerede bizimki?
8: İçeride.
7: Sen iyi misin?
8: Hamdolsun.
7: Ulan iyice boşladın bizi be! Varsa yoksa elindeki şu fotoğraf, çıldırdın mı ne?
2: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Söyle, anlat! Dostsundan kapısında belli olur. Sır mı saklayacaksın benden?

0: Hadi kalk şuradan, geç karşıya. Hadi.
1: Gel yavrum. Şu işi bir tarihe bağlayalım artık. Ne dersiniz İhsan Bey?
2: Her şey hazır. Nikah günü alınsa tamam.
1: Daha çok eksiğimiz var abla.
2: Ne eksiği?
1: Ev döşeyeceğiz. Gelinlik. Sonra yarım yamalak da olsa bir düğün.
2: Düğüne ne gerek var canım?
1: Öyle deme abla. Arkadaşlar ne demez? Hem insan bir defa evlenir. Gelinlik giymeden, duvak takmadan hiç olmaz.
2: Beyaz gelinlik, düğün. Sonu iyi gelsin.
1: Kızımız istiyorsa elbet düğün de yaparız.
0: İsteyecek elbet. Düğün yapacaksınız. Ben de Bahriye çifte tellisi oynayacağım sonra.
2: Baba!
0: Sen karışma. Paradan kaçıyor bunlar.
3: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
1: İyi bildin.
0: Baş amcamın düğününde Bahriyeliler kılıca durmuşlardı. Kılıçların altından koşarak geçmiştim.
1: Saat 3'e geliyor. Yazıhaneye gidip bavulu alsan iyi olur. Adresi yazdım.

0: Kimin yanında çalışıyormuşuz da haberimiz bile yok.
1: Yatmadın mı sen?
0: Öyle dalmışım.
1: Şu düğün işini bir konuşsak.
0: Düğün? Düğünün nesini konuşacağız?
1: Salon kiralarını soruşturdum. Babadan kalma bir elmas yüzüğüm vardı. Onu satsak diyorum. Taktığım yok zaten.
0: Düğün falan istemiyorum. Nuran'la evlenmek bile istemiyorum.
1: O nasıl söz oğlum? Yaraşır mı sana?
0: Hiçbir şey istemiyorum. Nuran başka insan artık. Gözü parada pulda.
1: Gençtir, heves eder.
0: Evlenmeye hakkım yok benim. Günlerdir düşünüyorum. Katilim ben anne. Katilim.
1: Neler söylüyorsun oğlum?
0: Bir adam öldürdüm. Tanımadığım bir insan.

0: Kaçakçıydı. Askerdi.
1: Kötü işlere bulaşmış, günah senin boynuna değil.
0: Anlamıyorsun anne. Hiçbir şey anlamıyorsun. Günahı kimsenin boynuna değil. Günahı hepimizin boynuna. Sen benim çalıştığım yere geldin. Nurhan'la ne iş yaptığımızı gördün mü?

0: çaresizim. Elim kolum bağlı.
1: Ne güzel şeyler almışsınız.
0: Bunlar ilk parti. Çıkarıncaya kadar atla karayı seçtim. Hepsi kaçak değil mi? Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar.

Alın teri dökmedin miydi? Ekmeğin avulup öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar.

0: Onları da bize sattıracaksın, öyle mi? Pisliğine ortak edeceksin, ağız açmayacağız. Görmezden geleceğiz. Yetmedi mi köleliğimiz? Helal ekmek yedik biz! Senin gibi haram düşkünlerine boyun mu eğeceğiz sandın?
1: Ali! Terbiyesizlik ediyorsun.
0: Üç kuruş için değer miydi söyle? İstediğin hayat bu mu? Bu pisliğe gözün mü kamaştı?
1: Ne yapmak istediğini anlamıyorum.
0: Bilemedin sen. Bilemedin.

etmiş bir anele.

Kimi şadı hürrem kendi keyfinde, kimisine fırkat gelmiş ağlar oy. Kimi şadı hürrem de kendi keyfinde, kimisine fırkat

ben, usandım feleğinde vacüllerinden, doldurup verdiğin badelerinden, sefil feryat eden didelerimden. Abu

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus'a özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların.
3: Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
5: Çizi Big Bang'le atıştır. Açtığını eğlenerek yatıştır.
6: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
7: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.

0: anların dondurması Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
2: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında...

0: vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
8: Şok şok cepte şok.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: anların dondurması Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus'a özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların...

0: Boş oda var.
1: Var. Bir gece mi kalacaksın?
0: Bilmiyorum.

0: ağzından lokma geçmez. Didinip durursun bizim için. Ekmeğine ortak, ayağına köstek, hiçbir işe yaramaz.
1: O nasıl söz? Babam değil misin?

0: Akrabam olur. Buralarda şofördü. Adres değiştirmişler.
1: Gözüm ısırıyor ama çıkaramadım. Şurada Halim abi duruyor. Belki o bilir.
0: İbrahim Gündoğan, uzaktan hısmım olur.
1: Bildim, iyi çocuktu.
0: Nerede şimdi?
1: Kansızın teki vurdu. Kaçakçılık edeyim demiş. Becerici iş değildi. Öldürmüşler. Yazık oldu yiğide.
0: Ya karısı, çoluğu, çocuğu?
1: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.

0: Gel dedene, gel bakayım gel. Hoppala. Yüzün sararmış. Bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
0: Sonra aşağıya mı
2: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Tanıyamadınız galiba.

0: eyvah. Trende beraberdik. Acınızı deştim.
1: Hayat elden ne gelir?

0: Yolum düştü. Buralarda kimseyi tanımıyorum.
1: Gurbet eli kötüdür. Lakin insan yerinde yurdunda gurbete düşmeye görsün. Onulmaz bir yaradır. Oğul acısı ok gibi yüreğime işledi.
0: Zaman acıyı dindirirmiş.
1: Sübyan babasız kaldı. Öksüze acır çok ama ekmek veren yok demiş. Kısmetsiz gelin kolladı bizi. Anası babası çağırdı, beni yalnız komadı. Bütün gün uğraşır bir lokma ekmek için. Ne diye anlattım bilmem, kusura bakma. Yalnızlık belimi büktü. Her gün kahveye çıkarım, kimselere anlatamam. İçim yanar.

Ne istiyorsun? Yol beklemek erkekliğin onuru mu? Beni yanlış bilmişsin. Çek git buradan.

0: Rahatsız ettim. Bir şey söylemek istiyordum.
1: Hele içeriye buyur.
0: Yalnızlık belimi büktü demiştiniz. Benim de babam ölmüş çocukken baba yüzü hiç görmedim. Sizi unutamadım. Yaşar'ı, treni. Bir lokma ekmek yer misiniz? Bir yudum suyunuz var mı? Hep düşündüm. Kızınızla evlenmek istiyorum. İş tutarım. Burada kalırım. Hayatta bir annem var yaşlı. Geçinip gideriz birlikte. İsterseniz.
1: İçim ısınmıştı sana. Meğer gelip kız isteyecekmişsin. Meğer beni baba bilecekmişsin.

Ben evlenmem baba. Yaraşmaz bana. Evlenemem ben. Acımız bize yeter. Bizimle gönül eğlendirme. Söyledim sana, çek git buralardan.

0: Kara talihe sevdalandın, önüne çıkan kısmeti teptin geçtin.
1: Alnımıza böylesi yazılmış.
0: Açık kapı bırakıyordun.
1: Ben halimden memnunum baba. Tanır mıyız, bilir miyiz kim olduğunu?
0: Gelmiş, aramış. Kötü insan olsaydı, sorup soruşturur muydu hiç?
1: İyilikten ne kâr umarsın baba, kuru iyilikten. İbrahim'i geri mi getirecek?
0: Yükü alırdı üstünden, benim yükümü. Erkektir, ağrıma gitmezdi.
1: Sen babamızsın, büyüğümüzsün. Anam sabır acıdır, meyvesi tatlıdır derdi. Sabrın sonu mu var umut olmayınca?
2: Neye üzüldün gene?
1: Yok bir şey. Hele söyle.
2: Gençsin daha. Güzelsin. Bir gün yeniden evlenirsin.
1: Yaraşmaz bana artık.
2: İnat etme. İnsan paylaşmadan yaşayamaz.

0: Kolay gelsin evlat.
1: Sağ ol. Hoş geldiniz.
0: Kayboldum ortalıktan. Bayağı alışmıştım. Bir acı kahvemizi içmeye gelmez misin?

0: Bir isteğin var mı?
1: Geç otur. İbrahim'in kanlısını bağışladın.
0: Nereden andın uğursuzu?
1: Bir gün tanısan, görsen.
0: Bağışlamam. Zalim bağışlanmaz.
1: Günahı yoksa, zulmü kendine ise, gene de bağışlamaz mısın?
0: Bizi kurda kuşa muhtaç etti.
1: İbrahim de muhtaçtı.
0: Bu başka. Ne demek istersin?
1: Beni gördün, tanıdın. Nasıl bilirsin?
0: İyisin. Yaşar'a, babama iyi davranırsın. Ne bileyim, gönlümü hoş tuttun.
1: Ben olsam bağışlar mısın?

0: vur dediler, vurdum.
1: Katil!
2: Bağırma. Yalvarırım, bağırma. Duymasınlar. Unutamadım. Aylar geçti. Hep bu fotoğrafla, sizinle yaşadım. Dayanamadım işte.
1: Çek o kanlı ellerini! Acımı zorlamaya geldim buralara. Defol!
2: Nikahlı karımsın.
1: Benden sana karı olmaz.

0: Yemeyecek misin?
1: Ben tokum baba.
0: Nereden tok oluyorsun? Bütün gün çalıştın. Ev işine hasretmiş. Didindi durdu hiç durmamacasın. Kocanın ekmeği ağrına mı gider?

0: Akşamları kahveye uğra Ali, seni görsünler.
1: Baş üstüne. Ne olur anla beni. İstersen bu eve hiç gelme. Yüzünü bile görme. Ama sizleri bırakamam. Başka türlü yaşayamam artık.

0: Paydos etmeyecek misin?
1: Daha bir zaman çalışırım.
0: Hadi eyvallah.
1: Mustafa. Bunu babama bırakır mısın?
0: Peki.
1: Kahvededir şimdi.
0: Olur.

0: Nerede kaldı oğlumuz? Bir şey mi oldu? Dükkana gidecek.
1: Gelir baba. Gecenin bu saati dükkan kapalıdır. Nerede arayacaksın?
0: Mustafa ile kahveye para göndermiş. Hiçbir şey söylememiş.
1: Yabancının nereye sığınacağı bilinmezmiş.
0: Ali yabancı mı?
1: Öyle ya. Dost mu, düşman mı, her bir şeyini öğrendik mi?
0: Ali hepimize sahip çıktı.

0: Kim ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
1: Haktan yadigar.
2: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki, at bana haktan yadigardır.
3: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
4: Evleri bırakıp gitmişler.
2: Yakın! Ateşe verin köyü!
1: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
3: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
5: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
4: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, zindana attırırım.
2: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çüt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
6: Amaçları Gülbahar Hanım almaksa alacaklar.
2: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
3: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
7: Ağrı Dağı efsanesi yarın 18'de 360'da.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: anların dondurması Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Bu telefona ne deriz?
3: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
2: onun özellikleri
4: budur
2: de.
4: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: Ha? Hayırlı olsun
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
5: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye...

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Porsiyondan dürüme keyifle yediğin Komagene lezzetli.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
2: şok. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
4: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.

0: Turumuzda 5. gün. Günün sonundaki hedefimiz İnkaların başkenti Cusco. Cusco yolu üzerindeyiz. Yol üzerinde alpagaları ve lamaları görünce dayanamıyor duruyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Cusco yolundayız ve Cusco yolunda durduk durma sebebimiz arkamızda görmüş olduğunuz Güney Amerika'nın simgesi olan alpagaları görüntülemek. İşte alpagaları görüntülüyoruz. Bunlar alpagalar ve alpagaları gezdiriyorlar bu çayırlarda. Alpagaların tüyü çok çok değerli ve alpaga tüyünden yapılmış özellikle kazaklar, şapkalar çok fazla paralara satılıyor elbette. İşte böylesine güzel yükseklerdeyiz. Şu anda 4000 metre civarındayız. Ve arkamızda görmüş olduğunuz alpagaları sizler için görüntülüyoruz.

0: Şimdi de bölgenin en yüksek noktasındayız. 4300 metrenin üzerinde bir yükseklikteyiz.
1: Cusco yolunda şu anda bir mola verdik. Bu molayı verme sebebimiz şu anda bulunduğumuz geçidin turumuz boyunca yaşayacağımız en yüksek nokta olması. 4300 metrelerdeyiz ve gerçekten çok çok yüksek bir nokta burası. Arkamızda görmüş olduğunuz dağ karlarla kaplı ve o yüksekliğinde 5500 metre civarında olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Burada neler var derseniz gelin şöyle bir göz atalım. Burada yerli halkın sattığı ürünler var. Bu ürünler neler? Atkılar, bereler, çoraplar ve bunların çoğu alpaga türünden. Alpaga az önce de görmüştük yolda, buranın yerel hayvanlarından biri, yani Güney Amerika'ya özgü bir hayvan, tüyleriyle meşhur. Ve tabii ki bu yüksekliklerde inanılmaz soğuk derecelere ulaşıyor hava, eksilere ulaşıyor. Ve tabii ki alpaga derisi çok çok işe yarıyor. Burada kalpaklar, eldivenler, halılar, birçok detay var. İşte görüyorsunuz arkamda bu eşyaları turistler için hazırlamışlar. Bu noktada önemli bir geçit olduğundan dolayı buraya tezgahlarını sermiş yerlisi buranın diyoruz. Evet, gezmeye devam ediyoruz.

0: Bölgenin en şirin hayvanlarından biri alpaga. Hele de yavrusu ayrı güzel. Pancetto'ymuş ismi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bulunduğumuz yükseklik 6335 metre ve burada gerçekten çok çok güzel turistler için hazırlanmış detaylar var. Onlardan bir tanesi de işte bu minik alpaga yavrusu. Alpaga yavrusunu böyle bir sevelim istiyoruz. Buranın yerli, buranın özel hayvanı alpaga yavrusu. Nombre? Nombre?
2: Nombre Pancetto.
1: Pancetto'ymuş adı. Adı da Pancetto bunun. Ve gerçekten çok şirin diyoruz. Ve burada turumuzun en yüksek noktasında alpaga yavrusunu da sizler için görüntülüyoruz değerli izleyenler. Hadi sevelim onu.
0: Alpaga yavrusunu seviyor, yola devam ediyoruz.

0: yemek molası verdik ve yemek molası verdiğimiz yerin bahçesinde görmüş olduğunuz gibi lamalar var. Bu sefer de lamalarla tanışıyoruz ve tabii ki Güney Amerika'nın bu güzel hayvanlarıyla merhabalaşacağız. Gel bakalım diyelim, gel, gel, evet, evet geliyor, geliyor görüyorsunuz. Çok şeker, lama Güney Amerika'nın en popüler ve en bilindik hayvanlarından bir tanesi. Onlara doğru şöyle bir gidelim, gel, lama lama lama gel. Evet, tabii ki tükürmeleriyle de biliniyorlar. İnşallah öyle bir şey olmaz. Şöyle yanaşıyoruz yavaş yavaş. Merhaba. Merhaba.
1: Gel bakalım sen gel. Gel bakalım gel gel gel.
0: Lamalara hoşça kal deyip yola devam ediyoruz.

Cusco'ya merhaba diyoruz. Uzun bir yolculuğun ardından Puno'dan Cusco'ya geldik otobüsle. Aralarda yol molaları verdik ve Cusco'yu keşfe başlıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla İnkalara başkentlik yapmış. Çok önemli bir şehir Cusco. Zaten burada Peru ruhundan çok İnka ruhu var. Ve işte o İnka ruhunu bizler burada keşfetmeye geldik. Bakalım Cusco'nun atmosferi nasıl? Sokaklarında kaybolacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Cusco turu başlıyor.

0: İlk durağımız Altın Tapınak. Altın Tapınak'ta geziyoruz. Altın Tapınak İnkalar için çok önemli. İspanyollar bu tapınağa geldiğinde her yer som altınmış. Altınları eriten İspanyollar bu tapınağın üzerine kiliselerini inşa etmiş. İşte Altın Tapınak'tan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Puno'dan çıktık yola. Yaklaşık olarak 6,5-7 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından Cusco'ya merhaba dedik. Cusco bir İnka başkenti. 300 yıl boyunca İnkalara başkentlik yapmış eşsiz bir şehir. İspanyollar geldikten sonra tabii ki kendi hakimiyetlerini almışlar şehri ve etkilerini göstermişler. Arkamda görmüş olduğunuz bu tapınak aslında bir İnka tapınağıymış ve Altın Tapınak olarak biliniyormuş. Yani niye? Çünkü hemen her şey altınmış efendim bu tapınakta. Fakat İspanyollar buraya gelince altınları almışlar, çalmışlar, eritmişler, Avrupa'ya yollamışlar. Peki bu tapınağın yerine ne koymuşlar? Katedral koymuşlar ve kiliseyi oluşturmuşlar. İşte şimdi Santo Domingo Kilisesi katedrali olarak bilinen Cusco'daki bu antik eserle başlayacağız gezimize ve daha sonra Cusco'yu keşfetmeyi sürdüreceğiz diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Programımız şimdi Cusco'da.

Evet değerli izleyenlerimiz, tapınağı gezmeyi sürdürüyoruz. Buradaki önemli detaylardan bir tanesi İnkaların duvar inşa etme yeteneği ve teknolojileri. Tekerlek yok, çimento yok, herhangi bir harç yok ama İnkalar o yıllara göre çok üstün bir teknoloji kullanarak ne yapmışlar? Büyük tapınaklar inşa etmişler, büyük duvarlar inşa etmişler. İşte o duvarlardan bir tanesi burada. Görüyorsunuz kilit sistemiyle yaptıkları bu duvarlarda hiçbir çimento yok. Kredi kartı bile girmiyor. Herhangi bir kart, herhangi bir şey giremiyor. Bunu nasıl yapmışlar? Öncelikle bu taşları çok ince şekilde, detaylı şekilde işçilikle kareler haline getirmişler. Ve bu karelerin yanlarına, altlarına kilitler koymuşlar. Boşluklar kırarak boşluklar oluşturmuşlar.

ve kilit anahtar ilişkisi içinde taşları birbirlerine kitlemişler. Ve bu kitleme sonucunda da görmüş olduğunuz gibi bu duvar kesinlikle hem çok sağlam yıllardır hem de çimento olmadan ayakta durabilen ilginç bir yapı. İşte bu teknolojiye sahipmiş Interlaken.

Altın Tapınak'taki yolculuğumuz devam ediyor. Elbette çok görkemli bir eser, yüzyıllardır ayakta duruyor. Cusco şehrinin de önemli eserlerinden bir tanesi. Bu arada İnkalar için Puma çok kutsal bir hayvan ve İnkalar öğrendik ki Cusco şehrini yapı itibariyle bir Puma'ya benzetmişler. Astrolojideki ve mimarideki maharetlerini de Cusco şehrinin hemen hemen tamamında uygulamışlar. Cusco'yu gezdikçe bunu daha fazla anlıyoruz ve o yıllarda tekerleği bile bulmayan, tekerleği bile bilmeyen o toplumun nasıl bir teknolojiyle bu şehirleri kurduğuna hayretler içinde kalıyoruz.

değerli izleyenlerimiz, şu anda Cusco'da altın tapınağının içindeyiz. Altından eser yok tabii ki. İspanyollar buraya geldiklerinde bütün altınları almışlar, eritmişler ve Avrupa'ya yollamışlar. Ve yerine de İnka tapınağını yıkmışlar. Ne yapmışlar? Santo Domingo Katedrali inşa etmişler. Ve bu katedral içinde elbette İspanyol yapıları da İnka yapıları da gözlemlenebiliyor. Güney Amerika'da İnkalar döneminde bu tapınak çok çok kutsalmış. Şimdi gelin bu kutsal yapıyı, enerjisi yüksek bu yapıyı birlikte gezelim. İspanyollar neler yapmış, İnkalardan neler kalmış.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Uluabat Gölü üzerine kurulmuş tarihi bir yarımada olan Gölyazı'yı gezeceğiz bugün. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle Uluabat Gölü üzerindeki Gölyazı Mahallesi'nde başlasın.

Bağlı Gölyazı mahallesindeyiz. Ulaabat Gölü'ne kurulmuş tarihi bir yarımada olan Gölyazı mahallesini gezeceğiz. Öncelikle şu an nerede olduğumuzu belirteyim ben size. Şu anda Zambaktepe diye geçen yerdeyiz Gölyazı.

ayaklarınızın altına alabiliyorsunuz ve Uluabat Gölü'nü Zambattepe'den seyredebiliyorsunuz. Özellikle gün batımını izlemeyi sevenler mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ederim. Gün batımında buraya gelindiğinde burada oturulacak yer olmadığını belirtmek isterim. Herkes soğuk ya da sıcak içeceğini alıyor, katlanabilir sandalyesini alıyor ve Zambattepe'ye çıkıp buradaki eşsiz göl yazı manzarasını izlemeye geliyor. Benden size bir tavsiye olsun. Şimdi sizi birazcık göl yazıyla baş başa bırakayım. Buranın keyfini bugün doyasıya çıkartacağız. Hep ilginiz olsun.

Gölyazı'ya geldiğiniz zaman Gölyazı'nın girişinde sizi öncelikle bir ilkokul karşılıyor. Sonrasında doğal ürünler satan böyle tezgahlar karşılıyor. Tabii ki Gölyazı'da kilise de var. Bunların hepsini gezeceğiz sevgili seyirciler. Önce doğal ürünler satan tezgahın önünde bir duralım. Bakalım ne kadar. Burada yaban mersini özünden kızılcık özüne, kızılcık reçeli, damla sakızı reçeli, şöyle bakıyorum soğuk sıkım keçi boynuzu özü. O ne? Havyar tarana. Aa, ilk kez duydum. Buraya özgü havyar tarama varmış. Ben de tarana diye okuyorum yalnız. Görmez uydururum. Kayısı reçeli, sonra incir pekmezi, kozalak reçeli. Aradığınız her şey var burada en doğalında. Çok tezgah var. Hepsine göz atamasak da isim ablacığım Hasibe ablanın tezgahına şöyle bir göz atmış olduk. Bu arada şunu da hemen ekleyeyim. Gölyazı'ya girişte birçok tezgahta incir satan ablalar, abiler de var. Buraya geldiğinizde taze inciri de satın alabilirsiniz.

Elazığ'a geldiğinizde alışveriş yapmak için doğal ürünlerin yanı sıra hediyelik bir şeyler almak istiyorsanız böyle tezgahlar var. Kameraman arkadaşım Ayberk size gösteriyor zaten ve tabii ki arkamdaki dükkan var. Biraz daha ilerleyince çok güzel bir papağan da var. Onunla fotoğraf çektirmek istiyorsanız orada da isterseniz fotoğraf çektirebilirsiniz. Şöyle hemen Ayberk onu da gösterebiliyorsa size göstersin sevgili seyirciler. Adı Luca. Luca buranın sembolü sevgili seyirciler. Luca yıldız. Biz bir hayvan severiz. Luca oraya bağlı. Çok yazık falan demeyin. Luca buraya bağlı değil. Uçmuyor. Burada da çok güzel bir şekilde bakılıyor. Onu söyleyebilirim size. Merhaba Luca. Merhaba Luca. Şöyle ısırmadan şu an oyun yapıyor. Şöyle sevelim Luca'yı. Luca burada. Gölyazı'ya gelenlere hoş geldiniz diyor. Şu anda kendini sevdiriyor. Ha? Tamam. Sinirlenme, tamam. Şöyle fıstık vereyim sana. Karıştık galiba. Luca'yı geride bıraktık ve ağlayan Çınar'ın yanına geldik. Gölyazı'ya geldiğinizde asıl Gölyazı'nın sembolü ağlayan Çınar. Neden ağlayan Çınar dendiğini birazdan anlatacağım. Bu çınar ağacı sevgili seyirciler yaklaşık 750 yıllık bir çınar ağacı ve koruma altında. Buraya her gelen burada fotoğraf çektiriyor. Mutlaka Gölyazı'ya gelirseniz ağlayan çınarın kenarında bence sizin de bir fotoğrafınız olsun diyelim. 750 yıl dile kolay. Bu çınar ağacı 750 yıllık ama Gölyazı'ya geldiğiniz zaman birçok çınar ağacı görebilirsiniz ağlayan çınarın yanı sıra. Şimdi ağlayan çınarın yanına gidelim ve çınar ağacının hikayesini sizlerle paylaşalım. Bakalım bu çınar neden ağlıyormuş?

Ve ağlayan Çınar'ın yanındayız. Biraz önce söyledim, burada herkes fotoğraf çektiriyor ve ağlayan Çınar'ın hikayesini okuyor sevgili seyirciler. Ağlayan Çınar'ın, bu Çınar ağacının boyu 25 metre.

0: Yaklaşık 750 yıllık bir çınar ağacı bu. Kameraman arkadaşım Ayberk zaten sizlere gösteriyor. Efsane odur ki Ulu Çınar senede bir kere kanlı gözyaşı dökmeye başlıyormuş. Ve bundan sonra da bu çınar ağacının adı Ağlayan Çınar olmuş. Şu an kameraman arkadaşım Ayberk zaten çınar ağacını sizlere gösteriyor sevgili seyirciler. Gözyaşını da şu şekilde mermer şeklinde yine çınar ağacının hemen yanına yapmışlar döktüğü kanlı gözyaşını. Peki bu çınar ağacının anlatılan hikayesi nedir? Hemen sizlerle paylaşalım.
1: Yüzyılı aşkın yaşıyla Gölyazı'nın tarihi değerlerinden ve simgelerinden biridir Ağlayan Çınar. Efsaneye göre Rumlarla Türklerin birlikte yaşadığı Gölyazı'da birbirine aşık Mehmet ve Eleni mübadele nedeniyle ayrılmak zorunda kalır. Rumların köyden gittiğini gören Mehmet kalabalıkta Eleni'yi arar. Bu sırada Eleni'nin ağabeyi Yorgi Mehmet'in yolunu kesip sevdasından vazgeçmesini söyler. Aralarında çıkan tartışmada Yorgi Mehmet'i hançerle yaralar. Aldığı yaraya rağmen Mehmet Eleni ile gizli gizli buluştuğu Ulu Çınar'ın oyuğuna kadar gitmeyi başarır. Olayı öğrenen Eleni Çınar'ın oyuğuna geldiğinde sevdiğini kanlar içinde bulur. Sevdiğinin başını kollarını alır ve merak etme az sonra kavuşacağız ve sonsuza dek bu çınarın oyuğu olacak yuvamız. Bu çınar var oldukça sonsuza dek yaşayacak sevdamız der. Belinden çözdüğü kuşağını çınarın bir dalına geçirerek canına kıyar. Efsane odur ki Ulu Çınar bu öykünün ardından kanlı gözyaşları dökmeye başlar.
0: Ağlayan Çınar'ın hikayesini dinlediniz. Herkesin burada fotoğraf çektirdiğini de söylemiştik. Herkesten benim neyim eksik? Biz de buraya kadar gelmişken Ağlayan Çınar'ın yanında fotoğrafımızı çektirelim ve kahvaltımızı yapmak için Gölyazı'da güzel bir mekana sizi götürelim. Siz buraya geldiğinizde kahvaltınızı nerede yapacaksınız? Size rehber olalım. O zaman hemen fotoğraflarım çekilsin ve sonrasında da kahvaltımızı yapmaya gidelim.

Kahvaltı yapacağımız yere geldik. Kahvaltı yapacağımız yere çıkmadan önce şunu belirtmek istiyorum ki gelsin hemen Ayberk kameraman arkadaşım. Kahvaltıda yiyeceğimiz çoğu ürünler burada satılıyor. Eski sert ezine, köy tereyağı, çeçil dil peyniri, köy peyniri, mihaliç kelle peyniri, İzmir tulum peyniri, keçi sepet peyniri. Görmüş olduğunuz gibi bütün peynirler burada satılıyor. Kahvaltı yapacağımız yer hemen kilisenin yan tarafında sevgili seyirciler. Yapılan araştırmalara göre, benim de yaptığım araştırmalara göre Gölyazı'ya geldiğiniz zaman kahvaltı yapabileceğiniz yer benim birazdan kahvaltı yiyeceğim yermiş. Onu söyleyebilirim size.

kahvaltımız geldi sevgili seyirciler. Kahvaltıda yok yok. Bu arada biz ekip olarak bugün biraz kalabalık olduğumuz için kahvaltıyı doldurmuşlar da doldurmuşlar. Doldurmuşlar da doldurmuşlar. Normalde de bu kadar bol veriyorlar ama kişi sayısına göre peynir, domatesler biraz daha az oluyor. Ama onun dışında bütün bu reçel çeşitleri falan oluyor. Bu arada patlıcanlı kaşarlı gözlemeymiş bu. Hayatımda hiç patlıcanlı kaşarlı gözleme yemedim. Şöyle bir hemen gözlemenin tadına bakmak istiyorum ben. Şöyle. Güzelmiş. O kadar yer gezdim. Hayatımda vallahi hiç patlıcanlı gözleme yememiştim. Gölyazı'ya gelip de patlıcanlı gözleme yemek kısmetmiş. Çok lezzetli.

Gerçekten çok güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi kahvaltıyı yaptığımız yerin hemen yan tarafında Aziz Pantelemyon Kilisesi var. Yaklaşık 120 yıllık bir kilise. Gölyazı'ya geldiğiniz zaman bu kiliseyi mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim ben. Şimdi kiliseyi gezeceğiz. Bu arada kahvaltı yaptığım yer sabahtan akşama kadar açık. Haftanın 7 günü sabah 7'de açılıp akşam 10'da kapatılan bir yer. Onu söyleyebilirim size. O zaman yürüyerek şöyle kiliseye doğru gidelim ve biraz da size Aziz Pantelemyon Kilisesi'ni anlatalım. Bakalım nasıl bir yermiş.

0: Köprüyle karaya sıkı sıkı tutunmuş Uluabat, bir diğer ismiyle Apollyont, gölü üzerindeki Gölyazı Köyü. Gölyazı, Nilüfer ilçesine bağlı bir mahalle sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman sandal turu yapmadan gitmek olmaz. Şimdi birazdan sandal turu yapacağız ama öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Uluabat Gölü'nü görüyoruz. Hemen Uluabat Gölü'nün kenarında su çekilmiş olarak görüyoruz. Kışın buradaki su köprünün hizasına kadar geliyormuş. Onu belirtmek istiyorum. Yazın su çekilip sandalların orada oluyormuş. Yazın bu köprünün altına arabalar da park edebiliyormuş ama kışın hiçbir şekilde buradan geçiş olmuyormuş. Çünkü sularla dolu oluyormuş. Şimdi size birazcık siz Gölyazı'nın sokaklarında gezerken, Gölyazı'yı gezerken Gölyazı'yı anlatmak istiyorum.
1: Bursa-İzmir Karayolu'nun 35. kilometresinden güneye sapıldığında 7 kilometre içeride bulunan Gölyazı, Uluabat Gölü kıyısındaki iki alçak tepeden oluşan küçük bir yarımada üzerine kurulmuştur. Tepelerden birinde adını Yunan tanrısı Apollon'dan alan Apollonia adlı antik çağ kentinin nekropol kalıntıları yer almaktadır. İkinci tepe göl yükseldiği zaman bir ada halini alır ve ince, uzun bir taş köprüyle erişilebilir. Bugünkü Gölyazı halkının büyük kısmı ada kısmı üzerinde tuğla duvarlı tarihi Rum evlerinde yaşamaktadır. Apollyont adı Cumhuriyet sonrası Gölyazı olarak değiştirildi. 12 Temmuz 1992 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. 2009 yılında belediye örgütü kapatıldı. Gölyazı, merkez ve bayır mahalleleriyle birlikte Nilüfer Belediyesi'nin bir mahallesi oldu ve siz değerli misafirlerini bekliyor. Müzik

turumuzu yaptık. Şimdi meydana geldik. Burası Gölyazı Mahallesi'nin meydanı. Köy kahvesi burada bulunuyor. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka köy kahvesini, çayını ve kahvesini içmenizi tavsiye ediyorum. Zaten çaylar ve kahveler nerede güzel olur? Böyle güzel küçük yerlere gel.

geldiğinizde kahvehanelerde güzel olur. Ve tabii ki biz de burada mutlaka köy kahvesini içeceğiz. Önce bir şuralara göz atın, sonrasında ben size oturunca karşılayacağım.

Gölyazı Mahallesi'nde dolaşırken antik çağdan günümüze kalmış surlarla karşılaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Bazı evlerin duvarları da surlarla çevrili. Örneğin hemen bu surların arkasında tarihi evler var. Şimdi sokaklarda gezeceğiz. Sokaklarda gezerken eski yani Rumlardan kalma evlere de fazlasıyla denk gelebiliriz. Rumlardan kalan evlerle şu anda günümüzde yapılan beton evler birbirleriyle çarpışıyor. Sadece bunu söyleyebilirim ama Gölyazı'ya geldiğinizde fazlasıyla geçmişten günümüze iz bulabilirsiniz. Eski Rumlardan kalan evlerin önünde de fotoğraf çektirebilirsiniz. Şimdi biraz Gölyazı sokaklarında kaybolalım. Hadi gelin.

0: Şimdi Gölyazı'da gezerken programın başında söylemiştik, balıkçılıkla uğraşıyor. Kadınlar ve erkekler burada. Hem kadınlar balık ağı örüyorlar hem de erkekler. Gölyazı'da gezerken kadınların da balık ağı ördüğüne şahit olabilirsiniz dedik. Teyzeciğim merhaba.
1: Merhaba kızım, hoş geldin.
0: Hoş buldum, nasılsın?
1: Çok iyiyim kızım.
0: Çok mu iyisin, ne oldu, niye gülüyorsun? Garip mi geldi?
1: Yok, garip gelmedi.
0: Ay sen hep böyle gül, Allah güldürsün seni.
1: Ha, güldürdü.
0: Güldürdü mü?
1: Oldu kocam öleli. Güldük.
0: 10 sene oldu kocam öleli, Allah güldürdü beni diyor. İsim teyzeciğim?
1: Sultan.
0: Sultan teyzeciğim, balık ağı örüyorsun.
1: Evet, bunları tüccarlara yapıyoruz ekmek parası için.
0: Ha, sen örüyorsun, satıyorsun yani, ördüklerini.
1: Yok, satmıyorum. Tüccarlığa yaptırıyor bize. Mesela bunun her malzemesini veriyorlar. Biz sade işçiliğini yapıyoruz.
0: Kaç yaşındasın?
1: 62.
0: 62 yaşındasın. Allah seni nazarlardan saklasın. Aynen. Bak 62 yaşında gördüğünüz gibi Sultan teyze balık ağı örüyor.
1: Ben sana
0: sevgili seyirciler.
1: Bitmişini göstereyim bunu.
0: Bitmişini göster. Göster bitmişini. Göster bitmişini bana. Göster bana bitmişini. Şimdi Sultan teyze ördüğü balık ağların bitmişini getirmeye gidiyor. Getirsin, gelsin, buluşalım. Ön tarafta da hanımlar başka bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Semizotu ayıklıyorsunuz. Bakayım be.
2: Bak.
0: Bakayım. O serin serin havada esiyor. Semizotu ayıklıyorsunuz.
2: He.
0: Ne olacak bu semizotu?
2: Ne olur bu?
0: Ne olur?
2: Yemek olur.
0: Yemek olacak. Ha, satmayacaksınız.
2: Ne satması be kızım? Parmışım ben, bugün satmam kalmış.
0: Ha, dur ben de ayıklayayım o zaman sizinle. Beni çekme, beni çekme dedi, arkasını döndü bak. Görüyor musun? Beni çekme, beni çekme dedi, arkasını döndü. Niye dönüyorsun kameramanlara arkanı? Beyin kızar mı? Bak Sultan teyzeyi Allah 10 sene önce güldürmüş, beyi ölmüş de gülmüş. Öyle dedi. Bak dur, bitmişini getirdi Sultan teyze ama ben biraz burada bir semizotu ayıklayayım, dur. Sultan teyze, gittin geldin aldın balık ağını, bir bakalım bu bitmişi.
1: Bak, bu bitmişi kızım.
0: Bunu salıyoruz göle, sonra?
1: Bunun ip bağlanıyor arasına.
0: Tamam.
1: Bu bir tane daha bunun arkasına oluyor. Öyle sırayla sırayla göle atılıyor. İçine de kerevit dediğimiz şey giriyor.
0: Bu balık ağını salıyorlarmış göle.
1: Buradan
0: saldıktan
1: giriyor.
0: Sonra buradan...

0: Kulistakozu, kerevit dedikleri burada. İçine giriyormuş. Bak böyle bir ağı Sultan teyze örüyor.
1: Bunu da buradan boşaltıyoruz böyle kerevit.
0: Bak bu ağın bitmiş hali. Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Sultan teyze işte bu ağı örüyor. Örmeye devam etsen. Nasıl da güzel örmüşsün baksana.
1: Onlar hazır değil mi?
0: Aa bak bak. İstanbul'da. Bak nasıl da güzel geliyor. Şimdi madem bu kadar balıklardan bahsettik, madem bu kadar gölden bahsettik, gidelim şöyle manzaralı bir yerde. Buraya gelip de turna balığı yemeden dönmek olmazmış. Turna balığı da böyle etli, beyaz etli bir balıkmış. Gelelim o balığı yiyelim. İstiyorsan gel seni de götüreyim Sultan afiyet teyze. Ay sağ olasın, gel beraber olsun.
1: Ay.
0: Yok dedi. O zaman balık sen yerken buluşalım. Yavrum.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
5: Trim dışında her şeyi çekerim.
6: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
5: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
2: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında
5: hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G.

0: kazanmayı fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik.
1: Kirlenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

Rumlardan kalan tarihi birçok evin olduğunu söylemiştik ve bazı evlerin surlarla kaplı olduğunu da söylemiştik. Burada zaten bütün evlerin duvarları surlara dayalı sevgili seyirciler. Onu da belirtmiştim. Ama şunu mutlaka belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman, yani Gölyazı'ya geldiğiniz zaman en eski ev, Rumlardan kalan en eski ev, arkamda görmüş olduğunuz bu ev zaten duvarlarından, taşlarından da anlayacağınız gibi. Şu anda içinde biri oturuyor mu? Hayır, oturmuyor.

geldiğiniz zaman hem konaklayabileceğiniz hem de buraya geldiğinizde yemeden gitmemeniz gereken turna balığını yiyeceğiniz yere getirdim sizi. Turna balığı nasıl bir balık? Hayatımda ilk kez yiyeceğim. Hadi gelin.

her ne kadar Naime Hanım bize bunları ikram etmiş olsa da biz Turnabalığı'nın mutlaka ücretini verip buradan kalkacağız. Şimdi günün toplamına baktığımızda Gölyazı'da çok güzel bir gün geçirdik aslında sevgili seyirciler. Kiliseye gittik, onun dışında Zambak Tepe'ye gittik, Gölyazı'yı tepeden gördük. Gölde sandal turu yaptık. Yapılabilecek her şeyi Gölyazı'da yaptık. Siz de buraya gelip güzel bir gün geçirebilirsiniz. Araçla ya da belediye otobüsleriyle buraya ulaşım çok kolay. Şimdi ben tabii ki turna balığını, yayın balığını ve kerebiti, göl ıstakozunu yemeye, önümdekileri yemeye devam edeceğim ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum tekrar. Hoşça kalın.

0: kız.
1: Palu elinle yiyeceksin çünkü tadını alarsın. Ha şunu bilesiniz çocuklar. Pomfile, piftekte donuz, palun kılçığı bile olamaz.
2: Balık nesli senden daha iyi bir taraftar bulamaz baba.
1: Bıçağı kararlaştırdınız mı?
3: Hayır, daha değil.
2: İşçi gibi çalışıyor babacığım, yüzünü ben bile zor görüyorum. Hani sen bir şey konuşacaktın Tayfun'la?
1: Haşam bana bak damat, seni genel müdür edeceğim. Masa başında çalışırsın da.
3: Sağ ol.
1: Sen de sağ ol.
3: Ben masa başında çalışayım diye okumadım, yıllarca dirsek çürüttüm. Mesleğimi yapmak, mesleğimde başarılı olmak isterim.
1: Senin gibi kaç kişi üç kuruşa çalışayım. Benim param içinize de. Doğacak, torunlarıma da yatır be.
3: Ben hak ettiğim parayı tercih ederim.
1: Sen bilirsin.

0: Geçmiş olsun, bir şeyiniz yok ya, yardım edeyim mi?
1: Çekil başımdan! Aa! Bütün bu yollar yalnız sana ait değil!
0: Dikkatli gidiyordum, bir süvariyle karşılaşacağımı bilemezdim ki!
1: Bir şoför bütün ihtimalleri göz önüne almalı!
0: Şimdi bütün suç bende mi?
1: Suçlusun demedim!
0: Ha, dikkatsiz miyim yani?
1: Ne diyeyim? Senin yerinde şöyle iri kıyım bir erkek şoför olsaydı daha çok sevinirdim. Çünkü ya özür dilerdi ya da dayak yerdi.
0: Düşen sen olduğuna göre ben özür diliyorum, oldu mu?
1: Korkuttum galiba.
0: Yo, korktuğum için değil. Hatanın fazlası bendeydi. Atın kaçtı, seni götüreyim mi?
1: Fazla uzağa gitmez, acele edersek yetişiriz. Sağ ol. Adım Cemil.
0: Ümran.
1: Memnun ol. İyi yolculuklar.

0: işte buna gülünür.
1: Bağırıp çağırmaktan iyidir.
0: Allah üçüncü çarpışmadan korusun. Ah,
1: kan mı çıkar diyor?
0: Yok, öyle bir şey demedim. Merhaba.
1: Merhaba, yardım edeyim sana.
0: Zahmet olacak.
1: Eksik bir şey yok mu?
0: Bir bakayım. Tamam.
1: Araban var mı?
0: İşte burada.
2: Hay Allah!
0: Ne oldu?
2: Çantam! Aa! Çantamı unuttum!
0: Hay Allah!
2: Neyse, oradaymış.
1: Hani derler ya, Allah fakir kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir, sonra buldururmuş.
0: Yani çantanın içinde eşek mi var?
1: Hayır, 45 milyon işçi maaşları ve teminatlar.
0: İşte şimdi ter bastı beni.
1: Beni de. Soğuk bir şeyler içeri.

0: İyi olur.
1: Buralı mısın?
0: Yok, hayır. Ama çocukluğum burada geçti. İstanbul'da yaşıyorum. Ya sen?
1: İstanbulluyum ama her vilayeti dolaştım. Gittiğim yerlerde uzun kalırım. Türkiye'liyim desem daha doğru olur.
0: Buraları çok değişmiş buldum. Eski arkadaşlarımın çoğu da evlenmiş.
1: Ya sen?
0: Bekarım.
1: Ben de.
0: Sormadım ki.
1: Olsun. Arkadaş olmadan önce birbirimizi iyice tanıyalım. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Benim burada hiç arkadaşım yok. Seninkiler de evlenmiş. Niçin arkadaş olmuyoruz?
0: Bilmem. Olalım istersen. Arkadaş ama.
1: Lafın üstüne basma. Anladım. Arkadaşlığımıza.

0: Nerede kaldın Tayfun?
1: Sanki şoföründen hesap sorar gibisin.
0: Bir saat önce ayrılmışsın şirketten. Seni beklediğimi unuttum galiba.
1: Geldiğime pişman etme beni.
0: Gelmen bir lütuf mu yani? Davette bizi bekliyorlar. Sen hala günlük kıyafetinlesin.
1: Böyle rahatım.
0: Biraz da protokola uyman lazım. Benim nişanlımsın. Sabri Bey'in de damadı olacaksın.
1: Bu gidişle sanmıyorum.
0: Ne demek istiyorsun sen? Bulunduğun mevkiye nasıl geldin? Bana bazı şeylerin borçlu olduğunu unutma.
1: Tamam kızım, senden gelen her şeyi iade ediyorum. Çünkü bıktım, anladın mı? Şımarıklığından bıktım artık.
0: Ben de senin kaprislerinden. Hadi lütfen hazırlan, partiye gitmemiz lazım.
1: Sen tek başına git kızım, çünkü ben senin hayatından gideceğim. Hoşça kal.
0: Dur Tayfun, saçmalama!
2: Ha, bu işin şakası yoktur. Çocuk oyuncağı değildir. İstifanı kabul etmiyorum.
1: Başka çare yok Sabri Bey.
2: Bey mi olduk şimdi? Aile bağımız yok mudur? Kızımın nişanlısı değil misin?
1: Artık değilim. Bu yüzüğü de lütfen kızınıza verirsiniz.
3: Şerefimle oynama da... üzerim seni.
1: Bakın, bunun şerefle, namusla ilgisi yok. Birbirimizle anlaşamıyoruz o kadar.
2: Daha evvel aklın neredeydi? Ne oli? Sana iş verdim, paye verdim. Karşılığı bu mudur?
1: Ben size hakaret etmiyorum. İşinizi de, payenizi de, kızınızı da istemiyorum, tamam mı?
2: Değil, tamam değil. Ben bu sineme çekemem. Uğraşırım seninle.
1: Ne haber koca kurt? Bu arada kaç karıyı idare ediyorsun ha?
4: Aklın fikrin hep karılarda. Şimdi bir şey söylesem inanmayacaksın. Koca kurt kuzu oldu oğlum, kuzu.
1: Senden de ne kuzu olur ya?
4: Vallahi lan, yani şöyle kuzu oldum. Bir kız arkadaşım var, iyi vakit geçiriyoruz. Mutlaka pis pis gülersin şimdi.
1: Gülerim elbet. Arkadaş ayaklarına az mı yattın eskiden ha?
4: Kafanı taktın ya, ne desen boş, inandıramam. Sen ne yaptın? Yoksa nikah için mi arıyorsun ha?
1: Ne nikahı be oğlum? Nişana attım, zaten yürümezdi. Nişanlım da yok, işim de yok. İşsizim ulan.
4: Bak, işsizim diyor. Ulan bu iş kimin işi ha? Sen ben var mı deme. Hadi fazla uzatma da atla gel. Seni çok özledim her kere. Çabuk gel ha! Çabuk!
0: Nasıl yaparsın Tayfun? Babama nişan yüzüğünü bırakmışsın.
1: İstifamı da bıraktım Çiğdem. Bitti ilişkimiz.
0: Bu kadar kolay mı? Benim gururum ne olacak?
1: Baban sana birini bulur. Gururunu fazlasıyla okşarlar.
0: Hatam varsa özür diliyorum işte. Seni seviyorum Tayfun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Sıkıldım artık Çiğdem. Baban parasıyla sen kadınlığınla beni etkilemeye çalışıyorsunuz.
0: Ben sensiz yaşayamam Tayfun. Yalvarmamı istiyorsan onu da yaparım.
1: Lütfen daha fazla küçülme Çiğdem.
0: Hava basmayı bırak artık. Deli oluyorum sana, tamam. Ama sen de beni istiyorsun.
1: Seni zorla atmamı istiyorsan öyle yaparım.
0: Dur yapma! Öldürürüm kendimi Tayfun! Yapma!
4: Gördün mü nasıl yetiştim?
5: O senin Hüsnü Kuruntun. Gaz kestim.

0: meydan okuma denir. Yarışa var mısın?
1: Ha, güldürme beni!
0: Son gülen ilgiler. Var mısın?
1: Nereye kadar?
0: Çiftliğin girişine kadar, tamam mı?

0: Az kaldı kayıp bürosuna ilan verecektim.
1: Kasılma, tamam, kazandın. Sahi biz nesine iddiaya girmiştik?
0: Nesine mi? Dur bakayım, tamam, bir yemek değil miydi?
1: Değildi ama, madem ki sen öyle istiyorsun, öyle olsun arkadaşım. Ne kadar kalacaksın Ankara'da?
0: 10 gün kadar. Çok önemli bir ihale benim için.
1: Sana iyi şanslar dilerim.
0: Sağ ol. Seni çok arayacağım, özleyeceğim.
1: Ben de. Arkadaşlığımız iyi gidiyor.
0: Hiç bitmesin Ümran. Bak, ben zemzemle yıkanmış bir adam değilim. İçkim, kumarım var. Sayısız kadınlar geçti hayatımdan. İçlerinde senden güzelleri de vardı.
1: Bakalım laf nereye gelecek?
0: Çok ciddiyim Ümran. İlk kez sevdim dersen bana inanır mısın?
1: Niye böyle oluyor? Bir kadın ve erkek niçin sadece arkadaş olamıyorlar?
0: Kadın çok tatlı ve güzelse erkek hayaller kurmaya başlıyor. Beni suçlama. Birden seviverdim, ayıp değil ya.
1: Ayıplamıyorum, şaşırdım biraz.
0: Benimle evlenir misin? Çok damdan düşme oldu galiba.
1: Düşünmeliyim. Benim de bir geçmişim ve sorunlarım var. Ailemle de görüşmeliyim. Çok düşünmeliyim Cemil.
0: 10 uzun gün var önünde. Dönüşümde cevabını verirsin.
1: Peki. Yalnız şimdiden söyleyeyim. Evet diyebilirim. Ama hayır dersem sakın kırılma.
0: Kırılmam. Ne olurum bilemiyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Karar verirken lütfen bunu hatırla.
2: Başka erkek yok muydun sağ kız? Toparlan da. Gemi iste, ev iste, toprak iste, alayım sağ. Ama herifi zorla koynuna koyamam ki.
1: Sen istersen yaparsın babacığım. Ben onsuz yaşayamam. İstiyorum baba, istiyorum Tayfun'u.
2: Peki, peki. Ağlama bagayım. O domuzun inadını kıracağım.

0: tam kapasiteyle çalışıyoruz.
1: Bunu daha da arttırmamız lazım. Rakiplerimizin nefesi ensemizde.
0: Başsın efendim.
2: Merhaba Kocakur.
3: Merhaba Tayfun.
2: Hay Allah!
3: Çok şükür gelebildim be.
2: Ulan hiç değişmemişsin be.
3: Yo, yaşlandım ben.
2: Dur bakayım sen.
3: Dur ha, bak.
2: Hadi. Az ol.
3: Dur, dur. Sıra bende şimdi.
2: Hadi. Fena vuruyorsun be.
3: Yok, sanki sen okşadın. Aman ya! Midem sırtıma yapıştı sanki.
2: Koca kurdun beni.
3: Koçum!
4: Ev geniştir, ikimize de yeter.
2: Tam bir kurt ini. Kaç kuzu yedin bu evde?
4: Çoktan bitti o işler. Aşık oldum dedim.
2: Hadi lan sen de! Ben seni bilmez miyim?
4: Tamam, artık buradasın ya. Kendi gözlerinle görürsün.
2: İşler nasıl?
4: Çok iyi. Elimizdeki iş bitti sayılır. Yenisine bakalım.
2: İhale mi?
4: Evet. Yakında Ankara'ya gideceğim. Çok büyük bir iş.
2: Evvel Allah koparırsın işi.
4: Bu kez zor. İhale mafyası devamlı tazyik ediyor, çekil diyor. Uğraşacağız biraz.
2: Uğraşırız be koca kurt. Sıkıntıdan patladım zaten.

0: Öteki damarı da 2 saat sonra atarız.
1: Atarız koçum, atarız. Seninle beraber olduktan sonra her işi başarırız.
0: Bizi ziyarete gelenler var galiba.
1: Evet. İhale mafyasının köpekleri. Merhaba beyler.
2: Merhaba Cemil Bey.
3: Sizi yalnız bulmak pek kolay değil.
1: Konuşacak bir şey mi var?
3: Bizimkilerin selamını getirdik size.
1: Aleyküm selam. Sizi fazla merakta bırakmadan söyleyeyim. İhaleye katılıyorum.
4: Yanlış yaparsın, yazık olur.
1: Ben bu ihaleye girerim. Hakkımsa alırım. Şimdi açılın da yolumuza gidelim.
5: Lafı bağlamadan gitmek olmaz.
1: Öyleyse bağlayalım.

0: Tayfun Bey İstanbul'dan ayrılmış. Şu anda Tuç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
1: Acaba kimin yanında dur?
0: Cemil Koçer'in.
1: Cemil Koçer ha? Git, sonra konuşuruz.
2: Hadi baba, aç telefonu, kovdur Tayfun'u, buraya gelsin.
1: Olmay. Ha bu Cemil Koçer denilen herif delidir. Takışmışlığımız da vardır. Beni bozar. Başka çare düşüne Zoğuk.
2: Sen çare buluncaya kadar ben deli olacağım baba, deli olacağım.
3: Hey gidi koca kurt! Nereden nereye? Gene buluştuk işte.
4: Sen keçilik yapmasaydın ayrılmayacaktık ki. İşimiz de daha çok büyüyecekti o zaman.
3: Çok mu geç kaldık yani?
4: Yok. Önümüzde kimse duramaz artık. Zaten yakında işler senin omuzlarına binecek.
3: Hayrola, emekli mi oluyorsun?
4: Evleniyorum.
3: Gene o hikaye mi? Anlatsana nedir o iş?
4: Acele etme. Ankara'dan dönünce esas müjdeyi vereceğim. Bir de ihaleyi alırsak çifte şenlik yaparız.
3: İhaleyi aldık say. Koca kurdun elinden ne kurtulur ki? Hadi yarasın.
4: Yarasın koçum.
5: Ne oldu? Ha? Ne oldu sana? Gel.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ümrü Hanım.
1: Benim.
0: Çiçekleri Cemil Bey gönderdi. Çok selamları var.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler efendim.
1: Size de.
2: Ümran, 2 saat sonra Ankara'ya hareket ediyorum. 10 gün sonra döndüğümde beni dünyanın en mutlu erkeği yapacak cevabı vermeni diliyorum. Gönderdiğim çiçekleri birer güzel ricacı olarak...

0: çok duydum kızım. Mert namuslu bir adammış. Önce kararını sen vermelisin.
1: Zamanım var baba. İyice düşüneceğim. Sanırım kararım olumlu olacak.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle. Kendine iyi bak.
4: Tayfun Bey, İstanbul'dan arıyorlar, çok önemliymiş. Sağ ol.
3: Efendim, ben Tayfun.
5: Oy cozunu sevdum. Hapı kurgunluk daha bitmedi mu? Seni çok özlemişizdur. Haçansa açımı vereyim, konuş onunla da.
1: Tayfun, benim Çiğdem. Sesini duymak istedim. Sensiz yaşayamıyorum. Bunu bil sevgilim. Yalvarırım bana dön. Seni çok özledim.
3: Bana bak Çiğdem. Israrın faydası yok. Bende bitti her şey. Sen de bitir. Sana karşı daha kırıcı davranmak istemiyorum. Telefon edersen artık konuşmam. Sana iyi şanslar dilerim.
1: Bir daha arama dedi. Bitti her şey baba. Bitti işte.
5: Uzadı bu iş. Çıktı be. Her çeleği sayıyla mı verdiler baba? Öldürtürüm. Çim vur diye acıdır.
1: Hayır baba, yapma. Yaşamasını, benim olmasını istiyorum. Halimi görmüyor musun baba?
5: Çöreyim, kahrolayım. Yaptıklarını bu herifin yanına bırakmayacağım kızım.

0: Typhoon!
1: Typhoon!
0: Bursa haberi o kadar ani geldi ki sana haber veremedim. Çünkü İstanbul'da değildin.
1: Babam hastalanmıştı. Ziyaret için buraya gelmiştim.
0: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni. Büyük acılar çektim.
1: Ya benim acılarım? Terk edilmiş bir sevgili olarak görüyordum kendimi. Sen ilk aşkımdın Tayfun. Hayaller kurduğum erkektin.
0: Gene kurar mısın o eski güzel hayalleri? Beni tekrar sever misin?
1: Tekrar demek, yeniden başlamak demek. Oysa benim sevgim hiç bitmedi ki.
0: Bitmesin Ünvan. Ölene kadar bitmesin.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. Nasıl gidiyor?
2: Bir mucize beyim. İş bitsin diye geceleri de çalıştık. Tayfun Bey'deki enerjiye şaştım kaldım.
3: Bilmez miyim? Makine gibidir. Merhaba, hoş geldin.
4: Merhaba. Sorsana ne yaptın diye.
3: Niye sorayım biliyorum. Koca kurt ihaleye giren kuzuları çıtır çıtır yedi.
4: Sen de buradaki işleri yemiş bitirmişsin.
1: Ben anayım evladım. Senin mutlu olmanı isterim. Unutma, seneler önce çok acılar çektim. Sebepsiz kırılmışız birbirimize. Konuştuk her şeyi. Anlaştık anne. Birbirimizi seviyoruz. Gelip sizinle de konuşacak.
5: Peki ama yavrum, Cemil Bey ne olacak?
1: Konuşacağım anne. Biraz zor olacak ama kararımı açıklayacağım. Tek tesellim ona ümit vermeyişimdir.

0: Alo. Benim. Merhaba, ne zaman döndün?
1: Az önce geldim. Yıkandım, paklandım, bir damat gibi de süslendim. Bohçanı hazırla, seni kaçırmaya geliyorum.
0: Seninle hemen konuşmalıyız.
1: Sakin bir yere gidelim. Ben sevinçten çıldırırken kimseler görmez.
0: Lafa nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Olanlar o kadar şaşırtıcı ki. Sana rastladığımda bir gönül kırıklığı içindeydim.
1: Anladım. Kalbim durmasın diye alıştıra alıştıra müjdeyi vereceksin.
0: Çok iyisin. Çok tatlısın Cemil. Bana eski bir gönül acısını unutturur gibi oldum. Ama unutmamışım. Beni anlamaya çalış. Seninle evlenemem.
1: Anlatamadım galiba sana. Her şey seninle değer kazandı Ümran. Öyle bir duygu ki sanki dünyanın sonu gelecek sen hayatımda olmazsan.
0: Olamam Cemil. Arkadaş kalalım lütfen.
1: Hiç umut yok mu?
0: Yalnız şunu bilmeni isterim. Sevilmeye layık bir erkeksin sen. Ama ben başkasını seviyorum.
2: Hala haber yok mu?
3: Yok, telefon falan da etmedi. Ben de merak ediyorum.
2: Peki çıkarken nereye gittiğini söylemedi mi?
3: Söylemedi ama telefonla biriyle randevulaştı. Kim olduğunu bilmiyorum. O kadar çok hasmı var ki korkuyorum.
2: Korkma. Ona koca kurt derler. Hiçbir şey yapamazlar.

0: Aramadığım yer kalmadı. En son burası aklıma geldi. Neyin var senin?
1: Tayfun, fenayım. Delirebilirim, burayı dağıtabilirim. Kendimi öldürebilirim.
0: Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Hı?
1: Daha önce hiç aşık olmamıştım ki. Bittim ben. Kendi kendime hayaller kuran biriyim.
0: Bana anlatmayacak mısın?
1: Evlenmek istediğim kız bana hayır dedi.
0: Biliyor musun? Senin aşık olabileceğine hiç inanmıyorum.
1: İlk aşık oluşum. Daralıyorum, patlıyorum arkadaşım.
0: Haklısın. İlk aşk başka bir olay. Kadere bak, ben mutluluğu yakalarken sen mutsuz oluyorsun. İlk aşkımla tekrar buluştuk Cemil.
1: Sevindim lan. Bu geceye hem acıyı hem sevinci sığdırdık. Bakma bana, ben olamadım, bari sen mutlu ol be koçum.
0: Yeter artık, daha fazla içme, hadi gidelim, hadi.
1: Yalan bu dünya be koçum, her şey yalan.

0: Konuştun mu sizinkilerle?
1: Anneme anlattım. O seni biliyordu zaten. Babamla da konuşacak.
0: Bu iş biraz uzayacak desene. Oysa benim hiç sabrım kalmadı. Şöyle sessiz, sade bir törene ne dersin, he?
1: Çabuk şu halkayı parmağıma tak, yoksa zeminçten uçacağım.
0: Şimdi seni en yakın arkadaşım Koca Kurt'la tanıştırayım. Koca Kurt! Nişanlı Mümran, Koca Kurt Cemil.
1: Merhaba.
0: Hey, Koca Kurt! Nereye gidiyorsun? Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
1: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
2: Sırtımdan vurdun beni. Başkası yapsaydı öldürürdüm. Ama sen... Sen benim en yakın arkadaşımsın.
0: Sana kalleşlik etmedim. Bilmiyordum. Ümran benim gençlik aşkımdı.
2: İnanmıyorum sana. Bilmiyordum diyorsun, öğrendin işte, çek git öyleyse.
0: Yapamam. Onu seviyorum.
2: Ben de seviyorum. Canımı ortaya koyacak kadar hem de.
0: Saçmalama. Vuruşacak mıyız yani?
2: Gerekirse vuruşuruz Tayfun. Ama çekip gidersen gene arkadaş kalırız.
0: Çek vur öyleyse. Canımı al. Ama Ümran'dan vazgeçmemi isteme. Üzgünüm Koca Kurt.
3: Benim helikopterimi hazır etmişsin.
1: Evet baba. Tayfun'a gidiyorum baba. Delireceğim yoksa.
3: Kesişmiş çöpek gibisin. Peşinden koşarsın. Utanmaz mısın ha? Rezil ol Ayrus.
1: Senden saklamıştım baba. Tayfun'dan bir çocuğum olacak.
3: Şimdi öldü. Yaşatmam onu. Allahümme yaşatmam onu.
1: Çocuğum olsun baba.
3: Ben de seninle geleceğim.

0: Merhaba Cemil Bey.
1: Merhaba. Sizi burada görmek şaşırttı beni.
0: Yanında çalışan birini ararım. Kizum'un nişanlısıdır da. Tayfun.
2: Bize yardımcı olur musunuz?
0: Mesele çok ciddidir.
1: Buyurun, içeride konuşalım.
3: Hadi arkadaşlar, iş başı. Herkes dışarı çıksın. Tamam beyim.

0: Evet. Mesele nedir Sabri Bey?
1: Tayfun'u istiyorum. Kezumun ve benim namusumuz söz konusudur. Seninle hasımız ama seni mert bir adam olarak tanırım.
0: Burada değil. Artık yanımda çalışmıyor.
2: Onu nasıl bulabiliriz?
0: Bulsanız ne olacak ki? Çünkü Tayfun evleniyor.
2: Yapamaz bunu. Beni terk edemez.
0: Ne yazık ki siz de Tayfun'u benim gibi yanlış tanımışsınız. Ondan her şey beklenir.
1: Peki kiminle evleniyor?
0: Kızın adı Ümran.
2: Onu tanıyor musunuz?
0: Evet. Çünkü sevdiğim kadındı. Kardeşim dediğim Tayfun beni de sırtımdan vurdu.
2: İki erkeği birbirine düşüren bu kadını tanımak isterdim.
0: Sizi tanıştırayım öyleyse.

0: Tanıştırayım. Çiğdem Hanım Tayfun'un nişanlısıdır.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Tayfun'la dargındık. Bir ufak kırgınlık işte.
2: Benden genel müdürlük istedi. Çözü doymuyor. Ne yapayım ki? Çözüm seviyor.
1: Yalnız sevgi değil tabii. Büyük bir bağ var. Çocuk. Çocuk mu? Doğru olamaz bunlar. Biz Tayfun'la nişanlandık. Size acıyorum. Çünkü bana nispet için sizi kullanıyor. Bakın, mutlu günlerimizin resimleri yanımda.

Ne yazık ki duydukların ve gördüklerin doğru Ümran. Ümran, bak, beni dinle. Tayfun size dönerse buna en çok ben sevineceğim. Gidelim.

0: Bana her şeyi anlat. Nişanlını, doğacak çocuğunu, her şeyi.
1: Neyin var senin?
0: Anlat. Az önce beni bir kadınla tanıştırdılar. Adı Çiğdem'di.
1: Her şeyi konuşacak vaktimiz olmadı Ümran. Sana nişanlandığımı, sonra da nişanı bozduğumu söyleyecektim.
0: Ya çocuk?
1: İnan ki bilmiyorum.
0: Yattın mı onunla? Cevap ver. Yattın mı onunla? Sana ikinci kez inandığım için kendimden utanıyorum.
1: Ben yalnız seni sevdim Ümran.
0: Yalan! Yalan! Sen parayı sevdin. Servet avcısı bir serserisin sen.
1: Doğru konuş Ümran. Seni böylesine kim doldurdu?
0: Hayır, doldurmadılar. Gözlerimi açtılar.
1: Kimler?
0: Nişanlın, babası ve Cemil.
1: Şimdi anladım. Gel benimle. Ona anlattığım masalları bana da anlat.
2: Masal anlatan sensin. Ben gerçekleri söyledim sadece.
1: Gerçek dediğin bir sürü iftira ha?
2: Hayır. Senin bir pislik olduğun, para için kendini sattığın. Daha sayayım mı?
1: Bunları sen mi söylüyorsun? Arkadaşım koca kurt söylüyor, öyle mi?
2: Artık arkadaş değiliz. Sen beni sırtımdan vuran bir kallesin. Sevdiğim kadını alet olarak kullan...

0: Hayır, yapma lütfen.
1: Artık sana acı çektiremeyecek.
0: Öldürme, bir daha onu görmeyeceğim.
1: Yalan, onu kurtarmak istiyorsun.
0: Yemin ederim.
1: İspat et öyleyse. Benimle evlen.
0: Bırak silahı. Seninle evleneceğim Cemil.

0: Neticeleri aldık, kafatesinde çatlak yok. Geçmiş olsun.
1: Buradan çıkmak istiyorum.
0: İmkansız, bir süre daha kalmanız gerek. Ha, unutuyordum, size bir mektup bıraktılar. İhtiyacınız olursa zile basın.

Tayfun. Çok geç de olsa sana olan hıncımı aldım. Şimdi ben seni terk ediyorum. Nişanlına döndüğünde umarım genel müdür olursun. İstediğin buydu biliyorum. Aslında ikimiz de birbirimizi kullandık. Ben istediğimi elde ettim. İstediğim Cemil'di. Onunla evleniyorum. Sana iyi şanslar.

0: ben geçenleri unutmaya hazırım.
1: İkinizi de asla unutmayacağım. Asla! Kalleşler! Köpekler! İkiniz de ölüsünüz artık! Cehenneme gitseniz peşinizdeyim! İkinizi de yok edeceğim! Ezeceğim! Paramparça edeceğim! Paramparça!

0: Tayfun, geldiğini duyunca sana koştum.
1: Defol!
0: Dur, kapatma, yalvarırım. Seni seviyorum. Hiçbir şey sormayacağım, anlat demeyeceğim. Bırak içeri gireyim.
1: Yüzünü görmek istemiyorum. Hepinizden iğreniyorum. Defol!

0: Geçmiş olsun Sabri Bey. Kızınız hayati tehlikeyi atlattı.
1: Kezum'un yanına gideceğim.
0: Hemen değil Sabri Bey. Ancak bir iki saat sonra ayılır. Narkozlu şimdi.
1: Kezum yaşayacak mı doktor?
0: Evet, yalnız omurilikte bir zedelenme var. Sanırım iki ayağına da tesir edecek bu zedelenme.
1: Ne diyorsun sen? Kezum sakat mı kalacak?
0: Geçici bir sakatlık Sabri Bey. Kızınız bir süre kötürüm kalacak. Maalesef çocuğunu da kaybetti.

0: Ben de çok üzüldüm. Böyle olmasını istemezdim.
1: Seni öldürebilirim. Parçanı bile bulamazlar. Sayarım kurşunu sağ. Hiç acımam ha.
0: Beni tehdit etmeye mi geldin?
1: Hayır. Konuşmaya geldim. Hastanede seni sayıklayan bir kız var. O benim kızım. Baba olunca anlarsın evlat neymiş. İşte halimi göreysin. Biricik kızım sakat kaldı. Dayanamaz, öldürür kendini.
0: Üzüldüm dedim sana. Başka ne yapabilirim ki?
1: Seni istiyor kızım. Evlen onunla. Sağ yalvarayım işte. Kurtar kızımı, yalvarayım.

0: Saadetler dilerim kızım. İnşallah fiyastukta kocarsınız.
1: Teşekkür ederim babacığım. Çok mutluyum.
0: Tebrik ederim oğlum.
2: Sağ ol.
0: Gözüme iyi bak ha. Saadetler dilerim.
2: Sağ ol.

Efendiler, bu bir tanıştırma toplantısıdır. Şimdi sizlere damadımı, yani oğlumu tanıtıyorum. Tayfun Türe. Bugünden itibaren aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Şu hususu da arz ederim. Damadım benim de üstüme dur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başkanlık makamı senindir oğlum. Hadi göreyim seni. Tebrik ederim.

Oturun beyler. Beyler, bana yüklenen sorumluluğun bilincindeyim. Kuruluşlarımızı bugünkü durumlarının çok üstüne getirmenin savaşını birlikte yapacağız. Gayemiz en büyük olmaktır. Ve olacağız.

0: kadar girmediğimiz bir iş sahasına girmeye karar verdim. Bu konuda ön çalışmaları da yaptım. Ve gördüm ki çok verimli bir saha boş bırakılmış. Sözünü ettiğim iş hafriyat işidir beyler.
1: Sayın Başkanım, bugüne kadar isabetli atılımlarınızı başarıyla sonuçlandırdınız. Hafriyat işinde Cemil Koçer vardır. Çok güçlü ve tecrübelidir.
0: Zor oyunu bozar beyler. Cemil Koçer artık boş meydanda at oynatamayacak. Karşısına ben çıkacağım ve onu ezeceğim.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bakıyorum gazetelere iyice dalmışsın.
1: İhaleden söz ediyorlar. O da giriyormuş.
0: Biliyorum. Tayfun daha dünkü çocuk. Benim rakibim olamaz. Hadi şans öpücüğünü ver de ihaleye gireyim. Akşama döndüğümde bu yeni zaferimizi şampanyayla kutlarız.
1: Güle güle.
2: Açık eksiltme için kararlaştırılan saat tamamdır. Kısaca tekrar izah ediyorum. İhale 10 milyon metreküplük bir hafriyattır. Keşif bedeli 700 liradan 7 milyar lira tutmaktadır. Herkes lira olarak tenzilat yapacak ve anında zapta geçilecektir. Hepinize iyi şanslar dilerim.
3: 5 lira tenzilat.
4: 10 lira.
3: 15 lira tenzilat.
4: 20 lira. 25 lira.
5: 30 lira.
3: 40 lira.
4: 50 lira.
5: 60 lira.
2: Tenzilat 60 lirada. Daha büyük tenzilat yapmak isteyen var mı? Baylar, tenzilat 60 lira. Daha düşük teklif yoksa ihaleyi bağlayacağım.
4: 125 lira.
3: Olamaz.
4: 130.
6: 140.
4: 150.
6: 200 lira.
2: Daha fazla tenzilat yapan var mı? Daha fazla tenzilat yapan var mı? Üçüncü ve son defa soruyorum. Daha fazla tenzilat yapan var mı? Tayfun Bey, iş sizindir. Tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim.
6: Teşekkür ederim. Siz gereken işlemleri yapın.

0: Deli bu herif. Evet, resmen deli. Bu kadar fiyat kırmak için hakikaten deli olmak lazım.
1: Senin deli dediğin adama gazeteler övgüler yağdırıyor hep. Çok büyük başarı diye anlatıyorlar.
0: İşten falan anladığı yok. Maksadı benden intikam almak.
1: Yanılıyorsun. Onun bütün kini bana. Asıl hedefi benim. Bu arada sen zarar görüyorsun.
0: Beni düşündüğün için teşekkür ederim İmran. Ama ona beni alt etme zevkini tattırmayacağım.

0: Merhaba Çiğdem.
1: Merhaba.
0: Bugün daha iyi gördüm seni.
1: Fazla bir fark yok. Ben galiba asla yürüyemeyeceğim Tay.
0: Böyle konuşma. Önemli olan moral. İnsan isterse yapamayacağı şey yoktur.
1: Senin gibi yani. Babam anlattı bana. Bütün rakiplerini ezip geçmişsin. Özellikle koca kurt Cemil'i.
0: Ezmek yetmez. Onları paramparça edeceğim.
1: Onları dedin.
0: Evet öyle dedim. İkisini de. Koca kurt denilen Cemil Koçer'i kuzuya çevirdik. Ondan arta kalan son lokmayı da yiyeceğiz.
2: Başarınızı candan tebrik ederiz. Japon iş makinalarının temsilciliğini almanız dahiyane bir fikirdi.
0: Cemil Koçer köşeye sıkıştı artık. Kirayla kullandığı iş makinalarına haciz koydurma hakkımız doğmuştur. Derhal gereği yapılsın. Makinelerin hepsi mühürlensin ve bağlansın.
3: Kaybettiğimiz ihaleler ödeme planlarımızı alt üst etti. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bankalar kredi vermiyorlar.
4: Cemil Bey, ayrıca vadesi gelmiş borçlarımızı erteletemedik. Bu durumda kiraladığınız makinalarımıza haciz gelebilir.
3: Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Sanırım içinizde bir çare düşünen vardır.
5: Bizi köşeye sıkıştıran şirketin başında eski bir arkadaşınız var, Tayfun Bey. Acaba ricacı olsak, araya girsek?
3: Asla. Bana diş gösteren bir köpeğe boyun eğmem. Ne bahasına olursa olsun.
6: Mühendis Bey, makinaların mühürlendiğine ve bağlandığına ilişkin zaptı siz de imzalayın lütfen.
3: Üç gün mehil verdiler demek.
6: Evrakları imzalamak zorunda kaldım. Ne yapmamı emredersiniz Cemil Bey?
3: Yapılacak hiçbir şey yok. Ancak bir mucize gerek. Ama ben mucizelere inanmam. İyi geceler.

Ömran, beni anlayacağını ve bağışlayacağını umarım. Seni bu dünyada her şeyden fazla sevdim. Elveda.

0: Çıldırdın mı Cemil? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Niçin Cemil? Her şey düzelecek mi kendini öldürünce?
1: Dünkü çocuğa yenildim Ümran.
0: Çok mu önemli yani?
1: Önemli olan sensin. Sana karşı mahcup olmak, ölmekten daha kötü benim için. Tayfun hedefini yok etti.
0: Sana söylüyorum Cemil. Onun hedefi sen değilsin. Benim.
2: Şu karşıdaki arkadaş.
0: Mersi,
2: bir şey değil.
0: Buyurun.
2: Tayfun Bey'le görüşmek istiyorum.
0: Randevunuz var mıydı?
2: Hayır, yok. Çok önemli bir konu görüşeceğim. Daha doğrusu özel bir konu.
0: Bu konuyu özel sekreterine iletin lütfen. Karşıki oda.
2: Sizi görmemi istediler.
3: Hangi konuda?
2: Tayfun Bey'le görüşmem gerek.
3: Adınızı öğrenebilir miyim?
2: Ümran. Ümran Koçer.
3: Yanılmıyorsam Cemil Koçer'in bir yakınısınız.
2: Eşiyim.
3: Lütfen bekleyin. Ümran Hanım geldi, sizi görmek istiyor.
1: Hemen buraya getir. Şimdi çok ilginç bir olaya şahit olacaksınız.
3: Buyurun.

0: Yalnız konuşmak istemiştim.
1: Konuşuruz. Önce seni tanıtayım. Beyler, sizlere Ümran Koçer'i takdim ediyorum. Bana Cemil Koçer'in gücünden, cesaretinden söz etmiştiniz. Oysa karısının etekleri altına saklanan bir korkak olduğuna şahit oldunuz. Şimdi gidebilirsiniz beyler.

0: Cemil buraya geldiğimi bilmiyor.
1: Boşuna nefes tüketme. Beni inandıramazsın.
0: Onunla uğraşmaktan vazgeç artık.
1: Say ki vazgeçtim. Karşılığı ne? Seni rüşvet olarak mı gönderdi?
0: Böyle konuşmaya hakkın yok. İki eski arkadaşı birbirine düşüren kadın olmak istemiyorum. Cemil'in beni sevmekten başka hiçbir suçu yok.
1: Seni sevmedi, çaldı, satın aldı.
0: Ben bir eşya değilim. Sen kendini ne sanıyorsun? İstediğin yere gelmek için hepimizi harcadın. Mutlu musun bari?
1: Mutluyum. Güzel ve sadık bir karım var.
0: Güzel, sadık ve de çok zengin. Paraya önem vermediğini söyleyemezsin.
1: Paraya tapan sensin. Niye gittin Cemile? Hani aşk? Hani sevgi? Para!
2: Evet benim, anlayamadım. Rüya görmediğine emin misin?
3: Bir mucize oldu beyim. Haczi kaldırdılar, makinaları çözdüler. İşe başlamak için sizden talimat bekliyoruz.
2: Düşmanımız geri çekildi anlaşılan. Derhal işe başlayın. Gece gündüz çalışıp işi bitireceğiz. Herkese selam. İnanılacak gibi değil. Can düşmanım dönüş yapmış. Haczi kaldırmış. Sebep ne acaba?
0: Siz eski dostsunuz. Bu saçma düşmanlığı arkadaşlık hatırına bitirmiştir.
2: Bilemiyorum. Umarım senin dediğin gibidir.
4: Seni anlamıyorum damat. Hasmini yok edecekken vazgeçtin. Hacizi macizi kaldırmışsın.
1: Evet, öyle icap etti. Size ters mi geldin?
4: Hemen parlama da! Senin işine hiç karıştım mı ben? Yalnız aklım almayı, Cemil'i niçin kurtardın?
1: Sebebi yok. Biliyorsun, onunla eski arkadaşız.
5: Eski arkadaşlar unutulmuyor değil mi Tayfun? Özellikle eski aşklar.
1: Ne demek istiyorsun sen?
5: Ne demek istediğimi biliyorsun. Arkadaşın için değil, güzel karısının uğruna yaptım bu iyiliği. Çünkü seninle yattı.
1: Yalan bu! Çirkin bir iftira!
5: Hayır, gerçek.
4: Kesin kavgayı be! Huzur olmayasak mı bu evde? Neler oluyor damat?
1: Bir şey olduğu yok.
4: Olmasın! Yetti artık! Bizimle oynama evlat! Yoksa bu işin sonu kötü bitecek.
6: Bir saniye lütfen. Haber vereyim. Tayfun Bey, Ümran Hanım arıyor. Konuşacak mısınız?
1: Evet, bağlayın. Alo, ben Tayfun.
0: Bu telefonu etmek için...

0: Uzun müddet kendimle mücadele ettim Tayfun. Amacım sana teşekkür etmekti.
1: İnan ki ben de seni arayacaktım. Seninle mutlaka konuşmalıyım. Hemen çıkabilir misin?
0: Mümkün değil. Durumumu biliyorsun. Şu telefon bile hataydı bence. Ama Cemil'le uğraşmaktan vazgeçtiğin için teşekkür etmek istedim. Sağ ol. İyi günler Tayfun.
1: Dur, sakın kapatma. Seni mutlaka görmeliyim.
0: Israr etme Tayfun. Lütfen.
1: Oraya gelmemi istemezsin sanırım. Dediğimi yaparım, bilirsin. Ümran, seninle konuşmaya ihtiyacım var. Hemen çık evden. Otelinin ruhunda buluşalım.
0: Alo. Alo.
1: Bugün burada olmayacağım. Bütün randevuları iptal et.
0: Başüstü.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
3: Hesap! Siz de hesap kurdu nokta.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu! Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
14: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
15: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yeni Disk Double'la tanışma yapar mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet.

0: Yeni disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Beni zorlamayacaktın Tayfun. Buluşmamız doğru değil.
1: Dediğimi yapacaktım. Sen gelmeseydin ben evine gelecektim.
0: Çılgınlık olurdu bu.
1: Bizim ayrılışımız çılgınlıktı Ümran. Nefret, kin hepsi laf. Seni atamadım içimden. Sensiz yaşayamadım.
0: Bunları konuşmak için artık çok geç. Kendini boşuna temize çıkartmaya uğraşma. Sen tercihini yapmıştın.
1: Hayır, beni dinlemedin. Sana anlatılanlar doğru değildi. Düşünsene Ümran, tesadüfen karşılaştık seninle. Sana nasıl oyun oynarım?
0: Nişanlıydın. Bir başka kadın vardı hayatında.
1: Hayır, nişanı atmıştım. Kopmuştum ondan. Seninle karşılaşacağımı bilmeden ayrıldım nişanlımdan. Çünkü bir başka kadını sevemeyecek kadar içim seninle doluydu. Beni vefasızlıkla suçlarken sen başka bir erkeğin kucağına gittin Ümran.
0: O erkeğin kucağına senin canını kurtarmak için gittim.
1: Neler söylüyorsun sen?
0: Kavga ettiğiniz o gün silahını senin beynine dayamıştı. Ya o ya ben dedi. Çıldırmıştı. Fazla düşünmedim. Cemile evet dedim. Ona evet derken hala seni seviyordum Tayfun.
1: Ve onunla evlendin.
0: Ya sen?
1: Mecbur kaldım. Kaza geçirmişti. Babası gelip yalvardı bana. Bir hayat söz konusuydu. Ve artık sen de yoktun. Çiğdem'le evlenişimde sevgi değil, sadece merhamet vardı.
0: Bütün bunları konuşmamız neyi değiştirecek ki?
1: İkimizin hayatını Ümran. Artık başkaları için değil, kendimiz için yaşayacağız.
0: Mümkün mü? Artık ikimiz de evliyiz.
1: Umurumda bile değil.
0: Benim umurumda. Evli bir kadınım. Bunu sen de unutma.
1: Sebep sadece evli olman mı?
0: Başka ne olabilir ki?
1: Onu seviyor musun?
0: Bu cevabı vermek evli bir kadına yakışmaz ama gene de söyleyeceğim. Hayatımda bir tek erkeği sevdim. O da sendin.
1: Dur Ümran. Gitme.

0: Evet. Kim dediniz? Hemen gönderin.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Buyur otur. Ziyaretinin sebebini hala merak ediyorum.
1: İstediğim bir şey var.
0: Nedir?
1: Sen, seni istiyorum. Özel bir odam vardır sanırım. Şimdi, hemen.
0: Saçmalama. Maksadın ne senin?
1: Sadece intikam. Umarım sen de bunu isteyeceksin.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Dişe diş, kana kan. Çünkü karın kocamın kollarında. Ben de senin kollarında olmak istiyorum. Hadi sarıl bana, sev beni.
0: Çıldırmışsın sen. Kıskançlık delirtmiş seni.
1: Zavallısın. Haciz niye kalktı? Tayfun niye senin yakanı bıraktı? Sana acıdığı için mi ha? Yoksa eski arkadaşın olduğu için mi?
0: Söyle niçin?
1: Çünkü karın kocamla yattı. Otelinde buluştular. Gözlerimle gördüm.
0: Hayır.
1: Evet, yattı bu karın. Benim kocamla.

0: Alışveriş yaptım. Nerede olabilirim ki?
1: Seni öldürebilirim. Her şeyi anlat bana, her şeyi!
0: Ne anlatmamı istiyorsun?
1: İhanetini anlat. Ne anlat?
0: Hayır, doğru değil bu.
1: İnkar etme, her şeyi biliyorum, beni aldattın sen.
0: Neler söylüyorsun? Yemin ederim sana ihanet etmedim.
1: Tayfun niye yardım etti bana? Neden geri çekildi? Çünkü sen ona gittin.
0: Evet, gittim. Senin yakanı bırakmasını söyledim.
1: Niçin?
0: Çünkü benim yüzümden zarar görmeni istemiyordum. Rica ettim, kabul etti.
1: Karşılığında kendini verdin. Yattın onunla.
0: Hayır!

Karadeniz Holding? Evet. Tayfun Bey yoklar. Kim arıyor? Alo? Alo?

0: Alo, Tayfun Bey'i rica ettim.
1: Bir saniye efendim. Sizi arıyorlar beyefendi, Ümran Hanım'mış.
2: Alo, benim. Neyin var Ümran, lütfen sakin ol.
0: Tayfun, Cemil seni arıyor. Çıldırdı. Yalvarırım kaç, ne olur çabuk kaç Tayfun.
2: Sesin iyi gelmiyor Ümran. Ağlıyorsun sen. Neler oldu anlatsana.
0: Buluştuğumuzu öğrenmiş. İlişkimiz olduğunu sanıyor. Seni öldürecek. Beni birazcık seviyorsan yalvarırım kaç Tayfun.
2: Beni düşünme. Sana dokundu mu onu söyle. Dokundu mu?
0: Önemli değil. Her şey bitti artık. Onunla yaşayamam. Ailemin yanına gideceğim. Ne olur bir iki gün saklan. Söz ver bana.
2: Pekala, tamam. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim. Anlatmadım.
3: Utanmak bilmez mi bu kadın? Seni evinden arayacak cesareti kimden aldı ha?
2: Kocasının beni öldüreceğini bildirdi. Bu iğrenç iftiranın sahibi de sensin.
3: İnsanlık görevimi yaptım. Aldatılan bir kocanın gözünü açtım.
2: Onu aldatmadık. Çünkü Ümran kabul etmedi. Ben istedim ama olmadı. Anlıyor musun?
3: Otelde ikinizi de gördüm. Boşuna inkar etme.
2: İnkar etmiyorum. Buluştuk. Ama aramızda hiçbir şey geçmedi.
3: Onu hala seviyorsun.
2: Evet. Senin yüzünden Ümran'ı kaybettim. Ama ne pahasına olursa olsun onu tekrar kazanmaya çalışacağım.
3: Beni terk edemezsin. Seviyorum seni.
2: Biraz kadınlık gururun varsa peşimi bırakırsın.
3: O kadına bırakmam seni. Öldürürüm, yaşatmam. O kadına yar etmem seni.
2: Yürüyorsun sen. Sakat değilsin.
3: Her şeyi senin için yaptım.
2: İyi oldu bu. Seni terk ediyorum kızım. Şunu aklından çıkartma. Seninle evlenmem sevgi değil, merhametti.
3: Gitme! Beni bırakamazsın, bırakamazsın, bırakamazsın!
4: Nereye? Gidiyorsun demek.
2: Damatlık yok artık. Evliliğimiz bitti Sabri Bey.
4: Hayatım biter sonra. Şerefim, namusum için her şeyi yaparım ben.
2: İstediğini yap. Umurumda değil artık. Sen istediğin için kızınla evlendim. Acıdığım için, anladın mı?
4: Ben sana acımam Tayfun. Bu evden çıkarsan çındını ölmüş bil. Yaşatmam.
2: Ben zaten bu evde hiç yaşamadım.
5: Tayfun Bey'i arıyorum.
6: Tayfun Bey burada yok.
5: Onu görmeden bir yere gitmem.
6: Boş yere beklersiniz, bugün gelmeyecek.
5: Ha, öyle mi? Çekil önünden.
6: Hemen gitmezseniz polis çağırırım.
0: Cemil, bir daha dönmemek üzere...

senden ayrılıyorum. İkimiz için de böylesi daha iyi. Sanırım sen de dediğim bir kadına artık karım diyemezsin. Avukatların boşanmamızı gerçekleştirir. Bir tek şuna inanmanı istiyorum. Sana ihanet etmemiştim.

0: Kocama burada değil. Karının yanında aramalısın.
1: Nereye kaçtıklarını biliyor musunuz?
2: Bilmiyoruz. Ama onları bulacağım. İçimizin de namusuyla oynadı. Bilmek isterim. Benim yanımda mısın şimdi?
1: Senin yanındayım.

0: O herifin Şile'de olduğunu tespit ettim. Şimdi siz onu bulup ölüsünü veya türüsünü bağa çatıracaksınız. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı efendim.
0: Hadi marş.

0: Olmaz ama bitiririm.
1: Kimsin? Ne istiyorsun?
0: Kes sesini. Yoksa kızı da vururum.
1: Kaçmaya kalkarsa vur onu. Bence Leyru.
2: Bulmuşlar mı?
1: Bulmuşlar kızım. Kadınla berabermiş.
2: Beni de götür baba. O kadınla hesaplaşmak istiyorum.
1: Hayır. Bu benim namusum. Benim hesabım.
2: Geleceğim baba.
3: Bizi daha ne kadar tutacaksın?
0: Patron gelinceye kadar.
1: Bizim uşaklar herifi Şile'de otelinde buldular. Ben şimdi gidiyorum. Merak etme. Senin de intikamını alacağım.
4: Sen gitme. Ben kendi hesabımı görürüm.
1: Bu işi sen bana bırak. Ben bitiririm.

0: Ateş etme! Önce beni vur! Çünkü kendi isteğimle onun yanındayım. Önce beni vur!
1: Bir kadının arkasına saklanma Tayfun! Ortaya çık!

0: Bırak o silahı İmran!
1: Yemin ederim kendimi öldürürüm! Dur Tayfun, yaklaşma! Önce şu çirkin hesaplaşma bitsin!
0: Bırak silahı!
1: Hayır, bırakmıyorum! Yetti artık! Baştan beri hepimiz yanlışlıklar yaptık. Siz ikiniz candan arkadaştınız. Benim yüzümden can düşmanı oldunuz. Benim bütün suçum Tayfun'u sevmekti. Sizi birbirinize kırdırmamak için kendimi feda ettim. Gene de olmadı.
2: Tayfun'u hala seviyor musun?
1: Evet, seviyorum. Yalnız seninle evliliğimde seni utandıracak hiçbir şey yapmamıştım. Ama bana dediğin gün beni kaybettin.
2: Al götür onu.

0: kaçın onlarından!
1: Dur sen bir ateş etme! Onların suçu yok!
0: Çaçıl dedim sana! Benim namusum o! Çaçıl! Çaçıl!
1: Sen namusunu kızından sor!
0: Çaçıl!
1: Çekilmem! Ateş etme!
2: Kaçın! Yürü, gayret et!
3: Gördün mü? Vurdum onu!
2: Koşun! Ağaçlara doğru koşun!

0: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
1: Ne frendiyle?
0: Yani sevgilisiyle gitti.
2: Hey, ne oluyorsun be?
0: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
3: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
2: Hadi, gülün! Gülün hadi!
0: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
4: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
0: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
5: Kusura bakmayın bacı.
0: Ben pes ettim.
1: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
6: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
0: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
1: Kasabın kızını iste ana.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim arıyorum.
5: Onun bugün düğünü var.
7: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
8: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur

0: Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
3: Haktan yadigar. Atımı geri versin Ahmet kulum der.
4: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
5: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
6: Evleri bırakıp gitmişler.
3: Yakın! Ateşe verin köyü!
4: Çalmadım. At bana haktan yadigar verildi.
5: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyim.
7: Tirler hakkı için bu at senin Mahmut han.
2: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, zindana attırırım.
3: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çüt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
8: Amaçları Gülbahar Hanım almak sağlayacaklar.
3: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
5: Gitme Ahmet, daha da töreleri de onların olsun.
9: Ağrı Dağı efsanesi bugün 18'de TV4'te.

0: Ben Şef Rafet İnce, haftanın son günü, final günü 10 bin liranın sahibi kim olacak diyoruz.
1: Benim yemeğim.
0: Bugün 10 bin liranın sahibini buluyorum. Süreniz 35 dakika.
2: Asla onlara malzeme vermeyeceğim.
3: Çünkü malzeme yok zaten burada.
4: Bu biber de yok ki fazla koyasın.
0: Ben de bir taktik uygulayacağım bugün dedi. Şu an taktik uyguluyorum.
2: Aa, inanmıyorum ya.
3: Ben o tatlıyı yemem şefim.
0: Bu sütlaç mı yoksa mama mı? Niye su koyuyorsun ya? Sütlaca su mu konulur? Neyi? Sütlaç, kızart üstünü çalıştır.
5: Yansın Karadeniz, yansın sütlaçlar, evet.
0: 3, 2, 1, 0. Kapatalım. 10 bin liraya alınca ne yapacağım?
4: Eşimin akülü arabasına akü alacağım.
2: Ne?
4: Eşim bedensel engelli.
0: Niye duygusallaşıyorsun ya?
2: O benim ince noktam.
3: Bir gün eve geldiğinde annem vefat etmiş olarak buldu onu.
0: Niye zor durumdasın?
3: Ondan kalan borçlar var.
0: Final günü 10 bin liranın sahibi az sonra bu 4 kişiden biri olacak acaba kim?
6: Pirinçli Damla Sakrışlı.
0: Şimdi gelelim son tadımlarınıza, son yapmış olduğunuz yemek.
6: Bu gerçekten çok güzel olmuş ya.
0: Yansın yansın diye en son bugün bir stüdyoyu yakmadığın kaldı.
6: Evet, onu da yaktık şimdi.
0: Puanın gelsin.
3: Buna puanım 10.
2: Kaderiniz bana bağlı.
0: Niye?
2: Puanım 5.
0: Şimdi eleştirme zamanı bende galiba. Çiğ, katır kutur, seninkiyle aynı. Ben şöyle çevirdiğim zaman dökülmesi lazım. Bu niye dökülmüyor?
6: Pirinçler içinde donmuş olabilir mi şefim?
4: Kesinlikle Damla'nın sütlacından daha iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Sana puanım. 4. Haftanın galibi 57 puanla
1: benim yemeğim.
0: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk şef.
4: Hoş bulduk şef.
0: Allah Allah, bugün muhteşem.
3: Evet şef.
0: Ülker, bugün bayağı bir böyle bir coşkulusun ya.
3: Evet şef, öyle olması gerekiyor. Her ne olursa olsun finalin en büyük adayı benim.
0: Vallahi Damla. Evet.
2: Şef göreceğiz. Ben de iddialıyım biliyorsunuz. Her gün söylüyorum ve birinci oluyorum. Bugün de öyle olacak.
0: 10 bin liranın sahibi kim olacak? Fikri
2: ben,
0: Bey.
2: Ben olacağım.
6: Bugün de Pepe Süre.

0: yiyerek geldik buraya. Bakalım.
1: Aa, üzüm suyundan yapılır.
0: Evet, evet.
1: Bahar.
2: Efendim ben şampiyon olacağım ve 10 bin TL'yi alacağım.
1: Bir şey merak ettim. 10 bin liraya alınca ne yapacaksın?
2: Ben eşimin akülü arabasına akü alacağım.
3: Ne?
1: Anlamadım.
2: Şöyle anlatayım. Benim eşim bedensel engelli.
1: Aa.
2: Evet. Çok şaşırmayın ya. Hayatta onlar da var. Onlar da bizim için değerli insanlar. Öyle 14 yıldır beraberiz.
1: Gözlerin içine kadar gidiyor böyle.
2: Ben eşimi çok seviyorum. Yani eşim geçtiğinde aslında duygusallaşıyorum ama öyle gülerek.
1: Mi? Niye duygusallaşıyorsun ya?
2: O benim ince noktam.

0: nasıl bir engeli var?
1: Boyundan aşağı felçli. O benim beynim. Ben onun eli ve ayağı oluyorum.

0: o senin beynin.
1: Beynim. Ben onun eli ve ayağı oluyorum.
0: Ne zaman felç geçirdi?
1: Eşim 9 yaşındayken felç geçiriyor.
0: 9 yaşında?
1: Evet. Biz eşim engelliyken evlendik.
0: Siz tanıştığınızda?
1: Eşim engelliydi. Bedensel engelliydi.
0: 9 yaşında, sen kaç yaşında tanıştın?
1: Ben tanıştığımda 19 yaşındaydım. Eşim de 29 yaşındaydı.
0: Tebrik ederim
1: seni. Teşekkür ederim.
0: Normalde gerçekten...
2: Kesinlikle.
3: Bilmiyorduk.
0: Her kadının kabullenebileceği bir şey değil.
2: Evet.
1: Aslında
0: nasıl
1: bence...
0: Nasıl bir aşktı bu?
1: Ya aşk... Aşk geçici. Ben aşka çok fazla inanmıyorum. Ben sevgiye inanıyorum. Çok evlilikteki güzel. Emeğe inanıyorum. Evet, ben eşimi çok seviyorum. Sevdiğim değil, seviyorum.
0: Helal olsun sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki bu konuyu konuşacağız. Biraz açmak istedim bu konuyu. Duymak istedim ama... Şimdi bugün final günü ya. Tatlıyı yaparken bu bilgileri senden alacağım.
1: Tamam.
0: Helal olsun sana.
1: Teşekkür ederim. Buradan hayatımın anlamı olan eşim İsmail'e çok çok sevgilerimi gönderiyorum.
0: Efendim bugün final günü. 10 bin liranın sahibi acaba Fikrim olacak, Bahar mı olacak, Damla mı olacak yoksa Ülker mi olacak? Bugün muhteşem bir tatlı yapacaksınız. Final günleri tatlı yapıyorsunuz. Tatlıyı az sonra söyleyeceğim. Bugün önemli bir gün dedik. Neden dersek altını hemen bir çizmem lazım. Benim vermiş olduğum tarifi içeriğini bozmadan, oynamadan vermiş olduğum süre zarfında yapacaksınız. 10 bin liranın sahibini bu gözlük belirleyecek. Bu gözlüğü takıyoruz, yapmış olduğumuz yemeği buluyoruz. Ne yapıyorduk Fikri? Kaçla kaç arası puan veriyorduk?
4: Evet, final günü bugün 10 üzerinden puan veriyoruz.
0: 0'la 10 evet. arası puan verecekler. 10 bin liranın sahibi bugün
3: belli olacak.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
4: Hazırız.
0: Benim de puanım var biliyorsunuz.
4: Evet,
0: 0'la 10 arası.
1: Evet şefim.
0: Hazırsak 10 bin lira için bugün son yemeğinizi yapacaksınız. Kaldıralım peçeteleri. Bum. Klasik, muhteşem bir tatlı. Fikri.
4: Evet, bu Karadeniz sütlaç yani. Sütlaç yapacağız.
0: Neli sütlaç?
4: Pirinç pilavlı, pirinçli.
0: Pilavlı mı?
4: Pardon, pirinçli sütlaç.
0: Yani sütlacın içinde zaten pirinç var. Ya,
4: evet, diğerleri de var zaten. Şeker.
0: Bahar.
1: Sütlaç, damla sakızlı, çakal aromalı olabilir.
0: Evet.
1: Elma kurusu da var.
0: Wow, evet. Güzel. Damla.
3: Şefim burada nişasta görüyorum, portakal görüyorum ve damla sakız görüyorum.
0: Ben galiba... nişasta koyduğumu düşünmüyorum oraya.
3: Ay bu şeydi değil mi?
2: Şeker.
0: Ne?
2: Şeker, vanilya var şefim.
0: Vanilya, vanilya.
2: Evet, vanilya var, şeker var, pirinç var şefim.
0: Evet, ne olabilir?
2: Portakallı, damla sakızlı sütlaç. Yani sütlaç.
0: Sütlaç.
2: Evet.
0: Sütlaç ama diyor. Elma kurusu da var.
2: Evet. İçinde doğal olarak onu da...
0: 10 bin lira için son yemeklerini yapacaklar. Bakalım Rafo Şef ne hazırlamış görelim, izleyelim. Benim yemeğim. Finale yakışacak efsane muhteşem bir süt.

0: Beşiktaş tarifi geliyor. Hadi başlayalım. Sütüm var, kuru elmam var, portakalım var, şekerim var, pirincim var, yumurtam var, vanilyam var ve damla sakızım var. Hadi başlayalım. Öncelikle ocağımın altını açıyorum ve içerisine sütümü ilave edeceğim. Şekerimi ilave edeceğim, vanilyamı ilave edeceğim, bir diş damla sakız ilavesi yapıyorum, pirincimi ilave edeceğim. Pirinç kaynadıkça nişastasını yani sübyesini bırakacak. Ve başladım karıştırmaya. Bu arada kurutulmuş elmalarımı küçük küçük doğrayacağım. Elmalarımı da süte ilave edeceğim ve karışmasını sağlayacağım. Sütümün içerisine portakalımın yarısını rendeleyeceğim. Portakal kabuğunu da rendeledim ve başladım karıştırmaya. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağım. Yumurtanın sarısını beyazından ayırdıktan sonra en önemli unsur yumurtanın sarısını ocaktan aldıktan sonra ilave edeceğim. Hızlı bir şekilde karıştırıp fırlatacağım çünkü şimdi yumurtanın sarısını ilave edersem sarısı içerisinde pişmiş olur. Evet, sütlacım yoğunlaştı ve yumurta sarısını ilave edip hızlı bir şekilde çırpmaya başlayacağım. Şimdi porsiyonlama zamanı. Sütlaçlarımı kaseye alacağım. Şimdi 180 derecede 15 dakika üzerinde kızartırken tepsiye de 2 su bardağı su ilavesi yapacağım. Çünkü buharlaştıkça fırının sıcaklığı ile birlikte nar gibi kızarmaya başlıyor. Hadi gidelim fırına. Fırından o kadar güzel kokular geliyor ki portakal, damla sakızı ve vanilya kokusu üstünde nar gibi kızardı. Şimdi bir spatula alacağım. Sütlacımı tabağa alacağım. Muhteşem bir finale yakışacak bir tatlı hazırladım. Kolay gelsin. Benim yemeğim. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Süreniz 35 dakika. Kolay gelsin. 35 dakika içerisinde muhteşem ötesi damla sakızlı, portakallı, kuru elmalı yorum yapılmış bir sütlaç bekliyorum. Yani sütlaça portakal konulur, damla sakızı konulur ama kuru elmalı fırın sütlacı ilk defa benim yemeğimde izliyor olacaksınız. Damla sakızını da ben buldum, koydum buna. Portakal zaten hanımlar koyuyordu. Özellikle damla sakızını neden sütlaç derseniz, sütlaça güzel bir reha veriyor. Ama tuzlu yemeklerde de benim en çok sevdiğim mercimek çorbasının içerisinde de inanılmaz güzel bir damla sakızı yakıştığını söyleyebilirim. Size tavsiyem sadece mercimek de olabilir ama. Bugün 10 bin liranın sahibini buluyoruz. Hemen puanları hatırlatmak istiyorum. Fikri 22 puan, Ülker 28 puan, Bahar 30 puan ve Damla 32 puan. Aranızda çok puan farkı yok. 2 puan var. Ülker, senin 4 puan var liderle.
2: Evet şefim, 4 puan. Bu fazla bir puan değil benim için. Sonuçta bugün final.
0: Evet.
2: O final puanını ben alacağıma inanıyorum. Arkadaşlarım da benim yemeğimi beğeneceklerine, kendi yemeği gibi puan evet. vereceklerine hiç şüphem yok.
3: Ülker Bey sanırım rüyasında gördü 10.000 TL'yi. Rüyasında da kalır bence.
2: Bahar 10.000 lirayı alınca rüyamı gerçek olduğunu gayet anlayacak.

0: Damla'yla 10 puan var. Bahar'la 8 puan var. Ülker'le 6 puan var. Yani, kapatabilecek misin bu farkı?
1: O kadar çok da fark yok aramızda. Yani kapatabilirim şefim.
0: Bir de senin için kolay bir yemek olması lazım. Bak hiçbir malzeme yok.
1: Hayır doğru.
0: Hepsini tencerede doğru buluşturuyorsun.
1: Kolay bir yemek evet yani benim için biraz da.
0: Devam edelim Fethi evet. Bey.
1: Bugün cuma, bugün benim günüm. Bugün burada Karadeniz fırtınası esecek.

0: Dün dedin ki ben de artık uyanıklık yapacağım dedin, hatırlarsan.
1: Evet, uyanıklıklar yaptılar. Uyanıklık siz görmediniz. Ben Karadenizliyim, uyanıklığı final bölümünde size göstereceğim. Evet, biraz da hiddetlendim şefim, kusura bakma.
0: Röportajlarda da söyledin, tadım esnasında da yaptın. Bu uyanıklık var mı, olacak mı bugün?
1: Evet.
0: Ne olacak? Söylemeyeceksin galiba.
1: Çok güzel olacak.
0: Ne olacak? Söylemeyeceksin de bana. Kulağıma söyleyebilirsin.
2: Kesin benim hakkımda konuşuyor değil mi şefim?
1: Yani çok güzel bir sütlaç yapacağım şefim.
0: Oğlum onu ben de biliyorum. Çok güzel sütlaç olacağını ben de biliyorum. Taktik mi yapacaksın? Kulağıma söyle. Ya... Bahar, dünkü söylediğini ben kimseye söyledim mi?
2: Hayır şefim.
0: Söylemem.
2: Söylemediniz.
0: Vallahi söylemem. Var mı bir şey?
1: Yani bunu şimdi söylemeyeyim. Yaptıktan sonra artık...
2: Oo, şefe de mi güvenmiyorsun? Çok ayıp.
0: Bahar ne yapabilir?
2: Hiçbir şey yapamaz.
0: Vallahi.
2: Aynen. Senin uyanıklık yapabileceğini asla düşünmüyorum. Yani öyle yapıda bir insan değil zaten.

0: gün hile yaptı, yok taktik uyguladı diye asla onlara malzeme vermeyeceğim.
1: Çünkü malzeme yok zaten burada.
2: Oradan geldi, buyurun.
1: Burada malzeme yok. Yani
0: anlamada konuşalım.
1: Burada böyle bırakacağın, atacağın, saklayacağın bir malzeme kalmadı. Baksana, hangisini koymayacağım? Portakal mı koymayacağım bu sefer? Koyma da şeften al bakalım, sıfır puanı neler oluyor.
0: Bugün arkadaşlar bambaşka bir şey uygulayacağım. Ve hiçbir şey diyemeyeceksiniz.
3: Acaba ne uygulayacağım? Pul biber de yok ki fazla koyasın. Damla Hanım bugün kendi ağzıyla itiraf etti 4 gün taktik yaptığını. Bugün uygulayamayacağını düşünüyorum. Buna müsaade etmez Rafet Şef.
0: Ben öyle bir şey demedim ki. Ben taktik yaptığımı asla kabul eden bir cümle kurmadım zaten.
4: Orada pek dikkat etmedim.
2: Peki bana biraz... artık bir şey sorma. Bugün 10 bin liranı sahip.
4: Ufak bir soru yani. Su orada, su koymuyoruz ona zannedersem.
2: Yok, suyu başka bir yere kullanıyorsun. Şimdi 180 derecede 15 dakika üzerinde kızartırken tepsiye de 2 su bardağı su ilavesi yapacağım.

0: Videomu çok güzel izledim. Bugün tam sizin anlattığınız gibi yapacağım. Hani taktik
1: hile yapmayacaksın
0: falan.
1: Yani.
0: Zaten ben hiçbir zaman hile yapmadım ki. Arkadaşlar hep üstüme geliyorlar bu konuyla ilgili.
1: Ben de üstüne
0: ben
1: geliyorum.
0: Ben burada zamanla yarıştığım için
1: Ben de üstüne geliyorum. Tane zeytin, kahvaltılık zeytinlere ne diyeceksin?
2: Bu zeytinleri garnitür olarak tatmamı istiyorsan tadarım.
0: Bunu yanlış yani o kısmını kaçırmışım şefim. Şefim aceleden unuttum onları.
1: Peki,
0: gerçekten.
1: Dünkü yoğurda ne diyeceksin? Yoğurtsuz yemeği bul. Bu yemek benim 5.
0: Onu da aceleden unuttum.
1: O yemeği tanıyorsun, o zaman olmaz ki.
3: Peki sen neyi doğru yaptın, bana bir anlat.
0: Tamam, bugün görürsün.
4: Şefim, Damla Hanım az önce dedi ya ki ben hiç strateji yapmadım. Hı. Üstümüze taş yağacak bize. Yalan söylüyoruz biz. Hep doğru sizsiniz zaten.
0: Ya siz ne kulis mi yaptınız içeride? Ne yaptınız?
4: Evet. Biz dedik ki ne yaparız, ne ederiz? Acaba Damla'ya mücveri nasıl yanlış yaptırırız? Yoğurtsuz bıraktırırız da sıfırları veririz diye Damla'ya böyle totem yaptık, tuttu.
0: Neyse ben bir şey demiyorum. Puanlamada görüşürüz arkadaşlar.
4: Ben hiç kimseyi kendime rakip görmüyorum. Rakip görmediğim kimseyle de kulis yapmam.

0: enişteyle olan bir aşk hikayesini bir daha anlatır mısın? Nedir? Çok özel değilse ben dinlemek isterim.
1: Yok, çok özel değil. Ben gururlanarak anlatırım.
0: Vallahi helalim var.
1: Dolayı. Biz radyoda tanıştık.
0: Radyoda mı?
1: Evet.
0: Senin eşinde mi radyo programcısı yoksa?
1: Yok, Allah korusun. Tövbe tövbe bismillah. Yok. Eskiden tabii bu kadar sanal ortam yoktu.
0: Evet.
1: Teknoloji de yoktu. O zaman SMS, MMS vardı.
0: Evet.
1: SMS yoluyla tanıştık.
0: Radyoda nasıl oldu?
1: Şöyle, eskiden radyolarda siz mesaj atıyordunuz.
0: Evet.
1: Radyoyu dinleyen de mesajı dinleyebiliyordu. Yani spiker... Radyoda gelen mesajları dinliyordum.
0: Enişte mi sana attı, sen mi enişteye attın?
1: Yok, direkt o ortaya atmış. Artık ortaya kim düşerse demiş benimki.
0: Ortaya sen mi düştün?
1: Ben düştüm.
0: Nasıl oldu?
1: Tanışmak isteyen arkadaşlarla sohbet etmek istiyorum diyor.
0: Hı-hı.
1: Ben de numarasını alıyorum, mesaj atıyorum. Paşamız o gün cevap vermiyor bize ama. Hı-hı. Hem numarayı bırakmış hem tık yok.
0: En çok neyi etkiledi de aşk başladı?
1: Dürüst.

0: Dürüstlüğü.
1: Dürüstlüğü.
0: Aynen.
1: Helal olsun be.
0: Hiçbir yalan söylemedi. Hayatında ben 1,5 yıl boyunca birlikte görüştük.
1: 1,5 yıl.
0: Sadece telefonla günde 4-5 saat. Biz birbirimizi de görmedik.
1: Ne yapıyordunuz 4-5 saat? Ne konuşuyorsunuz ya?
0: Biz çay bahçesinden gelirdik. Ben telefonu koyardım. Yastıkta öyle uyuyakalırdım. O beni uykumda bile dinlerdi. Hı. Yani o derece.
1: Peki ilk gördüğünde nasıl bir tepki verdin? Biliyor muydun
0: İlk gördüğümde beni görmeye Trabzon'a geldi.
1: Aa öyle mi?
0: Tabii.
1: Hayır telefonda...
0: Bütün engelleri aşarak...
1: Hayır telefonda ilk... biliyor muydun engelli olduğunu?
0: Evet evet. Yani ilk tanıştığımız günden son güne kadar her şeyini biliyordum.
1: Aileler peki nasıl yaklaştı?
0: İki aile de karşı çıktı. Benim babam şey dedi.
1: Onun ailesine ne oluyordu? Niye öyle bir şey yaptı?
0: Oğlu engelli. Ya ben istemezsem sonra neden üzülsün oğlum?
1: Ama sen aşk yaşıyorsun, sen istiyorsun.
0: Aşk geçicidir derler şefim. Sevgiyi ispatlamamız lazım.
1: Sonra?
0: Ondan sonracığıma işte... Bana emime sattı, fotoğrafını gördüm. Sonra ben ona emime sattım. Öyle aşk başladı. Sevgi devam.
1: Senin ailen nasıl bir tepki gösterdi? Ne dedi?
0: Şu yönden söylediler. Karşı tarafı üzersin kızım dediler. Hani biz evlenmeni isteriz. Tamam biz onaylayalım ama karşı tarafın sonuçta bir engeli var.
1: Evet.
0: Yapamayabilirsin. Onu da üzersin, kendini de üzersin dedi ailem.
1: Hı hı.
0: Karşı çıktılar.
1: Onun ailesi niye karşı çıktı?
0: Onun ailesi de aynı şeyi aynı düşündü. Şekilde. Çünkü iki tarafın da üzülmesini istemezler. Ama şu an benim ailem...
1: Peki sonra izin vermediler, ne oldu sonra?
0: Sürpriz yaptık.
1: Nasıl sürpriz yaptık?
0: Kaçtık.
1: Kaçtınız. Çocuk var mı?
0: Yok.
1: Hı. Kaç yıllık evlisin?
0: 14.
1: 14, maşallah.
0: Nice 14 yıllara inşallah.
1: Rabbim... Rabbim utandırmasın.
0: Amin.
1: Helal olsun.
0: Amin.
1: Sen gerçekten örnek teşkil eden
0: çok teşekkür ederim.
1: Bir yarışmacımızsın.
0: Teşekkür
1: Enişteye
0: ederim.
1: Buradan kocaman sevgiler.
0: Onu çok seviyorum. Eşime 10.000 TL'yi alıp yanına gideceğim ve seni çok seviyorum hayatım.

0: Karadeniz bir şarkısı var
1: evet,
0: mı?
1: Evet, Karadeniz şarkısı var.
0: Hamsili sütlaç şarkısı varsa hamsili alabiliriz. Sütlaç.
1: Yani hep böyle sürekli karıştıralım ki dibine yanmasın şey.
0: Hadi canım.
1: Evet.
0: İlk defa püf noktası verdin ya.
1: Evet.
0: Yani portakalları diyorum.
1: Portakalları da biraz daha az daha karıştırayım, hemen onları da rendeleyeceğiz.
0: Ama şu an rendelemen lazım ki tat versin, öyle aroma mi? Versin.
1: Evet, hemen rendeleyeyim.

0: nasılsınız?
1: Gayet iyiyim şefim.
0: Sizin pirinçler nerede?
1: Pirinçler en altta kaldı. Şimdi şişecekler. Kaldı.
0: Pişecek mi efendim bu?
1: Evet efendim.
0: Portakalı ne yapacaksın? Suyunu sıkıp içmeyi falan mı düşünüyorsun?
1: Yok, şimdi rendeliyorum. Pirinçlerimi...
0: Şimdi değil. Başta rendeleyecektiniz. Başta.
1: Hemen rendeleyeyim.
2: Portakal da çok güzel gözüküyor.
0: Hayırdır, ne yapacak kabuğunu soyup onun?
2: Şefim, kabuklu mu rendeleyecektik onu?
3: Hayır, soyup içine atacağım.
1: İçine at, içine.
2: Şefim...
1: Komple içine rendeliyoruz Fikri.
2: Ama kabuklu.
3: Aynen.
2: Şefim, kabuğunu... O zaman kabuğunu daha sonra rendelerim o zaman. Ne
1: ama yapayım? Doğru yapmışsın zaten.
0: Bir dakika,
1: zaten.
0: Kim ne yapıyor? Bir bak bakayım bir.
3: Fikri, yardım edin mi Fikri?
2: Ya şu anda onlar da portakal daha soymamışlar.
3: Sunuma hazırladım. Şefim. Sunuma. Sunuma hazırlıyorum ben onu. Sunuma koyacağım.
1: Peki kopya çekme.
0: Bak bak bak, Damla'ya bak bak.
2: Evet, anladım anladım şefim.
0: Sen ne yapacaksın peki portakalı?
2: Soyduk portakalı.
0: Portakalı
2: ama...
0: soydum.
2: Başucuma koydum. Ben olacaksın. Bir yalan uydurdum. Duma duma dum.
1: Aynen öyle.
2: Evet.
1: Kılçıksız kal.
0: Bekle. Ay. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsun portakalları?
2: Ya bu şekilde de rendelerim onlar şefim. Yani
0: ay bak, orada portakalın kendisi var. Onunla bir şey yapabilirsin. Suyunu ekleyebilirsin. Sen de farklı bir taktik uygula.
3: Ben dilimle içine at Fikri.
2: Kabuklarından biraz rendeleyeyim, portakalda da biraz rendeleyeyim.
1: Rendeleme doğru.
0: Nasıl
1: doğru,
0: istiyorsa.
1: Doğru.
0: Ben onu eğer bile bile yapmıyorsa ben bir şey demiyorum. Dedi ki ilk başta, ben de bir taktik uygulayacağım bugün dedi. Şu an taktik uyguluyor.
3: Gerçekten mükemmel bir taktik uyguluyorsun. Bu taktik kimsede yok. Sen bu taktikte başarılı olursun, emin ol.
0: Portakal kabuğu öyle rendelenmez ama. İçini rendeliyorsun sen şu an.
1: Aa, inanmıyorum ya.
4: Aferin aferin aferin. Devam ya, öyle rendelenir.
3: Ben o tatlıyı...
4: Ver coşkuyu.
3: Yemem şefim.
1: Fikri,
3: ver
1: ya, coşkuyu. Bunu yapıyor olamazsın şu anda gerçekten Fikri.
2: Yani... Şöyle biraz yendeleyeyim ona yani. Değişiklik olacağını zannetmiyorum yani şefim.
0: Senin lukatta yani'den başka cümle yok mu ya?
2: Şefim.
0: Oğlum nerede, şey nerede, portakal nerede?
2: Portakalı şu kabuklarından
0: tamam, biraz... kabuğunu rendele içerisine.
2: Biraz yendeleyim de şundan da biraz rendeleyeyim.
0: Bir zahmet. Dibi tuttu bu arada, hızlı.
4: Bugün Fikri Bey'in yaptığı portakal bir fiyaskoydu.
2: Ne fiyaskası yani? Bu olayı çok büyütüyor arkadaşlarım. Bence ortada bir fiyasko falan yok.

0: taktik yapıyorsunuz sanırım taktik şu an.
1: Taktik mi? Yo, taktik.
0: Portakalları iri iri rendelediniz.
2: Bir şey gelirse şayet...
0: Ülker Bey'indir.
2: Evet. Abi
3: şefim,
2: sen...
3: burada bir taktik seziyorum. Siz o rendeyle yapmadınız, iri rendeyle yapmadınız, küçük evet. rendeyle yaptınız. Arkadaşlar bilginiz olsun, iri rende.
4: Şefim evet. bence büyük rendeyle yaptı. Siz yanlış
2: yo,
4: görmüşsünüz.
2: Ben küçükle yaptım. Yok yok
4: küçükle
2: yok.
4: Küçükle mi yaptınız şefim?
2: Sütümün içerisine portakalımın yarısını rendeleyeceğim. Ben bunları rendeledim.
3: Yemezler canım. Şefim.
0: Ülker Bey akıllılık yaptığını düşündü. Tabii benim gözümden kesinlikle kaçmaz.
4: Umarım o portakal kabukları Bahar'ın ağzına kendi yaptığı gibi gelir ve bana puanını verir.
0: Şefim damlaya bakabilir miyim?
4: İnce bölümüm
3: ben de sana bakacağım.
4: Ben.
3: Bak yerdeş.
0: Tam yerdeş.
3: Ama yemeğine bir şey ekleyebilirim.
0: Elleyemezsin.
3: Sen de benimkini elleme. Ellemedim. Sakın. Evet, fena değilsin.
2: Ne yapıyorsunuz
3: değilsin.
2: Ya?
0: Yer değiştirdik şefim.
3: Şefim kartınızı getireyim.
0: Kartımı verir misin?
3: Ay senin miydi pardon?
0: Onu da yemezler.
3: Birbirimizin yemeğine baktık ama tabii ki de benimkinin yanından bile geçmiyor.
2: Seninki biraz muhallebiye dönmeye başladı. Artık fırına atmanızın sırası geldiğini düşünüyorum.
0: Ben
2: efendim,
0: kapattım.
2: Bu sütlaç mı yoksa mama mı?
0: Biz çok su koyayım
2: bilmem.
0: Biraz.
3: Pelte yapmış o pelte.
2: İkiniz iki de pelte. Arkadaşınki bakalım. Aferin sana haydi. Vallahi şu an
3: benim kıvamım
2: beğenmiyorsunuz ama en düzgün olan burada şu an. Evet.
5: Ben bayağı karıştırırım ya onun için.
2: Evet fırına girme zamanı.
5: Fırına girme
2: niye
5: zamanı.
2: Niye su koyuyorsun ya? Sütlaca su mu konulur?
4: Yok şefim.
2: Ya Ülker ona diyorsun yok şefim buna diyorsun yok şefim.
4: Şefim lezzet gelecek.
3: Bir kere sütlece su konulmaz ki. Yani ne yapmaya çalışıyor? Taktik mi? Belki de.
4: Taktik yapmadım. Sütlacın bir yapılış şeklinde su olduğunu biliyorum normal hayatta. Ve nişastayı açtığını düşünüyorum. Ondan dolayı suyu koydum ben.
2: Sen de portakal suyu. Sen niye öyle bir şey yapıyorsun?
3: Biraz koyu gibi
4: taktik
3: geldi.
4: Taktik yapıyor şefim.
2: Az önce koyu gibi dediğin zaman yok şefim diyordun.
3: Biraz koyu oldu pirinçler hadi, hadi. Şişince.
2: Olmaz bu normalde de. Efendim siz ne yapıyorsunuz?
0: Damla sakızını dövüyorum.
2: Ne?
4: Damla sakızını dövüyor.
2: Atmadın mı içine?
0: Yok atmadım.
4: Ya.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Şimdi atacağım içine.
2: Dişe gelecek.
0: Biraz kaynatırım şef.
2: Sen bilirsin. Dişinize damla sakızı gelirse.
4: Diş kırar mı şefim?
2: Diş kırarsa Bahar'ım ben sütlaçta damla sakızı isterim.
3: Ben de isterim.
2: Bekleme bekleme at ve kaynat. At ve kaynat erit. Hızlı.
3: Aklı sıra taktik yaptı. Damla sakızını sonradan attı. Ağza çıtır çıtır gelirse bilin ki o Bahar'ın aslında tuzağa düştü.
2: Fikri.
5: Hemen.
2: Portakal suyunu içecek miyiz? Ne yapacağız?
5: Portakal suyunu biraz süzelim öyle atalım.
2: Bir zahmet. Neyle süzeceksin?
5: Burada süzgecimiz var.
2: He, süzelim. Süzelim. Ama süzerken de karıştırman lazım kesilir yoksa.
5: Evet. Şöyle yapalım. Panik yapmadan şefim, panik
3: peki,
5: yapmadan.
3: Fikri ben sana da gelip bakacağım ya. Allah aşkına ne hatta yapıyorsun?
2: Benim, ne arıyorsun Fikri?
5: Hatta benim şöyle yapalım.
3: Fikri ya sen daha portakal rendelemeyi bilmiyorsun.
2: Kestirirsin dedim bak onu bir kaba alman lazım.
5: Evet.
3: İmit.
2: Onu dökerken aynı zamanda karıştırman lazım. Oğlum bir kaba alsana kaba.
5: Hemen alıyorum şefim.
4: Fikri Bey, sütlacın yanına portakal suyu mu içeceğiz? Galiba öyle bir şey yaptın.
5: Büyük tabağı alayım onu ki şey olmasın.
2: Heh. Hayır. Oğlum süzsene ona süz işte.
5: Süzeceğim şefim evet.
0: Hayatım boyunca Fikri Bey kadar sakar, işini bilmeyen, yemek yapmasını bilmeyen bir insan görmedim. Bu program boyunca gördüm. Bundan sonra da görmeyeceğim için o kadar sevinçliyim ki anlatamam.
5: Ben sakar falan değilim. Yani nereden sakarlığımı görmüş o arkadaşlar?
2: O yumurta omlet oldu, omlet.
3: Hayır. Yavaş yavaş döküyorum kesilmemesi için ve karıştırıyorum aynı zamanda.
2: Bahar da damla sakızını koymayı unuttu.
3: Ya şefim son gün taktik falan olmaz. Bugün kim ne hakkıyla ne kazanıyorsa odur. Ve o kişi ben olacağım. Çünkü tüm prosedürleri yerine getirdim. Reçetem tam sizin verdiğiniz gibi.

0: reçetemi yapıyorum arkadaşlar. Bugün bana taktik uyguluyor falan asla diyemeyeceksin.
1: Evet, sen sadece bugün uygulamıyorsun. 4 gündür uyguluyorsun.
0: Siz de uygulasaydınız.
1: Bugün yapacak bir taktiğin yok. Neyi koymazsan şef bunu anlayacak. Bugün taktik yapma şansın yok şekerim.
0: Ben de ne diyorum zaten, sen beni dinlemiyorsun ki. Ben
1: seni dinliyorum.

0: Evet, son dakikalar. Son 10 dakika. 10 bin liranın sahibi bugün kim
1: atıyorum
0: oluyor?
1: Sefer.
0: Artık fırına girmesi lazım. Hemen üstü gireyim. Nar gibi kızarması lazım. Muhteşem bir sütlaç yemek istiyorum.
1: O benim.
0: Hani?
2: Kesinlikle.
0: Evet, o benim. Dökmeyelim suları. Damla sakızları erimiştir. Fikri Bey, atmayı evet. Düşünüyor musunuz?
3: Hemen suyumu toktum.
0: Hızlı,
1: ben attım
0: hızlı
1: şefim.
0: Koş.
1: Umarım şefim benim sütlacımı beğenir ve bana 10 puanı verir. Bu 10 bin TL'yi kazanmayı çok istiyorum ama çok.

0: Fikri gerçekten hiçbir şey yapmadı. Boş boş geldi, boş boş gidecek memleketine sağdan sağdan.
1: Buradan Ülke Bey'e şöyle söyleyelim. Buraya boş gelmiş olabilirim ama 10 milyarı alıp dolu dolu gideceğim buradan.
2: Az sonra 10 bin liranın sahibi
1: belli olacak.
2: Belli olacak. Sen 10 bin lirayı alırsan ne yapacaksın?
1: Şefim, şöyle bir düşüncem var. Benim internet üzerinde bir radyom var. Evet. Orada program yapıyorum. Stüdyomu da yeni kuracağım. Ya onun malzemelerini almaya düşünüyorum.
2: Şu an nereden yayın yapıyorsun?
1: Evden yayın yapıyorum. Bilgisayarım var. Evden yayın yapıyorum ama stüdyo lazım bana. Onun ufak tefek malzemelerini alacağım. Bakalım.
2: İnşallah. Şey. İnşallah. Evet. Bahar Hanım, ha, sen söylemiştin
3: evet,
2: zaten.
3: Evet şefim, ben söylemiştim.
2: Ülker, sen de spor, fitness falan mı açacaksın?
4: Spor alanı çok fazla meblağ isteyen bir durum. Ondan dolayı çok yüksek bir para gerekiyor. O da zor durumda olduğumuz için onu açma şansım yok. Ama
2: niye zor durumdasın?
4: Şöyle, 3,5 ay önce ben babamı kaybettim.
2: Yapma be. Evet. Başın sağ olsun.
3: Başın sağ olsun.
4: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kalp krizinden 62 yaşında. Evet. Diyaliz görüyordu ve işine giden gelen bir insandı. Bir gün eve geldiğinde annem vefat etmiş olarak buldu onu. Pijamalarını giyip yatağında uyumuş bir şekilde. Allah herkese öyle sağlıklı ölüm nasip etsin diyorum. Ondan kalan borçlar var. Ailenin tek çocuğuyum erkek olarak.
2: Öyle mi? Evet. Kaç kardeşsiniz?
4: İki kardeşiz. Ablam var.
2: Ablan
4: o memlekette yapıyor? Evli. Ev hanımı, 4 tane çocuğu var. Ondan dolayı bir kalan bir kısım borcumuz var. O parayı orada kullanmayı düşünüyorum.
2: Geri kalanını?
4: Zaten

0: borcu borçla kapatmasından dolayı felakete neden oldu kendi açısından. Bu da bana da yansıdı hayatıma.
1: Hayırlısı olsun.
0: Teşekkür ederim efendim. Aslında yarışma boyutunda heyecanlı geldim ve bu yarışmaya tüm kalbimle katıldığımı hissettim. Çünkü babamın gücü her zaman benim arkamdaydı. Onun gücü halen içimde, kalbimde. 10 bin lirayı alsam da almasam da onun gücü bana yeter zaten.
1: Sen ne yapacaksın 10 bin lirayı kazanınca?
2: 10 bin lirayla biz bir üç arkadaş internet üzerinden yeni kurmaya çalıştığımız bir minik bir iş var diyeyim.
1: Ne
2: onu
1: işi?
2: Daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Şu an daha fizibilitesini yapıyoruz işin. Fikir aşamasındayız. Çok da fikir vermek istemiyorum aslında.
1: Tabii.
2: Onu geliştirmeye çalışıyoruz şu anda. Ve bu para bize gerçekten çok büyük katkı sağlayacak.
1: Vallahi.
2: Evet.
1: Yolunuz açık olsun.
2: Heyecanlıyız.
1: Son bir dakika. Üstlük niye kızarmadı?
3: Üstlük, elma kabukları...
1: Tut! Çalıştır onu, kızart üstünü, çalıştır!
4: Şefim burayı tüpünü yakar.
1: Tüpünü, aç, korkma. Tamam, bas çakmağa bas, üstten çakmağa bas. Tamam, tut onun üstüne.
2: Ben de alabilir miyim
1: fırmızı? Son 10, 9,
2: fırmızı 8,
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kapatalım.
4: Ne yapıyor şefim?
2: Bir şey olmaz şefim, kontrolünü aldım.
1: Dokunmuyoruz.
3: Şefim, şöyle bir şey rica edebilir miyim?
1: Şefim sana kurban olsun. Fiko. Fiko ile şov.
3: Benim... Şefim bir puanımı düşerseniz de şunu biraz kızartma şansım var.
1: Olmaz, bugün olmaz. Kızarttın işte.
3: Olmadı. Tamam mı şefim? Olduğu kadar artık. Niye?
1: Tamam, sana...
3: Yani...
1: Senden bir puan kıracağım.
3: Ya...
1: Tamam, kızart üstünü. Bir dakikan başladı. Haydi. Başka isteyen varsa bak, bir puan kırıp üstünü kızartmak isteyen kızartabilir.
2: Bizi kızartacaksın.
1: Oğlum üstüne.
4: Şefim,
1: üstüne tut, korkma.
3: Çok yanıyor şefim ondan dolayı.
1: Biraz sağına sonuna. Evet. Evet, güzel. Korkma. Tut.
3: Çok yanıyor şefim.
1: Yanmaz. Bak bu taraftan, öbür taraftan, şuradan, kenardan. Fiko yakma kendini. Kenardan.
3: Şuradan.
1: Evet. Yandı Karadeniz.
3: Evet, yandı Süttaşlar.
1: Son 10, 9, 8, 7.
4: Şefim.
1: Yansın Karadeniz diye bağır.
3: Yansın Karadeniz, yansın Süttaşlar, evet.
1: Yaktın yeter, son 9,
3: tamam.
1: 8. Oğlum Süttaş'ı koysana
2: tabağa. Tabağa koy.
3: Tamam.
1: 7,
3: yeterli.
1: 6, 5, 4. 3, 2, 1, bırak. Fiko, adamım benim be.

0: Fikri Bey süttacı tabağı koyarken çöpteki havlu kağıdı aldı ve peçeteyle süttaca dokunup tabağa koydu. Şefe muhakkak söyleyeceğim.
1: Tadım da artık 10 bin liranın sahibi Fiko mu olacak, Bahar mı olacak, Ülker mi olacak, Damla mı olacak? Haydi Damla sakızlı sütlaç tatma zamanı.
2: Son hafta yansın Karadeniz, yansın ortalık dedim. Ama en sonunda ortalığı da gerçekten yaktım. Az kaldı sütlüyü de yakacaktım. Yansın stüdyolar.
3: Benim yemeğim.
1: Final günü 10 bin liranın sahibi az sonra bu 4 kişiden biri olacak.

0: acaba kim?
1: Pirinçli Damla Sakıçlı.
0: Şimdi gelelim son tadımlarınıza, son yapmış olduğunuz yemek.
1: Bu gerçekten çok güzel olmuş ya.
0: Yansın yansın diye en son bugün bir stüdyoyu yakmadığın kaldı.
1: Evet, onu da yaktık şimdi.
0: Puanın gelsin.
2: Buna puanım 10.
3: Kaderiniz bana bağlı.
0: Niye ya?
3: Puanım 5.
4: Benim yemeğim.
0: Haftanın finaline hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Haftanın son günü, final günü, 10 bin liranın sahibi az sonra bu 4 kişiden biri olacak. Acaba kim? Şimdi gelelim son tadımlarınıza, son yapmış olduğunuz yemek ve son tadım ilk yansın Karadeniz diyorum. Fikri, senle başlamak istiyorum. Gel bakalım. Takalım gözlüğümüzü. Hazır mıyız? Fikri.
1: Evet.
0: Artık oynama ne olur. Tamam. Elini indir aşağıya. Evet. Başlayalım mı?
1: Şu anda...
0: Evet. Masaj yapmamı ister misin Fikri?
1: Hazır. Zahmet vermeyeyim şefim, zahmet vermeyeyim.
0: Hadi bakalım. Ne yaptık bugün biliyor musun?
1: Ne yaptınız?
0: Ne yapmıştık bugün?
1: Fırında süttat yapmıştık.
0: Neydi?
1: Pirinçli.
0: Sen
1: pirinçli.
0: Pilava bayağı taktın ya.
1: Pirinçli süttat yapmıştık. Yani damla sakızlı.
0: Oğlum süttat zaten pirinçli.
1: Evet, damla sakızı ve portakallı süttat.
0: Bir de kuru elma.
1: Evet.
0: Açalım ağzımızı.
1: Evet şefim.
0: Buyurun. Yansın yorumlar.
1: Yansın yorumlar. Ya bu gerçekten çok güzel olmuş ya, gerçekten. Yani her şeyi çok süper, yani her şeyi çok güzel geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, portakal olsun, damla sakızı olsun, yani pirinçleri olsun.
0: Ne olsun?
1: Pirinçleri olsun, içindeki pirinçleri. Yani hepsi...
0: Sence kimin olabilir?
1: Benim tabağımda olabilir aslında. Ama tabii kararsız kaldım. Puanımı vereyim. Bu tabağa puanım 10.
0: Wow. Fikri Bey'den 10 puan.

0: Açalım. Nasıl bulduk?
1: Şefim bunu biraz sulu buldum. Yani iyi pişmemiş. Evet. Hatta eteğindeki elmalar, damla sakızlar pişmemiş gibi geldi bana. Evet, sulu da geldi biraz.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak. Yani Ülker Bey'in olabilir. Ülker Bey'in olabilir, evet. Bu tabağı puanım... 0.
0: Ya bugün final günüydü hani. Hiç 4-5-1 falan yok mu?
1: Şimdi şefim final günü olduğu için ben kendi tabağımı bulmaya çalışacağım. Diğer 3 tabağa 0 vermeyi düşünüyorum. Artık kazanmak için bunu yapmam lazım.